dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen bolsa, minnettarlıkınızda ayırma. Kaderleşini ögünü bilin. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

Hürmetlik radyo dostlar, emni hava rayda malumat anlatımız. Ürümçire 6-cana 10-cü günü gündüzdün kecegeçe hava bulutluq temperatura 21-dən 33 Celsius gradus kucu. Ürümçire 6-cana 11-cü günü gündüzdün kecegeçe hava ucuq temperatura 23-dən 35 Celsius gradus kucu. Ürümçire 6-cana 12-cü günü gündüzdün kecegeçe hava ucuq bulup keyin bulutluğunda temperatura 20-dən 30 Celsius gradus kucu buludu 3 bal şamal çıxıdı.

Qadirlik anlaşılan şunun bilan vatan mening ailem programımız ahırlaştı. Yaxşı keyfiyet götüren guruh bilan bugünkü işlerinlarga atlanğaysizlar. Sabrınlar köngüllük bexatar bolsun. Küllerinlar ahmiyetlik ve manilik olsun. Texim köp mazmunlarni almoqchi bo'lsanglar, slosh ratingamchisini tushirib olib anlaysizlar. Programma riyasi etsi Dilraba Anvar.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, ertigelli haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışımızlar, ertigellik haberler programımızına anlayışınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 6 ayının 10 günü, çarşamba. Dehqonlar kalendarı boyunca 4 ayının 25 günü.
2: Aval, bu kitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırmız.
1: Şinjan yeşil tokni bevasit yetkizish, hesaplash kuchi bilan elektr energiyasini cho'nqir yug'urishni zo'r kuch bilan olg'a surib, cho'l bayovonining shamol yorug'lik boyligini raqamlik iqtisodning yangi quvvatiga aylantirdi.
2: Markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik guruhi 31-chi turkumda omma pash qilgan 63 arziyat delosini avtonom rayonning bijirishiga topshirdi.
1: 9-cı növətlik Jongo Asiya Avropa Körgəzməsi Axbarat Elan Qiləş Yığını Beijingdə içildi. Bu növətlik körgəzmə 6-cı ayının 25-ci günədən 29-ci günə keçə ürümçədə ötküzüldü.
2: Avtonom rayon nuqtılıq xəliq turmuşi suçılıq quruluşlarını alğa sürüb, şəhər yezlarını su bilən təminləş kapaldı iqtidarını üstürdü.
1: Avtonom rayonning 2026 yillik adabiyot san'atni yo'lash, rag'batlantirish mablag'i turida kelishim imzolash marosimi o'tkazildi. 86 adabiyot san'at turi yo'lash, rag'batlantirish mablag'iga erishdi.
2: Davlatimizda ishlab chiqarilgan eksport avtomobillarini bojdan xoli remont qilish tunji kasbi Shinjongda amaliyotlashdi. MD xabarlar onlangla.
1: Әмді еңі идея арқылық еңі мұсабығы етекшілік қылайлы. Тапшырықны әстічін сақлап, 15-ші бәшілді жасарет білін алғы үлгірлейлі сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станысымыз қабірі. Баш шуғыжи Ши Цзиньпин мәуқәні байлық үстілікі вә кәсіп асасығы қойып, Шинжаңның алайдылығыға ұйғын келедіған юқыры сүпәтлік тәрәқият yolu үстіде пағал үздініш керек деп көрсетті. Şinjan tapşırıqını əsti çıng saqlap, bixatar yuqri ünümlik, pakiz tövənkarbılıq yeniçə elektr energiya sistemisi bərpa qilish nişanıqa
2: ətrafdiki dövlətlər bilən bolğan özra tutaşdırış, özra ravallaşdırışını küçəytib, Şinjanın Jongo Avropa növətçi poyezini yuqri süpətlik yolğı selişini qollap, Şinjanın Asiya Avropa altın yolu və qəribki eçivetişdiki kövrük beşi istihkami bərpa qilishğa küç qoşuş bilən bilə, Şinjanın uçuq tərəqqiyat yeni pürstidin həm bəhirlənimiz.
1: Stansımız xəbri. Avtonom rayonniki caylar quruluşunun altın məzgilini çıng tutup, nuqtılıq xəliq durmuşi suçılıq quruluşlarını tez qurup, balduraq ışıqı kiriştürüşünü alıqı sürüp, şəhər yezlarını su bilən təminləş qapaldı ıxtıdarını östürdü. Çağantoqay nahiyyə, Qarubura, su saxlaş, tənşəş gölçkide yıqında çürgü eçilip su qoyup berildi. Yeni yer yeza, itibak ғарби кентінің ahalisi Fan Hui өстәңлік суының етізгі еқи. Yeni yer yeza, itibak ғарби кентінің ahalisi Fan Hui өстәңлік суының етізгі еқіп кіргелікіні көріп бұндақ деді. Су мұқтары наайты яқшкен, бұндақ болғанда кейінче башқы ұқтсади зыраатларын теріп, янчықымызны янымы томпайта алаймыз. Qarubura su saqlaş tənşəş gölçkinin omumi sığımı 3 milyon kub metri bulub, turba toru arqılıq kəlkün məzgildiki eşinçə artıq suni yığıb saqlap, kəlkün məzgildə su saqlaş, tomuzda su toluqlaş, qurğaqçılıq məzgildə soğırışqı qapalətliqləş işqaşırıldı. Tarbağatay suçılıq layihələş tətqiqat orini çəklik şirkətinin törü direktori Liu Bey mındaqdırı. Bu yıl Suğuruş rayonadaki ziraatlarının öz əhvalıqı birləşdirib, su işiltiş mıqtarını dəl cahidi mülçərləb hesablıqandın keyin Türkümge bilib 65700 mu etizgi su yetküzdük. Bütün ceryanda başquruş qoğdaş xadimlerini östəngni çarlab növətçilik qilishqa uğurlaşdırıb, çürgi eğizinin eqim mıqtarını hər vaqt tənşəb, tizgiləb, həm etizlarını yetərlik su bilən təminləşki kapalət qıldıq, həm su baylıqının sınıb geçişi, ısırap oluşini qatıq tizgilədik. Şixu şəhri, Şixu bazırının yer astı suyini ziyadı tarçını tüzəş quruluşunun 90%-in köprək tamamlandı. Törüp bitkendin keyin her ili Şixu bazırı hem etraptaki etizlarını 24 milyon kubmetre su bilen toluqlap, yer astı su mənbəsini saxlaydı. Төрінің муавын директори Жан Цөнлей мұндақ деді. Нөвәтті біз клапан, турбы запчасларыны қораштырыш қызметін ішіла ватымыз. Кейін яна

0: Köpte şimal yönü şige muşu hualin beş kavet körükten sucu yolu körü gitçe maşallah intayın köp toslu şi iğirdi gavçanı fervin evet
1: to. Hem de kessen kayıt kemigin de be. Kaşkay şehir içinden yolu çoru bere Şanghay çanını aldı ki maşallah aldı da maşallah intayın köp toslu şi yok diyen uçorun evet.
0: Elik maksum bu diken. Kitip bari sen kağa diken nakşıcı.
1: O şuna nakşıla var mı ki?
0: Kitip bari sen kağa diken. Dağınlık dağınlığıma koşuyorsun işte yollar ravan kerdi gavçanı özal. Әзіметтен сізді қағы деп мен деп қойды қапымаң, ә? Менімке балуыным етіліп кетті?
1: О.
0: Қазір запас шақым ба?
1: Ә-ә-ә.
0: Екен мен запас шақын алмаш тұрысын білмей ме?
1: Ярдам керек дейді, чүнкі мен аял
0: кіші дейді. Мен чүнкі мен аял кіші оғалығым үшін. Қазір 19-шы башағын бейдем. О. Деп пұшыр елді.
1: Бұна алса мау, Юсіпчаны баба деп сім қойып апты лекен, ә?
0: Аял кіші кен.
1: Юсіпчаны Onda olsa ma bir yordam qan bolsaqla 19-cu başlanğıcını aldı da bir xanımınki maşınasına çaq etilib getibdi. Sapas çaq baqa, ma çaq almaş buralaydan alıstamlar bolsa bir dik bir yordam qan bolsaqla aldı ke.
0: A 3 birjek ağahlandırış taxtasını obda yaq qoyuncu ma. Biz bu qanda bilməydi cim olmuş.
1: Bilməydi deyim ha, bilidi məncə.
0: Maşını aldı qoyub qoyub oturamı ki.
1: Üstü qoyub qoyub da, keyni qoyub qoyub deyəndə.
0: O keyni iş bomca bu 15 20 metr ha, nəsə qaraq bir 3 birjek ağahlandırış taxtasını 50 metr deyit oqanda onda uyad imkaniyyət yox 19-cu başlanğıc aldı da. Acı bir üç üç bir cək ağahlandırış taxtasını bir qoyub qoyun ha.
1: Hmm. Aşını bir qoyub onda hası.
0: Saxlab durun hazır bardı.
1: Hazır mana yardımğa bardı. Sayuli janubdan şimalı qoğan yönünüş mahvalin başqavat körükdən suju öl körükgəcə maşallah in tan köp dostluş iğər deydi jumu.
0: Say bu to
1: qızıl çıraq mən barayın deydi qo.
0: Basın hamsa yəqin qo.
1: Onda hası Əkbər kam qavat itəyilmə?
0: Aşaqlayla.
1: Şuna qılaylı.
0: Qaşqanın əlaqız.
2: Uyudan da da uyudan suapa yatmıyorum ya subat.
1: Subat ha.
0: Mektep kekep buldum.
1: Makul buldu subat koş. Koş
0: dedi. Hotende yolu çürü. 8. başlangıçın ki oldu ki kızıl çırakta maşallah cık ya tosluş bak ya deyip Nijat taksiye uçuru yollap
1: da. Say bu da kızıl çırakta maşallah en cık diyen uçurunu ma. Mehmetcan evet de. Bu kalçamın uçuru karsak şanşan koçisi şarıktan garip karapmağa yolun işte maşallah şunda köp. Tosluş ba deydi rahmet.
0: Bugün bak kaşkak ne buldu? Yolla bek tosak o. İkinci ayların yollarını şunu da tosluk etti. Deydi o. Tursunca uçurunuz.
3: Uçurca yaşımı. Mağol ürünçü lopnur yaptası rehtası böyle. Mağsak ürünçüdün olguyu kutu neçbul çıkacak.
0: Olguyu kutu neçbul çıkacak. Yüzü koy çıkan o.
1: Çıkıp bağıcı bir işgüz koy. Kağıcı bir işgüz koy.
0: Yüzü koydun. Yüzü koydun. Çıkıp yüzü koy. Yüzü neç koy çıkan bir ki olguyu kutu. Hı Yemin daha sanın ki aldı. Onda maşallah cık cuma tosluş bana dep. Mehmetcan tortaksiye uçuruyor laptu. Luşen kötüsü VTI yolu kızıl çırakta maşallah köy öptü gavçurun tor taksiye yüzüp can evet.
1: Mağulcudu nezik fabri işini baykap da et digen de. Aldım da bir maşının keyinde numara taktısı yok ki. Aldı da baki aşı numara taktısı çüşüp kalan mukanda oğan.
0: Çüşüp kaptı.
1: Şu alet kitu atı ducumu ama numara taktan lağın bir karap koyun la. Dep şunu depti.
0: Ya çüşüp kaptı karmay çö çüşüp kaptı.
1: Karmay?
0: Ya şu dikkat kımık kımay ya şu çüşüp kaptı abdan.
1: Ha karmay çüşüp kaptı demem size. Bunda da. Шичиху юли ма сеймачан тарап карап маган юнлишта чирак таптым булла сал көп деген учурна рана аябат тупту жума якен авара таза яхшы эмес деп адам такси шунда диди
0: атыш мәдәният йолларды машалла сал көп юриш раван деген учурна ибо атыш аябат тупту
1: шуну улама хон кызлар мен оздырып эттиңла азыр вешини хат язып аткан оңгуча учуржан нәйге барсаң кога деп мен кога деп язып тимен жума ашында оздырсаңла буламды мени деп сүзме яман тез изгитсе изгиткен сүз го бира авас атрапыңызды ке муйтның тәсири бек күчрейди кен хан кыса
0: Lekhtin yığamaslıq kesli va.
1: Kesel çıxırıq digan bu xalınız
0: mı? Sizlər aşda deyik kesləq o həmmən nəsini kesəl deyib.
1: Onu mən desəm doğru siz nəmiş onda deyisiz?
0: Pəsəl nə elan?
1: Hə.
0: Pəsəl.
1: Dodo, pəsəl soğukluq çeydin azıraq içəycü.
4: Toğnatqudun əmdə aldım, səl toğuzub içkinə.
1: Dodo, dodo, əmdə içsən bulamdı.
4: Vay tək soğuk.
1: Ey dodo, sen onu çaynak qoyub qayıntıb içsimi, yanılı soğukluq çay o.
4: Tallab içidiğiniz yanılı Pəsil soğukluq çayı.
0: Hoş nə olsa, anlaşılanın ki uçurulur gən davamlıq durdu Qarapaqamda.
1: Şuna qılaylı ya davamlıq qarayımıza.
0: Abdurimcan uçuru bakan qılaylı.
5: 174 Hodice yolu qəvri. Qarapay yolu, sən de o yolu yolu, sən çay yolu yolu çaldım yolları var.
0: Makul buldu rahmet.
1: Çakını almış durup belki Ekber kam guan kuyu bardağın buldu ya hazır Nurcan. Kep olayıyla dedim ikin tan. Hazır he? Korunun halk şarkı yolları koşuyorsun işte ama maşallah köp tosluş yok diyen uçurun. Ez can evet tuttu.
0: Ma programımızın çoğu alaylı kolluğa uğramış. Ahmer Vahit Unzaut'un işi.
1: Siz tüyüksüz tüyüksüz müşün de nuk min kok dediğim kaldınız mı?
0: Ahmer Vahit Unzaut'un kollab gelip atka istimalçılığa minnettarlık bildiriş ve istimalçılığına sağlamlık için dağımlık tırışı atkan Ahmer Vahit Unzaut'a programımızın alaylı talep kan. Yani программа

0: Mao
1: Diyecek ki
0: Bington,
1: navara işinde uçuk dep.
0: Bington 10. Devizye Beytün şehirden Borul Tokay'ın ayısı geçe yollar avan dep. Lauta uçur yollap da sayahat diken. Bana yeken avarayı şunda uçuşma köp kök asman. Mana yeken dep uçur yollap. Çıraylıkken çıraylıkken
1: çıraylıkken. Şunu ulama şunluyulu da bu zat rap karap mangan yolun işte maşallah bir kadar köp diye uçur neren ayı evet. Abla taksiyle uçur akarsak yaşla yoldu maşallah intihan köp diye uçurunu kaldırın ki rahmetsizge.
0: Seyfa Hanım uçur bakan lan Seyfa.
2: Uçurcan.
0: Oy.
2: Mağdur inkasat diye ama beş başlasın aldı da şimdi sokağına ses koşturak karak manganda alın. Önce karak manganda şimdi şu kızı tırak al sağına da kendine kaydırılan bir eğil vardı. O eğil hazır yetkermiş kızı tırak bir geçe kıydı. Şu tarafı kıl kovaylım ayı ve kutluş eğilini şirket demişimiz inkasat oldu.
0: Buldu. Bu cikipimizi küçülerdik. Muşbet evet verimiz cümle bize.
1: Ma ekran poyuz şopri bayık ilanı fakat onkıram maptı. Aydınlaştıram maptı. Hesanın ilanını bir yerlerin küşenmedim ben. Dadısı deydikken, Bınşan'dan ağan tek soğuk bu deydikken. Arareti deydikken, opsi soğuk çayı, tabiti soğuk deydikken. Bu ikisi iki gap kandak okşaydı deyip düşünememdi hocam.
0: Bize dört çoğup kaldı mı bu ekran mı?
1: Aşı, oldu ki bir realist miyim? Yerip mi çoğu aşı?
0: Şunan mı gidiyor, neyim bağ o?
1: Hemen aslında kıyılıp kısayıp aldığım için. Ançı mınçı bir tepek kurulurun kanat yaydırmaydı.
0: Dada, pesilini çeydin bir içeceği dedi, dadısı. Hey, ma Bınşan'dan emdaldın bek muzdek bu soğuk bu. Diyendin ki andın o balısı şuna makul da bir deyemdin ki da emdi azıra ısıgandı emdi şey mi diyendin ki şuna dadısı yok dedi soğuk dedi bak ne kumbi de bak muzdek diyendin ki ops ayak durup oy beyesi buludu bu balını telmirtmey deyip bundak ne kumamdı o şunda mı o he bundak ne kumamdı o
1: Şuna ola o soğukça yılgı tabiydi soğuk deyimiz o tabiydi mütidil, tabiydi ıssık, tabiydi mındak deyimiz o.
0: Ağız soğukça diyen gep ağı.
1: Ağız soğuk gildiğin çay da mında yılgı kavaplarını, göçlerini yapsal ısık işip gitken çağda içildiğin çay demek çağını çö. Manda çüyendürümüz değil ama ilandı mı şunda tepsiydi çüyendüremdi gamda ekran polisi operi siz bire.
0: He? Bize dört çoğun kapsızcı mı?
1: Ancım hiç kalınız işiltip koyun ey şunda ama şu. Халык юлема гарип шарык карап манган юнышта Гожи Юэн олды бек тосылып кетти деген учурны. Эветип дума Ширели деген бала.
0: Нурахмат доктор гакыпты аңлайды.
1: Аңлайлы.
0: Нурахмат доктор.
2: Бирин санжи санжиле айырдырдын айырган чыкты. Топлу машина тартып кетти.
0: Айырдырым тарапты машина бекчи.
1: Айырдырым юлду машина бекчи. Кытай дурыш тепенде баламдын учурун бир коюп аткан болсоңлар.
0: Аңлайлы аңлайлы.
3: Hello,
0: hello. Adeli. Adeli. Adeli.
1: Adeli. Adeli. Adeli. Adeli. Adeli. Adeli. Adeli. Adeli.
0: Adeli. Adeli. Adeli. Adeli. Adeli. Adeli. Adeli. Adeli. Adeli. Adeli. Adeli. Adeli. Adeli. Adeli. Adeli. Adeli. Adeli. Adeli. Adeli. Adeli. Adeli. Adeli. Adeli. Adeli. Adeli. Adeli. Adeli. Adeli. Adeli. Adeli. Adeli. Adeli. Adeli. Adeli.
1: Adeli. Adeli. Adeli. Ben kanı aldırdık yollar şunda Ravan kendine uçurunu öz alı evet tuttu. Galibiyet yolu sen de umuyu kırıp mangan yolun işte. Ravan yolla konsul koçisi hazır şunda Ravan kendine maşını meyve tuttu.
0: Bir doğsatlığın birisi ama muzunu ısıktaydı.
1: Muzunu mu?
0: He.
1: Muz kanda ısık olu dike
0: ısık. Muzun tabiydi ısık ki.
1: Yakı, bunda emez.
0: Bunda emez de.
1: Muzun tabiydi ısık olmaydı.
0: Şunu demez şu.
1: Muzun tabiydi ısık olsa o...
0: Kanda
1: soğuk gildi dolu iken o duğaplarını içsek bunda bir soğuk deyip içimiz o ne?
0: Ya o şu.
1: He. Şunda mı ya?
0: Şu. Sizler resim tatlı uçur verme ağzım koyun da abdek yemeğe.
2: Yol kavri yok. Yamalı akça. Zaten hiç kısırgan uçurayın üstlük yollar kızıldır adam açıncık gene.
0: Ya makul buldu.
1: Abdek yemeğe veyecan hop kapsız gendi. Ben Ekrem'den gipin toğır demekçi deydi cümü ama boş yer satıdıkan. Ezizyan.
0: He şu mu şu. Temperatür soğuk başka gap, tabiit soğuk başka gap. Tep şu şuna apsi açta deydemez mi yandın? Vay beri birine bol demdi onun suğu de. He
1: he.
0: O yine o temperatürsün çeğinin hızıyla onun tabiit. Yeni onun soğuk.
1: Yeni soğuk tep
0: he. Beri birine dep. Madak dedi o.
1: Şunu müşüne tehlil kılıç kitem demdi.
0: Kızık kez lan kızla. Mutlay.
4: Uşurca Röşengül akvalına yakışma teşkima. Ol bizim yol içeri donçun koyan şirki yollara var.
1: Makul buldu rahmet.
4: Elotta şöyle akvallaşmadı ne? Müslüman kabiyeti kanında sokak oludu. Bu suudun tonlap nuzunduğun su öyle.

0: شو ابر ساشتا دپت کشم من خمای سورا پختم هم ده آن دی یعنی من ده قرصا آلتای یولی کترم کور گیدن شو هب دهی ده مشو جیچان گاو سو کرپ مانگا وقتا ده ماشالله بک کپ که بک استم یعنی وقت میز دپ میاو شوری لپ ده شیسن شنب وزانی که آلده دن یوجینگی 44-نچی باشتن اوشتن آلده کلدم یولا اساس جهتن Ravan kedi gavçurun Mehmet Cenem etti o.
1: Ezmet Cenem uçur yol yaptım açın kuan cahiyen daptım o bu lanç köpemez. Ayalım bilen kıyışıp kaldım hem de. Onunla dep koyunla sel üzün bülü basın. Eli bir kaçıcığım gep kalsa şu dep. Biz ayalımızı mı yedi gekip yüksek bulmaz hem de. Sizin ayalınız kan şuna mı?
0: Ayalımda kıyışıp kaldım.
1: Ezmet Cenem açığı yaman. Ben kaplop kalsın Şanghay ketmişsin dep. Şunu ona ekran poyuz şopur ağızlık yakıp demdi. Nimle deket anla koyamdık. Haşi
0: tabi soğuk etti.
2: Roşurcan Roşen'cim yakşımı getirdiğini çıkaymadın la. Aa ilan ayıp koyup anlatacaksın la Roşen'in en akırda. Oy siz değil verin ha bana okşas o dedi. Kanda okşas burada. Dadısı dinsanı aldı suvak balak içine dadısı demek ki arar tutsu bak. Kulak yıldızı bilinler demek ki. Apsi Vay oksat ko beri nasıl bulduğu digini o tabi sıvak yani o iş anda sonra oksat buldu bir tabi sıvak bir zarar sıvak.
0: He şu.
1: He şu her ikisini ihbar edilmek için aşağıda.
0: He şu bizim açtık silen açmış tak ne kılmak için.
1: He he.
0: Şu hem de bir öyü digen ancımız kaldı kuldan ayağlarımı bulduk o bunda. Çukun bu ayağı çok doğru yakılış gerek mi? Hatta yakısı bu kapı ne buldu?
1: O ilan o, ilan.
0: İlan tutsa.
1: Ya o yerde bunda bir pentekniklik savat ya ki bunda bir...
0: Değil mi sen ya?
1: Mülayizden bir neticesi, bunda bir çıkartkan bir iş emez o.
0: İşte tabi soğuk diken bir demek ki başka
1: şey.
0: Nanku yuli muşu Vinçen lu gavca yici daha da daşı lu yollar avan kendiydi he.
1: Şöyle çok çal.
0: Yusufcan bugün okuş bitiriş marasım ötküzdik ya.
1: He.
0: Elik evi oyrukla uçuruş ne? Aldın çıkıyor Yusufcan ne mesela var ya Yancuşan Yusufcan.
1: Ya Yancuşan Yusufcan ha Yancuşan Yusufcan tavırı. Bugün... Ahır fütte de cuma okuat kalış kalış bir şeyle oldu mu hatta ödeyil oldu mu?
0: Yaman test toştanız cumasız oho ne bir gece kokan.
1: Ya balısı mı baştan kuş kireydi değil bu Musa?
0: Şu oh kaldı ama.
2: Salam bir man 74 kaç kadın yanı sürü. Kaç iş alacağı aldık yolla kaç yıllık kravat.
1: Makul, makul buldu. Ma Mr. Merdan mı mı da tünü gün daha bir yankan ütüptü. Nayet hoş olup git parmağa bir yer canlı ağandın ki ben ondan kaydım ben Şincan'a deyip şimdi uçurularını yollaptı cuma. Nayet yakşı. Şimdi olay ki 9. ayda andın şu okuydu andın boşlukta. Yakşı bulsun işlerin olsa okuş hayatınızdan şundak aşı. Yakşı buluşun ümit kılımız.
0: Ma doyunda şıpın havda bizini kollap yürek veri vatkan. Toktumar diyenzen kıvatkan adı yeni deyip tak.
1: Onda fınşan kıvatkan. Dostlağa.
0: Köpünün köpü rahmet etmiş.

0: Мал лен баш ёк жау чур юллап то кумулдын юлу чур езгилик 13-нчи шидин юлга чыгып Боркөл нахиясы Күйсүү базары карап маңдык юллар аван деп чур берди.
1: Болду рахмат.
0: Жакшы өптү, жакшы өптү. Акташлар Боркөлдө бек чырайлык болуп кетти. Азыр Күйсүү базарлары ошо Мачан тараптар бек чырайлык болуп кетти.
1: Чырайлык эмес деген мага якыр. Бопту. Шинхуа шимал юллар юллар аван деген учурун сайфа.
0: Çıraylık evet, ya deyip koysanız neyin buldu mesela?
1: Veli kuruluş çoruz.
2: Rize 44 yolu sürek ahir kere gitse değil mi? Daha doğru maşını cahit için sosuruk
0: leşeğe. Makul buldu.
1: Ekrem poyu çöpürü ahir bizi kol koyup da vay. Hem de her kete maş peslinin ki çayını ilan alsa. Şunun ki soğukluk çayı geldi ki kalırsa oruna gitti de kan buldu de. Bop de.
0: Şimdi ona maşınamın radyosu bozulup kalan neçe vakitten cıbodu görüp uçur bir yerim igen hem de 13 aldım uçur bir yerip durum. Cudin pifanı aldı ki onlar havan digen uçuruna uyku çeve atıp da. Bu şey uçurucan oylap tapkan değil mi aşını?
1: Hoş dakika.
0: Şimdi ha.
1: Meyazga.
2: Ben
1: de sizin ilan digen de akla ayran kağıdık yazmam da.
0: İşte logiksel kamlaşmağal nesilen bulsam şu uçurucan yazdı. Şinhua şimal yolu yollar avan diye uçurunu şireli eve atıp duca mı?
1: Buldu. Otnun tabiit soğuk yan kamsa. Bunu kanda değiştiler de kadar bir uçur yollap da.
0: Otnun tabiit soğuk kamsa?
1: Soğuk ki? Ay tunur geçir. Çö böyle ot, tunur ot selip bir iki kül otsarsanız bir ağzınızın şölgeyle yıkıp soğuğunuzu işkirtir ki.
0: Otnun tabiiti ısık şu ona ait kını kızı hop kaldı. Navay ustamla açık yemem
1: hop kaldı beni. Dedi o. Ot diye ısık. Yok ot diye soğuk. Kızık yapayım ha? Ot diye soğuk diye yapayım ama kızık yapayım. Bekset çıraylık diye değil yapma o hazır. Şey misiniz hazırmış navayla anlavatı da. Tunur bir şey soğuk mu ısık mı? Nurgun anlattım ısık o dedi. Lakin otnun tabiiti soğuk ki.
0: Ben aşında anlagantım onu.
1: Мында.
0: Шуңа чыг яман болуп калды деп.
1: Ой, о.
0: Анда шунда алсын.
2: Кынык чыксына кырам тошап. Өтүшүк ишмес.
1: Мүмкүнүңүз ба?
0: Муздун табиит ысык.
1: Ошнок тейди о, шо, мен ба бир торну көрүп, аны эни бир хел мындай чоңураак бир адамды сорган мен, ашыштан билдиганчо. Бисе күлүк кетип ысык тейди. Кызык, худелик отун табиит суугак болгон дегилчи ба?
0: Otnun tabiiti soğuk, muzun tabiiti ısık.
1: Kızık ha? Hey, rast gelip bu. Navay'ın soğuk işkete de dedi. Belikçinin ısık işkete de, makas takış dedi.
0: Kala o ket bu işle. Bu yakın taşına özgürüş oldu mu?
1: Tamam. Ben yüzünüz kakla bakmancı mı yana?
0: Muş yaş kıçıl aş ısık soğuk deyip yürüp tıkay onu.
1: Eskar cevap çoğunuz.
2: Otnun tabiti sokak, otnun tabiti ısık.
0: Oo. Şinhua Canobi yolu yollar evan diye uçuran Emdullah Ustam eve atıp duyucuma. Ten terbiye sarayı yolladı maşallah bek göğüp diye uçuran Şükran eve atıp duyucuma. Kaç kaç şarık yolları koşulun işte Ravanken deydi. Şimdi 85-27'de. Beni oku doktor khan terapla yolla şu naravan deydi bu halce.
1: Magep kem Ekrem tekim açık kem gitti. Ot kandak soğuk oldu dep.
0: Ekrem'in kalısını ötmeydi kaçta çıkıp gitti.
1: Ekrem'in kalısını ötmeydi ne? İşki gepmen, kendi gepmen olan bağla. Bağlaşmak
0: doğru. Bağlaşmak doğru. Bağlaşmak
1: doğru. Erayal bağlaşmakan gel kız bulmam da. Çokun bağlaşdırıp gep kılış gerek mi?
0: Emniyet taşı aşına bağlaşmakan tayin yok. Geplerini cıkkıladığa erayalla inak ötüdü deydik ya. Magep'te magep çıkıp kaldı lakin. Ama ilan boğan diken başına kadar buluduğa hem de çokun bunu naaay taşı. Çekit peşleri geçeyim onda bir.
1: Tuh aşıdak gep. Erken can.
2: Yaşılır, yasakçılar, usulcum, şeyci. Ben bunu navayla kılmıyorum. Navayla kılmıyorum. Eşşet suha, kut suha, kımza daşı. Nava çay. Koy işe, sıvı kula yapış kılsa, beş suha. Muzlu tabi etti. 40-40. Sonra muz işlik adamı kalpıtır yelik de ayar işe.
1: Muz işlik adam kalpıtır yelik de
0: kuruk. Kuruk ısık.
1: O ne öyle nasıl tuz kuruk ısık dedi.
0: Kızık işken bu.
1: Ben şu desem işemez dedim. Lekin ha. Ha pesil soğuk.
0: Tabii soğuk. Pesil onun tabii soğuk. Pesil çeyni ha.
1: Oştak tuz hemen ha.
0: Şunu ola Guanghui körükten ittifak yolu çıkıp Tavuzcan geç maşallah sel köpteydi Ekber kaç. Şuna kılıp mau yel yıl çıkıp gitken maşının kışı kip olayla dedim.

0: Ma en kavşır. Lazından tabii tatlıyak da pıçıklı. Belki tatlı kaç lazım.
1: Peki lazım aşk kazan paylılık da sözlep yürüp tüke karsam.
0: Yok lazımdan kentler ki yokurum ki demeyeceğim hemen. Lazımdan ki. Dırkıl çaynap çaynal versiniz buraya yerlerin tatlı tepki taşına.
1: Ay em siz mi azgıl tutunuz go? Em
0: de lazım. Kaşır mı? Kentler ki yokurum.
1: Kent miktarı ba de bun yok ya kime bu ne de lazımdan terk et kent miktarı yokur buludu.
0: Müştak kılıp iş kılıp yüzünüzün dörtlüğünü bağlanırsınız ihbarla batsız siz.
1: Siz çöğü tehe. Ma ilanlarınız öyle ihbarla buldunuz sizmiş yazgan ilanlarınız öyle mi? Şundan taktukka. İlmi asas yok keplerini kılıp.
0: Lazım tatlı desem şemez. Meyle.
2: Doğa tüskünde.
0: Balde hem yolu çöre anlayı
1: yolu çöre anlayı. Bu ne bilmanlık koyam da bilim gelin.
0: Allah'a kılınla 174 katına senet radyosuna. Etigelik yollarınızda biz emra programımız. Programımızda Ahmer White un zavutunu kollap kilip atkan istimalçılar minnettarlık bildiriş ve istimalçılarının sağlamlığı için devamlı tırışıp atkan Ahmer White un zavutu dikili Allah'a ait talep kılan. Yeni programımızın gümüş Abdumobil Kulübü paliyetimizde namı kulaktan kulak yetken pulunuzun teceydiğen Molly Granat doları katlaşkan.
1: Şuna kılan he.
0: Andı mavi Şincan'daki İsil Temiz'de şürüşçü paliyetimizde Sertem Kroren kalı gücü ügürse. Sertem Kroren katlaşkan.
1: Şuna kan ha. Şuna ola uçurular karayla ma yol uçuruları boz anlayılıyor dostlar. Beyle yönden cucanlı yönlü işe karap mangadım. Aşırlar köp dostu şüphaha da uçur bir yerip tocu mu? Andı ma köh yürek manda bir uçur yollaptı. Yeniden pravagan balılarımda bugün mektep kapırıp

0: ko'pchilikka texmi uchun yotoq uyi texmi ko'p tafsilotini 0991-25-5 telefon qilib surishtiring. Shinjong Yipak yo'li cho'ng bozori uy joy cheklik shirkatining yangi uyni oldin setish ijozatnoma nomeri 2025-650-102-00-565.
1: Dodo, pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
2: Toğlatkudun emdi aldım. Sel toğuzup şikine.
1: Dodo, emdi sen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
2: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
0: 3 yataqlıq uy asosiy kapalı, 4 yataqlıq uy teximi yaxşı. Tianshan rastisi xalqara çoğun bazarğa yakın. Uyunun egizliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüp 3 yataqni 4 yataq qılıp alsanız boludu. Tianshan rastisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-nji avlat uyunun paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki uyge seliştirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq uyi teximi köp. Tafsilotini 0991-25-5 telefon qilib surishtiring. Shinjong Yipak yo'li cho'ng bozori uy joy cheklik shirkatining yangi uyni oldin setish ijozatnoma nomeri 2025-650-102-00-565.
3: Hurmatli radio anglovchilar, anglayotganlar 107.4 qatnash san'at radiosining
1: Atigallik yo'llaringizni biz samara programmasi.
3: Programmamizdim shu Ahmar Vayt un zavodini qo'llab kelayotgan iste'molchilarning minnatdorlik bildirish va iste'molchilarning sog'lomligi uchun davomli qilishayotgan Ahmar Vayt zavodi alay talab qilgan.
1: Shunda qilgan Ahmar Vaytning unlari bor, yog'lari bor, guruchlari bor, maylari bor, ochiq suvlari bor, Ahmar Vaytning qonoq unlari bor,
3: organik
1: urug'lar unlari bor degandek, do'stlarniki yaxshi tanlash bo'la oladi, oldin tanlash bo'la oladi.
3: Avtomobil klubi faoliyatimizga nomi quloqdan quloqqa yetgan pulingizni tejaydigan molli 20 dollar.
1: Qatnashdi. Uningdan boshqa eng asl ta'mni izlash faoliyatimizga qatnashgan bo'lsa, Sartam Kroran yugurilari.
3: To'g'ri.
1: Sartam Kroran yugurilarining hamda nurg'un joylarida o'rinlari bor bo'lib, Oqsuvda Sayfu Guangchangda dedik. Maral beshida Tayxi Guangchangda dedik. Shunlar yakandik o'rni?
3: Milanmi
1: tanlov bozorining qishida dedik.
3: Guanghu ko'rgining ko'stida qo'shimcha yo'lda mashallah sal ko'p kerdiga uchun Akbar Guanghu yavatibdi.
1: To'g'liq qapandim deydi, men g'uljida 1250 so'm bilan oldim deydi Depravni, ha? Shunday isqibdi. A shunda apti. Danliq to'g'mi qo'shilnishda shunda Ravon kan degan uchurni o'z ol yavatibdi.
3: Mao Shin AF 40-40 ishga sinov uchurini topshirdik. Bizim bir so'rib yetaydim. Unda emas, unda bo'lmaydi u. Belgilenge ölçem bu içmağında, onu belgilenge ölçem demeyin 20% öven Söyretti miyiniz gerek de, onda olmaydı.
1: Abdusalam cama çiğten işeyen, çiğneyen yolu yollar avan digen uçuruna kaldırganken, rahmet sizge.
3: Andın, gharbi aylanma çoğunbazadın ürüm çok güzellik çeken depolunuz ya. Ravanken, karşı taraf, beş kavet görürtün, yamalık tonlukça yola selt olsakken. Abdurimke uçurunuz.
4: Bizim canan diyorlar, sen de o yolu yıkatır, ben de yolu yıkatmadım yolları var.
1: Makul oldu.
3: Bulak beş koçisi koş yolun işte maşallah bek köp geldi ya uçuruna şükran evet.
1: Korulun yolu şöyle, lengar yolu koş yolun işte yolları var. Maşallah köp dostu şok diye uçuruna ezcan evet.
3: Abla kim sizden uçurunuz tapşuru aldık çıma biz öyle ki hemen anımızda okşaş muamlı kılmız. Kimden uçur baş çıksa şununkini okuyumuz. Bir baştan okumamız. Bir adam nasıl
1: kopuyla başlıyor. Sava söz yapıyor lan adam da.
3: Sava söz yapıyor. Kaysi cihetlik savatla lazım mı şimdi sanız?
1: Benim şu bilim dairemi kim ayıkken bulsanla ama sava söz yapıyken bulsanla hazır.
3: Andın ma o etkilik programda uçuruyorlardı anımızdan ki mıhtar sel köpürerken de. Şuna bazı uçurlar vakti de çıkmaya kaldı. Mayaktı yollap boğuç şu ama benim uçurum çıkış gerek de oylap kalan bulsanız mı? Onda hamı bu maykalışı mümkün bazıda. Doğru düşünüşünüz ümit kılımız. Dondalyan yolları da maşallah köpke toslu işi yok. Diga uçurunu yüzüp can evet tuttu.
1: Tiyancın şimali yolu koşu yolun işte yollar aman diga uçurunu. Eyce adep isim koyan anlı uçumuz evet tuttu. Cuma rahmet sizge anı Yüsen Can rahmet dostlar çembriyi çıkırıp koyup da hazırma.
3: Yüsen Can.
1: Sizlerin cıbı onu ben dostlar çembriyi çıkırıp koydum dep evet tuttu. Rahmet rahmet he.
3: Anı Gengo Balan'la uçuru karsa iştifak yolları Tiyancın bağıtısınınki aldı. Koşu yolun işte yollar aman ki diga uçurunu evet tuttu.
1: Şunu anlama Esacan köz doktora hazır kays yolda dep bunda karapaksak şerq aylamı mı bu he? Şunu anlama sel abdumobilla köp mü aldırmay? Dikkat kımağa siz pek astıman kallan tıllamay, kapılamay.
3: Anda ma o 13. çizla Aksu'dan mayta küçüğe taşıyorlar kılık olcuk bağmakçı idi o tızım baydıgan işine ne hadi bicir. Biz hazır ma tora adırsı var diye şunu küçürüp evet bir eyle sizge he? Bir tora adırsı var.
1: Guanghui görüyorum ki üstte koşumcu oldu maşallah intihan köptü ya uçurun ayıp berkam Guanghui'ye verdiktir. Rahmet sizge.
3: Ma dönemi bayramı yok demeliş doğru olup uçur bak ya.
1: Evet güzel değil.
3: Dönemi bayramı da 3 gün demeliş koyup verildi. Hizmet vakti tanış almaydı. Goyen ben Gontonu 2026 yılı kısmen bayramlık demeliş güllerini uğurlaştırış doğrusu dike uçturuşu azasen. Dönemi bayramı da 6. ayının 19. günü cümledin. 21. günü yekşembe geçe cemi 3 gün demeliş koyup verildi. Dönemi

0: Bir mezgilde yokur türet taş yollarda normal akelendi. Çoğun bayram demeliş güldürde küçük tipki yolcu avtomobildin yol yürüyüş hakkı almasını yolu koyuş layihesi asasen bahar bayramı, Çingming bayramı, emgekçiler bayramı, devlet bayramıdan ibaret mi şu devlet kanunu belgilengen 4 bayram demeliş günü de 7 kişilik ve onun küçük yolcu avtomobilleri yokur türet taş yolda haksız yürüyüş siyasetinin behraman buldu. Lakin dönemi bayramda hak aldı.
1: Yolla aklı buludu.
0: Aklı buldu.
1: Demek hem de müşahinin 19. günüden 20 21 3 gün demiliş aldığımız demde ma normal demala alaydıgan anlıgıçlarımız olup kalsanlar 3 günlük demiliş varken 3 günlük demilişte bir kısım sayet faaliyetlerle uğurlaştırsanlar tamamen buldu diken dostlar.
0: Cuma, şenbi, yekşenbi oldu ki. Cuma, şenbi, yekşenbi oldu ki.
1: Şimdi oldu diken. Çağın için beyli koş yolun işte yollar alan diken uçuruna Mahmutcan eve atıp rahmet sizge.
0: Vah vah vah ne bileyim ya şey 3 gün demezse dedi o. Suda ya suçuyorsunuz.
2: Sürdetler ötenle de kanavalı olan yakışma.
1: Yakışma o
2: kanavalı. Şimalga şimalga cennetle mazine kılık sevecek bir gün kızmış yok. Ama yok artık etmen lazım sonra.
0: Biz mi? Evet yok artık ettik ha.
1: Uzun buldu ya siz mi?
0: Suda ya
1: Ağzımızı anlayan mıgılı. Sudayız uzun boğan uçuyoru beğenmeyi
0: anladın. Ben bağda eklemiştim.
1: Şikepti deyken.
2: Allah'ım darmanyak işte kaçtadın uçuyoru. Ayrı durum yolları lan.
0: Ayrı durum yolları yollar aman. Bol rahmet.
1: Abdüveli'nin uçuyoru akarsak ma o davan Cenobi yolu Venkın'ı aldı koşuyorun işte yollar aman da uçuyoru bir yapıdocum. Ama ayrı durumda kıra yok. Kıra yok. Taksi asken. Taksi asken. Yok diğerlik deydim Abdurrahman. Doğru taksi. Cuma?
0: Karmay kötür mü körü ki garipin şarkı manganda garbi şimal çıkışı yığızı bek tosluk getip doğa diga uçurdan bektik men evet.
1: Onda alayan yolları da maşınla köp tosluk yok daydı Yusuf Can'dan uçuruyor. Sevi ma Cüvüyen'den olduğu yollar şunun da ravan diga uçurulan yollanan kendim. Abdu bir karap yıkın edip nimi karayıdı kandımız desek. Şunlar bu kalayım kan abdumobul toktatkan şiken o bu.
0: Aşta şiken he. Kalayım kan abdumobul toktatkanlık şiken he. Torbet adırsın mam yollap begen basa ala mayta kuşağı taşı olunun ki. Top durun ha. Aşı uçur ne bir yetküzeyle. Tünügün mü bir yetküzgen programıda. Tünügün ki makalını bir açsanız. Aşı uçur ne bir işkilen bir. He?
1: Aşına kılaylı ya. Onda az şu. Siz yol uçurduğunu yetküzge iş durun. Ben tapay.
0: Ben mi tapay?
1: Sizden ben tezmem mi ki?
0: Tık sizden ben tezmem mi ki? Ve iç buldun bana.
1: He. Bana iç bulduk ha.
0: He. Onda olsa. Aslında ki şu uçurunu mayta kuça taş oldu ben şu çöğün. He? Şu uçurunu bir yetkizlikten de akıl.
1: Şuna akıllayla ya. Mandakiyen kadirlik dostlar. Şincan Uygur Abdülüm Rayoluk Kongan Nazareti noktulu kuruluşturularını bir tutaş planlap yakışı işlep devlet yolu 217 yılın yasi. Mayta kuça taş yolunu ki şimali bölgedeki katnaş bir hatarlıgı kapalatlı kılış üçün Abdülüm Rayoluk Katnaş Transport Nazareti, Medeniyet ve Sayat Nazareti, Ciddi İçlanı Başkuruş Nazareti bilen birlikte devlet yolu 217 yılın yasi Mayta kuça taş yolunu ki şimali bölgede Aldın kilişip yürüyüş şeklindeki katnaş başkuruş tedbirini kullanış doğrusudaki umumi uxturuşuna tayarlap. Hakiki türde memuriyetini kalıplaştırıp, halkı kolaylık yaratış məksisi de uxturuşunun toluq məzmununu ilan kılıp, cemiyetki her sahadın fikri təklif alıdı.
0: Alakadar orulla ve cemiyetin her sahasındaki kişiler 2026 ile 6. ayın 16. günü saat 24'ten burun, xətçək, elektronluq poştu yollanmışsa ya ki faks şəkildə fikir təkliflərini inkas kılısı bulalı. Hatçak şekilde fikir vermekçi boğalla Ürümçeri Göycü yolu 21. numardaki Abdunum Raylık Gongan Nazareti Katnaş Başkuruş Baş Etirtige Poştidin Xat Evesi bolalı. Hatçak konvertiğe Devlet yolu 217. liniyesinin Mayta Kuça Taş yolunu oldun kilişip yol yürüyüş şekilde başkuruşunu yolu kuyuşku birilgen fikir digen mezmun eskertildi. Poştu numarı 830-000 yani XGGGZDTV Alpa 163 Çeket.com elektronluk poşt sandığına uçur yollusa ya ki yani bir vasit ama 0991 368 20 72 faks yollusun bulut.
1: Andan devlet yolu 217 yılın yasi Mayta Kuça Taş yolundaki şimali bölgede aldın geliş yürüyüş şekilde katnaş başkuruş tedbirini yolu koyuş doğrusudaki umumi uxturuşunun kısmen mezmunu bunda. Bu yıl Maytak Kuça yokur süratlik taş yolundaki asasi liniye kuruluş baskıçıgı kırdı. 2032 yılı 9. ayda pütüşü mümkün. Olca Aksu bölgedeki tömür yolunun bütün liniyası da kuruluş başlandı. 2032 yılı 5. ayda pütüşü mümkün. Şunun bilen bir vakitte Maytak Kuça taş yolumu beyhaterlik boyucu özgertilvatıdı. Patları da çoğun özgürüşünü kütüvelip پلان بويىچە

0: سلخان نمیز خاموش خان.
1: اوی چیم ابتدو میجازم سه دیمه چی؟
0: چکن خو شوند اقمدن.
1: خاموش دیم داشت چرایلا که قلم دا؟
0: او خاموش دیگه گپ نکومل دلک خاموش دیگه گپ دلک نهایت برخال دلتا دوت من دخ دیگه گپ مس نهایت دلک یومشاق میجاز سلیق آغاز تطلق آدم لانی اشند دلک یواش خاموش دب من دب کویدو.
1: وای سوزن به خاموش چی مادی که نروشنگیل سوزن خاموش دیگه نزدیک کلیب خاپومان کومولچی دیدم من کومولچ خاموشسیز
0: اوغوشو من کیچیگیمده آشنا خاموش چون بوغانه
1: کومولچ خاموش چون بوغان ما خاموش قزیقتی
0: آشنا قا شونا او خاموش دیگن گپ قیمدا بر خل دوتتک دلتتک دیگن گپ ایمس نا یواش یومشاق چرایلیق سلیق گقلیدغان شوندا شونلیق آدملارن شوندا شوندا خاموش بر یالری деп شونه деп قویدم دی
1: خاموش خان ما آنوچلارمیزنین اوچورلارین یتکیزایلی سایولی کازمنده یشوینگی کورگیچا ماشاللا بکیپ قومولچا خاموش جاولاف چورونز
2: Bugünma yeni şerayının yolları ettiğinin üçü çarşemplikte rezervi saldı.
1: Makul.
2: Alaymette sakın ayrılar. Hep geçir kullanıldı.
1: Bu oldu Abdullah Hoten uçuru karsak ayrı durumda kıra yok muyken, bağ mıyken? Ayrı durumda kıra bir uçuru.
0: Ayrı durumda kıralı asasen çüştün kim köpüğü dike?
1: Çüştün burun bağ.
2: Yaksın bir cizmişte yolu sıra yolu sıra kaçta yanışa aktı yolu ravan.
0: Makul.
2: Güzel davul adırak vurukluk.
1: Oldu.
0: İbrahim efendim, ma bir saat oldu mən işıq çüşüb oğlu, programmanla tek tükməbdi o. Ə, qancılık sözlə isləyət digən də, dəb İbrahim efendim
1: bir soru. 1 saat 45 min sözləyimiz.
0: Ə, 2 saat yakın sözləyimiz ə. Aşqa daşı yonun aldıdık yollar, avan digən uçurunu şaudiyə və ətib döcümü?
1: Əslim əm dedim, şu Roşan Gülədəmdən ki, gəp qılışları, çırayı, minçları, şunu da xamış dəb, uçurulab döcümü. Üzünüz yaxşı gəp dediniz o.
0: O tərəfdə yaxşı gəlib, bizim o tərəfdə yaxşı gəlib.
1: Qəşqəyə daşıyının ki, aldıdık yollar ravan ki, deyə uçurun şaudiyə vətibdi o. Uçur birib, təxminən bir 4-5 minutlardan ki, çıxıb, oy, ma uçurun yığınlayımız qaran. Bəzdə, mayaqdan bəgəndə, mayaqdan çıxıb gəlişi mümkün. Bəzdə, növət uç kilib, başqalarını gəlib, anlap bulub, növət uç. Ləki 5-6 minutda çoxum yığınlayı vətimiz. 5-6 minutdan keyin chiqmagan bo'lsa, balkim chiqmasligi mumkin uchurun so'nga. Yana bir qitim beraychi deb xapomma yana bir qitim yo'llamasanglar, yomonlaydigan shikil dash taq uchurun chiqmaydi.
2: Bu sizda
0: Siz bu sualını xata adamdan sonra qaldınız mı?
1: Va oxumayım bunu o.
0: Welcome'dan sorğan bolsanız yaxşı cavab verətdi.
1: Şo. Hə. Onu üstü yerin keçidə bu
0: oxlayım. Qanç qıxmaydın da işləni.
1: O xapomalcımı nimiş qulayısı deyə başda qıb qaldıqlar va getdik telefon qılıb adamğa.
0: Hə, o əkiş durubsan nimiş top köməysən deyə xapılab qaldıqlar ha?
1: Qızıqmı? Çağ üçün gəlib yollar yollar
0: va ke. Qızıqlı. 95% kişi adət qızıqıb görüldüğən tusa. Aerodromun paydoyuz.
1: Xamış mı siz?
0: Siz sel xamış yoxlaqanda.
1: Sel xamış mı?
0: Aşinə topla qızıqmay deyməngə.
1: Gündüz qıldığım bu işdən bağlı mənim.
0: Əli əsasən qızıq qıldı. Top oynayış, top görüş, oynayış.
1: Gündüz qıldığım nurğu işim var mənim. Keçə uxlamay ondaq top görüdüyüm vaxtım yox. Mənim bunda qılsız.
0: Xalq yolu körükdən nəmir qarab mənə yolun işdə maşallah sel köp deyən uçurunu şükran əvətibdi cümə.
1: Aqsuda 97-də 20 çıxartdı bir at. Bir həftə olmadı deyək, təxə 2 gün oldu. Yəni bir həftə oldu.
0: 16-da cümə 10-şulu da elə,
1: ə? Bir həftə dəvətdənlıq o.
0: Aerodromun paydoyusu kirganlar oylışıb kirganlar cümə. Bir itiz toşub getdi deydi. Aerodromda ücret sel çıxkan, taksiçilər sel çıxkan, Abdullah otan sorğan te baya,
1: ə? Aldımızdakı dəmilişdə bayramda yol haqqı elnamdı.
0: Elindiki.
1: Elindi.
0: Yol haqqı elindiki amma 3 günlük dəmilişdə məmdə uya bir ay birib oynayacaqsanlar buldum, yaxın ətraf qorulaq basanlar buldu. Qumul turpallağı basanlar buludu, cambulaqlağı basanlar buludu deyəndə kə?
1: Osman Tortaksiyev uçurunuz.
3: Ölüyüz yaptı tək olu sürə. Köyden dağda o, yollar ravan, ə, sizindir.
0: Xalıq baxısı, meydan uçuyu gəldim, yollar ravan deyə uçurunu Şirzat əvətibdü.
1: Şu.
0: Bax, ax, ə, bu bittə ügünü ilə qan. Başqa yad işlətməngli ki, onu cümə?
1: Bugün işkanla aşkılı, bırxılı cümə də pişivan uçur, tərdə yaxşı tərlə Dəki, şikayət siz rast gəplədə o deyilən gəplər.
0: Hem bazı gaplarını anlayıp, bana bilip koyduğunlar yakışı, anlamak ne ayıdı, kızgarlık tek bilingen bilen.
1: Hmm.
0: Bilip koyduğuluk koy mesela. Şuna mı?
1: Dikey, ben Nurgan anlayıcılarımızda bayan bu musabıkın tehlil kıptı. Hem madem sizlerdek tehlil kıldı danla, anlayıcılar mesleği de biri. Hak tehlil kıkanın eksidin bir tehlil kıpkanla bulup mu şu musabıkı digen de bulup mu Tuncu Meydan musabıkı da sizler oylığanın eksilen buldu. Mesleği de koyay.
0: Sizin be kisip pisip yakma şurca.
1: Ben mi? Şıkılıp ben dep koydum. Dep koymadım ki de bundak niye kıkanmakla? Ben dep koydum.
0: Bir musabıkın toluk tükütüp gömeyin adamdaki digen geplerin her dep anlap koysaklı buldu.
1: Lüki bu kanuniyetini bilmem de.
0: Lüki nasıl lan siz an çüşemeysiniz de
1: onu. O diye okumaysınız siz onu.
0: Kulap kalı da musabıkı tük gücü bir meydan. Top kırmı gel gel kapıla kaldı gel. Vay vay da top kırıp kırıp oynamam da oğlum da top kırmızı tepçi. Hiç bir şey kaldı ki.
1: Da basketbol dek tik tak top tep.
0: Oynamam da he. Da basketbol
1: dek. Maman o tepke maman o tepke.
0: Çık saatte bir top kırmaya aşağıda tükek etken ki ay kapılap.
1: Şu
0: oğlum ama daha saygı taraf karapangan yolunda şaman tosulup gitti deyip şuna uçur bir yirip dike ama olmaz. Şuna oğlan nakş koysla emdi kolumunu kütelsem toktu yitisle emdi koysla yeni toktu yitisle hemen bir usul oyunu alsam bulmam da kulaçlarımını kerip kerip deyip ama seher bulbulu. Bu da biz tügütü etmedik nakş tüge kaldı hiç mi seher bulbulu.
1: Yalan. Uxlaq qalma deməkçi mə? Bop da amma yolu çoranlar yolu çor. Hər qaysı bireklərdən ki yolu çorları öz pəsənə bulur. Andı məbu.
0: Yolpu soğaqmı yəki sıxmı deyib Munavar əfəndim sorubdu.
1: Soğaq çay deyib içirdik
0: onu. Mən bugündən başlamış soğaq sıxı nisbətən amma aldırab bir nəyim deməyəmən.
1: Demən.
0: Deməyəmə.
1: Demən demən.
0: Hə. Otnu soğaqda olsanlar. Muzlu sıxda olsanlar. Lazım tatlıqda olsanlar. Şunu ben bir neyim diyemeyim bunu onun
1: Lazı rast tatlı yak bundan diken bilen çö.
0: Hınan şarkı yolu yollar avan diken uçurunu şireli eve tuttu he.
1: Onda olsa ama anlı sabır o 700 daha uçur başına
0: yetkize. 700 ya. He?
1: Örümçer'deki otur başına uç mekteplerinin yazlık tatlılığı koyup bir iş vakti bekitildi. 6. ayının 8. günü Örümçer'lik Mağarip İdarısı'ndan ilginleşçe Örümçer'deki otur başına uç mekteplerinin yazlık tatlılığı koyup bir iş vakti bekitilgen. Bunun için de mecburiyet mağrıpı baskışıdaki mektepler 7. ayının 3. günü cüme okutuş hizmetini ayaklaştırıp 7. ayının 6. günü düşembe okuyucularını yazlık tatilige koyup verdi. Adetki tuluk otur mektepler yani 7. ayının 10. günü cüme okutuş hizmetini ayaklaştırıp 7. ayının 13. günü düşembe okuyucularını yazlık tatilige koyup verdi. 2026-2027 yıllık okuş yılının birinci mevsimi de mecburiyet mağarıpı baskışıdaki mektepler bilen adetki toluk otur mektepler 2026 yılı 8. ayının 30. günü yekşembe okuşlarını tizim gelip 8. ayının 31. günü düşembe ders başlaydı. Yesiyle mecburiyet mağarıpı baskışıdaki mekteplerinin yazlık tatlıya koyup bir iş vaktidin. Otur derecelik kesbi mektepler adetki toluk otur mekteplerinin yazlık tatlıya koyup bir iş vaktidin paydalanıp icra kılıdı.
0: Şincan'da 2026 yıllık adetki Ali Mektep imtihanı ahırlaştı. 6 ayının ahırından burun imtihan belgücülerinin neticesi, red tertibi, herkes Türkümlerine okuluş kabul kılıştaki en töven orkı çıkış numar çeki ilan kılınıldı. Ali Mektep imtihan belgeler dikkat. İmtihan ahırlaşkandın ki bu, imtihanı katnışış kinişkisini çokum yaşı saklan. İmtihanı katnışış kinişkisi kasasen, Şincan'daki Kumkent'te, Narat, Kaşkay Katarlık Nurgun Menzara yollarda Haksız sayat kılalıysız.
1: Oy.
0: Hmm.
1: Ali Mektep imtihan belgeyi okuştan.
0: Haa, muşunda yakışışlar bacı mı?
1: Ballarına da yapamadın mı bu imtihan belgeyi okuştan?
0: Belki ben ama imtihan ahırlı şey yap arzu olan bir rekord oldurup oğlan dedik ki ma atanla birlik tatil bunda sayatla çıkılan işler bulu değil mi bir aylık işleri?
1: Hmm.
0: Demek Kumkent'te, Narat, Kaşkaya Katarlık hem de Nurgun, Menzir rayonlarda aşağı haksız imtihan katılış kinişkisini köse sanlancı mı ama Ali Mektep imtihan verirdi galla.
1: Evet.
0: Anda okutukçular, okutukçuluk kinişkisi, doktorlarının doktorluk kinişkisi diyen de kinişki anlar bulsun mu yanı anlar sevilen la.
1: Hmm.
0: Bir kısım sayı doğruları da itibar bir iş buldu dike.
1: Şu, acı dakika. Memnun körüme top ne dedi Nicat Malım. Nicat Malım çı?
0: Hmm.
1: Asasen topunu görmemiş. Topunun etrafı neçe aparat koydu.
0: Hmm.
1: O aparatların markaları kandak.
0: Hmm.
1: Kandak aparatlarını işletti. O aparatların sürekli tatış tekniksi neydi, ne geçti bu atıdı. Kasının cavduğusu toğrak, kasının cavduğusu azırak mesele var. Degen de neslerini görmedi.
0: Hmm. Biz ne dedik ya, akşaş gördük.
1: Öyle gördük yani. 两天二七顿天。

0: Sen ben kör keç yollar avan gelen hep yadı karıf çoruyor
1: Andın
0: lapta.
1: yeni bir uçur niyet güzelsek man naratta. Öğün iş kıt ağalla. Öğün iş kıt ağsa menzil rayonu kırış belti ömürlük haksız buldu diken cümü.
0: Bir ömür narat haksız kırılıyor diken gibi mi?
1: 6. ayının 8. günü Şincan Narat menzil rayonunda bunda okturuş ilan kılındı. Narat öğün işle tızımlaş merkezde öğün iş kıt ağan yeni bir cüple kırış belti hakkı olmasık tek itibar beri siyasetin ömür vayet behriman bulalaydı. Hem de öz optimobil sayıat kıldık Allah bu itibarının behriman bulamaydı ki. Narat öğünlüşün tızımlaş oranının kesip geciriş vakti düşenbeden cümaya geçi bulup, konkret vakti çüştün burun saat 10'dan 14 geçe, çüştün kiyen 15'den 19 geçe. Hep de ahri ve bayram demiliş gülleri kesip gecirilmeydi. Yeni bir cüplenin sepergi çıkış vaktini aldın planlap, musabını muhabık orullaştırıp, belgelengen hizmet taktidi verip becerişini tavsiye kılımız.
0: Bu oldu.
1: Üçünde bir yak siyasetle bakya, behrilinip kilanla.
0: Vakti. Ben kayıt toyuk.
1: Hem de Norat kayak sıkırış için mi?
0: Kayıt toyuk olmamız da. Neyle? Uzanlı karanlığım da.
1: Hazır. O sayemez için mi? Onda yakışı oyunu toykumak oldu kendin yakışı oyunu şu. Bunda burun kıdak.
0: Onda... Vay şu hazır kayalı ile kayıt toyuk oldu.
1: Hazır kayalı ile mi?
0: Acır gitip kayıt yeni şey oldu. Toykumak dedi demek.
1: Ay ya kayı onda kımmısın ki?
0: Norat yeni şey olsun bulam dike.
1: Dika yeni verip ayalınız.
0: O şimdi bu sonra bakaydı mı? Yeni toykan mı? Mesela Ocaş git kayıt yeni şivası mı aç yeni akşaş narat kıkırdığan açtak bulamdı dep he? Bu soruyu tehlike aç ne? Mondak kalırsın işin tutuğun demin. Ben de ben bu topku bekat kızıkmayım ben. Vay köyünüz kendiniz köy ben bu ne? Çukum ben de her kişiler top futbol görüş gerek deyilen gel. Bu muğandı ki köyünüz kendiniz. Ağınları tol çakırıp top görümüzde. Hıcıl kıldı şunlar bir yerip oturup gittim esnep.
1: Şunu ola keçi hiç okulmay. Ertesi iş kıbarıdık Allah. Maşına gidip yolladı mügidep kalıp. Aşında bir işlem boğulan cümü bir vakitlerde ona kımanla.
0: Şu. Şireli ağa birinci meydan musabıkıda sizden oyluğunuzdan del eksi oldu. Tiyancın canı bir yolu yolla ravanken.
1: Halık yolu körküden şunha canı bir yolu karap manganda maşallah köpken de. Şunu deydi o gengu balan.
0: Ravan taksi
2: yapacağınız. Mr.
1: Merdallah maş norat kuyurup öğünüş kedi ilişini pilallah itip tucu mu? Hazır aşında kıldıkken sayram, narat, aşağılak buyurup aşı öğünüş kedi aldı ki hazır yaşlaçı. İlk bir vakitlan tallaydı ki etik bula ilk 520 deydi ama vakitlan tallap bunu alır ki.
0: 520 deydi.
1: Çoğulgan külleni deyendek ki alaydı külleni tallap ondan aldı ki işte öğün iş hayatlarında bunda. Pais günü doğru kesim daha yürüp yürüp bu vakit çıksamaydı ki o burun kıdık.
0: Mavo tamak tuşuduğun balla armağlarını kalayım kaydım igen basanız oldu tecüme ufkulları. Bak dikkat kullanılı bir hatarlık ki edep. Ubul Kasım efendim terbiye yapıp tecüme. Dikkat kullanılı bir hatarlık birinci edep de.
1: Lala düğünül gördük edep ma Gülnaz'dı baba.
0: Mini ma?
1: Ya bir ağınem deydi Musab'ın başının işini gördü, ahırlaşkanını gördü.
0: Otun kömeydi.
1: Kömeydi ki şu. Dep şimdi deydi ki.
0: Lakin hem de onu hem de üzerinden çoğu ondak neyim kısana bol deyip mecburi neyim kılmayı çoğu. Bazıları var ki neyim. Bu şu Musab mezgilde Musab'ın bana kılıp keş vakti çoğu el ağınla. Vay mayalım top görünmez. Dep buraya yığılıp bunda.
1: Oturup. Ay ya düşün ona çaylan içi verip.
0: Ancak çay içi verip anda maşineyi deyip. Bunda kılın bulduğa işler bulmuşsunca mı?
1: Şu an işler boğan çoğu ile verir.
0: Bayan Roşengül müdüde et senin hizmet var. Hizmetler tesir etmişsin. Yeni şu bizge
1: eskatı. Netisini körü asanla bilu asanla bulmam da onu.
0: Şu.
1: Benim namımda bir maşını bağıydı. 2016'da da başkalarına satkan. 10 yıl buldu. İzlerik yok. Bunda ahvalda maşını bırak kılı bulamdı.
0: Olmaydı.
1: Maşınını tapısız değil mi? Bir Allah'a kılışmış şuna.
0: Olmaydı.
2: Yolu gören ne yapan gelce yağmalık sakta onu öldüren duafı körük kaylak mağa yönlüşle maşınla cep karşı yürüyüş ravan.
0: Buldum akıl rahmet size gecim ha rahmet.
1: Nicat muallim bu. Кызык кеплен кылдыган бул каптыго?
0: Все, бага азыр кызыкарлык ноктусу аштак өзгөрүп кетип барды.
1: Кандай болуп кетти?
0: Ояк атоорлук кызыкарлык кек кылма дедин, аша келип кетти кызык кетти эмес мына аша кела.
1: Все, ашында болуп.
0: Матоорлук кызык кек кылма дедин, аша кетти эмес.
1: Пикрап-пикрап була кеп ноктусу аша кетти деген.
0: Ал мерказга тоорулган бул калды кеп кызык болду.

0: ikkalligin bildirib qo'ymay.
1: U trenerlamchi amaliyot ashu futbol maydonidan chiqqan bo'ladi ekan ko'pincha ashu ilgari to'p tapgan, ashunda bir texnikasi bor, ashunda bo'ladi ekan.
0: Sho.
1: Sizning nim texnika va u trener ruhidek?
0: Ha, amalni o'zim ishlatmayman bo'ldi.
1: Hujurcha o'zining xiyolig'im yuz kelmaydi deydi ilg'or muallim sizni.
0: Merga top terdigan merga.
2: Bu altın körükün top tipiyorlarmı? Koşun işte Ramanke ortakcan var. Real Tekin'in yakışı telefaj. Uzun bir tükendirici ki boğan bozunuz. Hemen dalkim acısı. Dünyalı okusu bir tükendiriş öylerde. Oturup çok tükendirgen bolarsınız da deyme. Hizmet yakışı kımaya bak. Cime o şeklen
0: deyme. Hmm. Vay siz kırmıydı. Nayime step. Titirlardan
1: alın. Ay bu toluk çüşenmişsen Musabkı'nın tertibini. Kanda çüşendirdi.
0: Şu.
1: Hata çüşendirip şunu ola o yedi. Adamlarını almıştırıp koyup bir komandan adım bilen bir komandan.
0: Ey babamız hemenler birleşip ben yigirmedim. Aldı bilen mavartağı bir 5-6'ını. Onun da ki avartağı 5-6'ını deyip oynamamışlar. Hep bana konuştum dedin.
1: Bunda çüşendirgi çıkıp koyduğun musunuz? İleş mileşli kıytıdı. Nimin çüşendirdi nimini nimini.
0: He. Bunda gep ademeyiz hazır. Hoşuna olsa mağol yolu çıranlayla. Kızıkçılık dep koyduk. Anlattırımızdan keyfiyat sel yakışı olsun dep. Ben de demişim bu babamda açtık mı? Abdullah Avcı'nın. Hoş geldin
3: kardeşler.
0: Top desen bırdın bula sen bırdın da bırdın değil oğlum.
1: Sizin top tep tipi tem dem de bırdın imdi de iş kılın.
0: Şahı.
3: Bir yakı geldi kendim ben de kılmamdım. He? Kayıt bulup kalsın. İn sayın bay aile bulup kalsın. Ziyali aile. Yakış ok. Başla avalısın iler. Kalıp olmuşsunuz dersem. Dıldıra bak koy tekbiri koyacağım. Dep bana kılmam mı geldi?
0: Siz mi? Sizni mag'ul kimni to'g'risi bari bir rozi qilib qolsiz siz. Sizni u masala to'qqan to'qqa odam emas o'zingizda.
1: Sizni masalani ashyolar izlayib sizdan hozircha. Sayli 5.
0: Sizni kimni to'g'risi o'xshash degandagida o'xshash qarashu.
1: Sayli 5 ko'rikdan Ulanbay yaqinlash punkti kech yo'llar ravon degan uchun Akbarkam guvon qo'yayotibdi-jumi?
0: Sho. Programmani ancha qizimi qildi de, aslanlar qaytanglar, taz qizdamayot sizlar dedi man.
1: Mahmudjon, Mahmudjon. Mahmudjonning o'zining kayfiyati yaxshi emas, hozir Mahmudjonni qichqirib kulmaydigan bir holat kiyotsa.
0: Men ayirdirimni uchorni avatibdi-ga, uchorni o'qimay.
1: Ha.
0: Yetlar deb-chi. Soat 10 dan 30 minutdan 11 dan 30 minutcha bo'lgan aralikda 3220 odam bor ekan. Undan 11:30 dan 12:30 gacha bo'lgan aralikda 2000 necha yuz. 12 dan 13 gacha bo'lgan aralikda 12 dan 13 gacha. Ya'ni 3000 dak 13:30 da 14:30 gacha 2800 necha. Mushnaq yo'lovchi bor ekan. Nada degan bo'lganda ayirdirimda, ha? Ayirdirimda. Demak, o'tgandim jiqgan. Chunki o'xshashga chiqib. Necha ming yo'lovchi ni bir taraf qilgan gapga saytiga.
1: U ayirdirimda iniqlashin davolidi. Shuning uchun men obligimjon, ha, xiyol bo'lgan ekan men bir xiyol qilib qo'yay. Och klubning mablag' sog'ichisi bo'lsam deyman. Şunda bay olsam ben. Publikim can şuna hiyal kıp demdi.
0: Ne baktı? Sayılı 5. görüntü olan bayağı kılıç punkti geç yollar. Ravan geldi yapacağını Ekber Guan Kuya vertip de. Sualın bu cevap çıkmadı hep siz. Karayla hazır sualınızda.
1: O sual kanda cevap ilgili oldu demdi Gülnazlı Baba. Şuna mı ya?
0: Şu şu. Abdurim cevap çoğunuz.
4: Kırgız yetine çoğut. Oğlu benim hayırlı. Şunka hayırlı oluyor. Canı bazen çoluğu yıkılsın. Onun sarayına hazır kırıkmadım yolları var.
0: Oldu makul rahmet.
1: Rahmet.
0: Azra ilan bak, ilan alayım.
5: Üç yataklık öy asası kapalı, tört yataklık öy tekimi yakşı. Tianşan restisi halkara çoğun basarı yıkın. Öyünün egzisi 6 metre 30 santimetre. Çikavetki bölüp üç yatakını tört yatak kılvalsanız boludu. Tianşan restisi 107 kvadrat metrelikten 158 kvadrat metrelik içi bolgan 5. avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 221% keytidu. Okşeş kölemdeki öyge seliştirganda mekmağına güllükke tekimi çoğun. Yatak öyü tekimi köp. Tepsilatını 0991 Jigirme 5 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğunbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Dada, yeni seti olan 5 yıllık telefonunuz peyzikken o, ekranı mı çönken?
6: Elbette, Şincan Telegraf Şirketinin devletinin 4 yıl tuluklumuzdan behraman bulup 5000 yuandın artık pul tecep kaldım. Konu telefonum numara pulu hesapıldı. Yeni teki telefonu ekran çaplığı çaplap verdi ki.
1: telefon almashtırmaqçı bolsanız Şinjan telegrafını tanlang. Əzan həm köngüldikinek telefon seti ala alaysız. Ailedikileriniz razı boludu. Təfsilatını telegraf şirketinin ticaret sallarına berip, məsəl sorap becirvelin.
7: Şinjan Radio Televiziya Stansının Sılu Şitin Abdetalı'nın 6.0 Plus nusqısı torgı çıxırıldı.
1: Sılu Şitin Abdetalı 6.0 Plus nusqısının xəbər sayıb iskən aytıldı.
7: 18 yıl kanalda kızıq nuqtu uçturla nopozluq çöndürülüdü.
1: Katnaş yol əhvali şu vaqtının özü duxturulüdü.
7: Sağlamlıq körsətmisi gümani paraşlarınızı tügütüdü.
1: İşqi orunlaştırış mülazımtı da suallağı cevap verilüdü.
7: Tən tərbiyə müsabıqları ızlap xəbər kılınıdı.
1: Mol uçurunu dəl vaqtıda yan telefonu ızıl görə aləysiz.
8: Sılu Şitin Abdetalı 6.0 Plus nusqısının əm türkülük sınımı məzmulları sərxil.
9: Mukapatlıq çək tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukapatka eriş pırsıtınız mı?
8: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
9: Sulu Şitin Abdetalı 6.0 Plus nusqısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
7: Şansı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
9: AI akıl taratku oy xiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı qozgutudu.
6: Sulu Şitin Abdetalı 6.0 Plus nusqısı da halıqan çıtallap əndisiz malsetvalı alaysız.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bevasit görsitip Şinjan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
6: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günübkü bilerli setvelip, özgücü mal setveliş təsiratı geçeleysiz.
1: Şinjan hakkında izniş Muşiyadın başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiyadın başlanıdı.
7: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sılu Şitin Abdetalı 6.0 Plus nusqısı turmuşunuzu rəngdarlıq doldurup, səpirinizge hamra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarıdan Sılu Şitin Abdetalı'nı çürüp, sərxil məzmunladın huzurunun.

0: Бейжің вақты саат 11.
1: Үрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джелил Уқандыда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа пасындық өйләбі. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джелил мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіркетінің ең өйіні алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Ejak koşak mayda.
3: Çıkınla.
4: Taksi. Şimdi otur. Taksi. Şimdi otur. Ey kızlar
5: saat kaç oldu? Ustam radyonu katma sen de radyosunu toğırlan ha.
6: Yo balde. Çıkınla.
7: Avtomobilga chiqib, radioni echib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'niliq qiladi.
8: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchirlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
7: Har kuni diqqatingiz Shinjon radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
9: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi. Programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
7: Safaringizda biz sirdosh.
9: Biz sirdosh.
7: Bu programmani Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer trik ve tırt.
10: Yani şu trik ve tırtın gibi mi?
7: Şunu akmamay. Bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın trik ve tırt yürüyüştük tıkılarını burun dadam işilti ya. Hem de ben işilti atım. Bunun dike balam işilti dur. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işiltirginimiz mengülük trik ve tırt.
10: Bu programını Xotan şehri Qarqaş yolu 55. numaralı caylaşkan Bereket Açlık Yağ Zavutu alaydı talep kılgan.
4: Oy, tamakla baş götürmeyle yap gettin uzgu.
7: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti vatı dedi se.
4: Kaysa onda tamak iti vat kalıgımını bilirgan siz.
7: Bereket ulurdu şu. Un tıkısını Bereket'in ekranında kulukumu ısındır vetken tursanız.

0: Программымызды слушатын әпістімі алшыңланы қаршы алмыз. Мән риясетті достанла Хидайет қыз Шәмшедін.
1: Бүгінгі программымызға төәнікі мәзмұларын орынлаштырдық.
0: Авал, Үрімчі шәһәрдегі отыр башланғыш мектеплерінің язлық тәтіл қойып беріш вақты бекітілді. 2026 жылдық Шинжан саяхат тараққият йығыны Хотан вилайетіде өткізілді қатарлық ұчырларының тәпсилатыны аңлайсыңлар.
1: Radio Sayeti sayfamızda Tianshan etkidiki ballılar çöçekleri gidek sırlıq çay, Çonkuştay kenti digen temini sözləp verimiz.
0: Əmdi de qıtanlan programımızdan təpsili məzmunlar da bolsun.
1: Hazırının özüdeki yollanan əkvalıqı qarsaq, Wen Chenglu Gauja. Yani müşür Dongar Khan'dan Nanko Donglu Karapmangan Yönlüş'te Abdumobula biraz köpken ne?
0: Onundan başka Çidaven Cenub Yoli'ye, yani Hongguan Shenlu'dan Vinchuan Garbi Yolgucu Boğan Arlıq Şimal'dan Cenub'a Abdumobula köprek azıraq tosuluş bakken.
1: Onundan başka Karamay, yani Kılamay Eşiciye Koşimçoli, Çarbağ Kutsu'dan Şibi Yolu Karapmangan Yönlüş'te mi Abdumobula biraz köpken?
0: Yani Karaydıgan Bosaq Suju Şarkı Yoli Koşimçoli, yani Yinchuan Lu'dan Beijing Cenub Yolgucu Boğan Arlıq Şarkı'dan Garipken Abdumobula köprek ligin alay. Да, тосылыш жок экен.
1: Onun da başka karsak Liyushan Anlu, yani muşu Yishuyan'ın atrapıdaki yolladı mı? Abdumobula biraz köpken. Yani karaydıgan bolsak, muşu Jiminglu Lijo Cho, yani muşu Şikinci Doktorhan'ın atrapıdaki Longchuan köçeleri, onun da başka mavo Tianchi yolu degen yolların hemisi de lık kıdı maşin bakken, muşu.
0: Tosılıш bakken.
1: Doktor Khan kırdığa maşınla okşuydu. Onunla başka karısak, müşür Cungyi Doktor Khan'sından etrafı, yani Khoten kutsi, Yüten kutsi, Çitay kutsi, müş koçlarının hemisi de lık kıdı maşın bakken, cümle dostlar. Müş etrafı kildiğen dostlar olsa bir azraq vaqtını ötküzü tip kesanlar budek, pek mühim işinle olmasa. Onunla başka karısak, müşü Xinhua Nanlu'nun, müşü Hasan Nurk şerisinin aldıdaki yol, koş yönlüşte, Abdumobula biraz köpken, onun da başqarsaq Jiminglu Lijo Chao'ninki müş körükten tüşüdüğen tarifte. Yani müşü Jiminglu qarap mağıdığan tarifte Abdumobula biraz köpken tosluş bakken. Yani qarsaq iştipak yoli. Yani müşü sanat mektabının aldıdın Tavuzcan Qızılçıraq kegici Abdumobula biraz köpken. Onun da başqa Danlıq Dün. Ninki müşü iştipak yolu qarap çıkıdığan tarifte Abdumobula.
0: Bu tarifte mi Abdumobula köpürekken?
1: Onun da başqarsaq Yanan Yoli. Yanan Yoldu mu? Yana dostluş bakken. Müşü Benjamin Gwan'dan aldıdık yoldu mu? Azıraq dostluş bakken. Yürüş astıken dostlar. Paydınıp kılanla. Veşiniz bu müzik egen uçurla qarabağam nukide.
0: Buldu. Uçurla qarsaq, Üçcaq Kıraka işleyen dostumuz mu, özününki programını anla vatqallığını bildirip, bir tarafdan özünün hizmet qavatqallığını bildirip, bizgi uçurlarını qaldırıbdu.
1: Onun da başqa Zühre Hanım, Ayşemgül Hanım, silahınım yaqtırıp anla vatqın anlağı rahmete, davamlıq yaqtırıp anlaşanlarını ümit qılmasın.

0: etikida yig'indi yo'l yig'in miqdori bir qadar ko'p bo'lib, qisman joylarda qisqa vaqtliq kuchlik yo'l yig'in, guldurmamliq bo'ron, mo'ldir qatorliq kuchlik konkussiyalik avarayi ko'rilish ehtimolligi bir qadar yuqori bo'ladi ekan. Shu sababli qisman joylarda tog' kalkuni va tog' gavdisi serilish, latqish yig'inliq yig'in qatorliq tug'undi apatlarining ko'rilishi mumkin ekan.
1: Abdunum Rayloq meteorologiya stansiyasidan egilinishcha 6 ayning 12 kunigacha izchil yuqori temperaturli havo rayi ko'rildigan. Janubiy Shinjang o'ymonligining o'tira va sharqiy, Sharq Shinjang va Tianshanning shimoli etkidagi qisman rayonlarda 35 Selsiya gradusdan 39 Selsiya gradusgacha bo'lgan yuqori temperaturli havo rayi ko'rildigan. Qarmay shahri, Boyong'ulon oblastining janubiy, Turpan shahri, Qumul shahrining qisman rayonlaridan yuqori temperatura 40 Selsiya gradusdan, Turpan shahrining qisman joylaridan yuqori temperatura 45 Selsiya gradusdan oshdi ekan.
0: Urumchi shahridagi o'tira boshlang'ich maktablarining yozliq ta'tilga qo'yib berish vaqti bekitildi. Urumchi shahridagi o'tira boshlang'ich maktablarining yozliq ta'tilga qo'yib berish vaqti bekitildi. Buning ichida majburiyat ma'rifiy bosqichidagi maktablar 7 ayning 3 kuni juma o'qitish xizmatini oyoqlashtirib, 7 ayning 6 kuni dushanba o'quvchilarni yozliq ta'tilga qo'yib berdi. Odatdagi to'liq o'tir maktablar 7 ayning 10 kuni juma o'qitish xizmatini oyoqlashtirib, 7 ayning 13 kuni dushanba o'quvchilarni yozliq ta'tilga qo'yib berdi.
1: 2026-2027 yillik o'qish yilining 1 mavsumida majburiyat ma'rifiy bosqichidagilar bilan odatdagi to'liq o'tir maktablar 2026 yil 8 ayning 30 kuni yakshanba o'quvchilarni tizimga olib, 8 ayning 31 kuni dushanba dars boshlaydi. Yasila majburiyat ma'rifiy bosqichidagi maktablarning yozliq ta'tilga qo'yib berish vaqtidan o'tira darajali kasbiy maktablar odatdagi to'liq o'tir maktablarning yozliq ta'tilga qo'yib berish vaqtidan foydalanib ijro qiladi.
0: Demak edi, mushu o'quvchilarning ta'tiligimi oz qapti, ha? Yana mushu boshlang'ich to'liqsiz o'tir maktabningki ballarini 7 ayning 3 kuni o'qitish xizmatini oyoqlashtirdi ekan. 7 ayning 6 kuni ta'tilga chiqadi ekan degan gap.
1: Shundoq.
0: Qarg'andi yana jopa tatadigan bo'libsizlar. Uyga qaytib balam uyda yolg'iz deb tamoq etma.
1: Tamoq etma.
0: Ta'tilik topshiriq qo'yibdi. Uyga biyak chiqib ketdi ekan deb, ishda bo'ldi ekan deb shu.
1: Ota-onalarningki oldirash vaqti endi boshlandi.
0: Ma u o'quvchilar bilan o'qituvchilar bilan qo'shal. Ota-onalar voy, endi qana qilaman?
1: Yana ta'til qo'yib berdi deb.
0: Yana ta'til qo'yib berdi deb oldirashib ketganda. Yani mush to'liq o'tir maktablarningki mushu 7 ayning 13-chi jiq farqlanmaydi ekan, bir haftadan
1: farqlandi ekan.
0: To'g'ri, ha? Avtonom rayonimizdagi joylar qatnash tur qurilishlarini tezlatib, tosh yo'l to'r tizimini mukammallashtirmoqda. 6 ay kirishi bilan avtonom rayonimizdagi joylar qatnash tur qurilishini tezlatib, tosh yo'l to'ri tizimini mukammallashtirib, qatnash transport iqtidorini yanada o'stirmoqda.
1: Davlat yo'li 30-inchi liniyasi Liyangyongan Qurg'as yuqori sur'atli tosh yo'lining Shingshingsha tuyuq bo'ligini o'zgartirib kengaytirish qurilishi navbatda oxirlashish bosqichiga kirdi. Qurilishchilar liniya bo'yicha asfalt yotqizib, rishatka va ko'rsatma belgi taxtalarini o'rnatdi. Qurilish to'xtamining ko'pligan bo'ligidan kovchuk parashyutlik supti yaxshilangan asfalt texnikasi qo'llanilgan bo'lib, buningda yuqori temperaturdagi muqimligi va yurish rohatligiga tang e'tibor bergili bo'ldi. Davlat yo'li 30-inchi liniyasi Liyangyongan Qurg'as yuqori sur'atli tosh yo'lining ustingi qavatiga kovchuk parashyutga beriktirilgan supti yaxshilangan asfalt ishlatilgan bo'lib, bu butkul yo'l yurish jarayonida shovqinni pasaytish rolini o'ynaydi. 6 ayning 20 kuni qo'sh yo'nalishlik 8 avtomobil yo'lida qatnash boshlash sharoitini hozirlash mo'ljallanmoqda.
0: Davlat yo'li 219-inchi liniyasining Mongolko'ra Onsu tashyo'li qurilishi navbatda o'tkalga hujum qilish bosqichiga kirdi. Oshqushluq tizginlash xarakterli qurilish bo'lgan G'arbiy Tianshan alohida uzun tonnelli qurilish naq maydonida qurilishchilar kechkunduz to'xtamay qurilishni olg'a siljitmoqda. Navbatda tonnelning chiqish uchidagi sol tashmisi 6 kilometrdan ortiq, o'ng tashmisi 5400 metr qezilib, umumiy qurilishning 60% dan ko'proqi tamomlandi. Dövlət yolu 219-cı liniyasının Mongol körə 10-su taş yolunu 2027-ci ili pütürüş planlandı. Şu vaqtda avtomobil bilən Olcidən Aqsuğu beriş musabisi hazırqı 1700 km'dan 445 km'a qısqırab, Cənubi və Şimali Şincan arasında yana bir hər qandaq vaqtda bütün gün yürgül boladığan kolay yol köpüydü.
1: Növətdən Dövlət yolu 218-ci liniyasının Narat Balğuntay taş yolu törə qurulışı ciddi elib berilətqan bolub, qurulışının 90%-dən köpürəki tamamlandı. Bu türünün 4-cü toxtan bölüki bütün liniyası da köyrüklərinin astı-üstü qurulması, yol ulu asası qatlımı qurulışı onuşluq tamamlandı. Qatnaş bir xətərliki, maşini elektr üskülləri, kökərtiş qatarlıq yandaş qurulışla puxt qədəm bilən alğı sılcıtı lavatqan bulub, bu toxtan bölüki qurulışının 95%-i tamamlandı. Növətdə 7-ci ayının 30-cü günü qurulışını tamamlaş, 9-cu ayının 30-cü günü qatnaş başlaş şəraitini hazırlaşdın ibarət 2 çox tügün nişan planlandı. Bu tür pütüb qatnaş başlangandın ki, Naraddın Balğuntayğa avtomobillik səpər vaxtı 5 saatdən 2 saatdən köprək vaxtı qısqıraydı.

0: Dostlar, azıraq ilan alayla ilan nikin qaytib kelmiz.
1: Dodo, pəsin soğuk çayını azıraq içəycü.
2: Toğnatqıdın əmdə aldım, səl toğuzub şikinə.
1: Dodo, dada əmdiksən bulamdı.
2: Vay tək soğuk.
1: Hey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsizmi, yanılı soğukluk çay o.
2: Tallop içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
1: Hemen meşgulatını özünüz kılavatam siz.
2: Kendi AI bulut kompüterine open cloud seplengen, buyruk pesinizle vazifini otomatik icra kılıdı, paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysız.
1: Bulut sıpsı kullanılan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılan, bir xatar, işençilik, köp üskününü yoçuksuz almıştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav yakın. Hemen meşgulatını özünüz kılavatam siz.
2: Kendi AI bulut kompüterine open cloud seplengen, buyruk pesinizle vazifini otomatik icra kılıdı, paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysız.
1: Bulut sıpsı kullanılan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılan, bir xatar, işençilik, köp üskününü yoçuksuz almıştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav yakın.
0: Dostlar, anlavatkınlar, səpirinizdir bu sırdaş programımızı. Programımız ne? Xotan Şehri Qarqaşöli 55. numarığı cəyləşxan Bərəkət Açlıq Mayzavati Alay tələb qılğan alaqılış telefon numarı 187-0903-33-37.
3: Onun başqa terik və tırıt tığlarını bazarı salğan tırıt su çəkli şirkti Alay tələb qılğan. Şu münasətlə yuqırq orılağa rəhmətimizi bildirimiz. Rəhmət siləyə.
0: Rəhmət. 5-ci spomuz kəgən fıçırlığa qarsaq şükran deydi hazır. Altın kümüş yolları bütün liniyada ravan çıkan 5 yol tuz cənubi yolu Tianshan rayonluq hükümetinin aldıdaki yolla xoş yönlüşdü ravan çıkan deydi.
3: Şunda, onun başqa badam taksi, qarbi yakendi yol fıçırı, qarbi biketinin aldıdın şəhər işçik qarab meğişta xoş liniyada avtomobilla köp deydi.
0: Adilcan sizgi qandan aqş qoyup əsək oldu. Sizdə pekin qanda naqşı anlayırsınız?
3: Mən şunda yaxşı naqşılarını qoyduq bu.
0: Şoxnu qoyubəs, şoxnu deyirsiniz bir də. Lirikni qoyubəs, lirik gən deyirsiniz bu. Qanda olub bunda qalıb qaldı bu işlər. Badam taksini kim dedikmi?
3: Dedik.
0: Şunu olan tor taksi Rozjan deydi. Altay yoldan kilib Köşice çüş eğizliq gəlgəndə maşınlar bir qədər köp toslaşpa deydi.
3: Onun başqa çün

0: Diyen dostumuzdan, mən mi yaxdırıb anlavadımın, cəba çəkdənla deyə uçurunu qaldırıbdı, köpdən köp rəhmət.
1: Davamlıq yaxdırıb anlayışınızı ümid qələməz. Şunun olan Tursuncan kam deydi hazır. Üçtürpandan mən ızcıl anlavadımın, üçtürpandan ayısıdır bugün hava, bək yaxşı par par par aptab çıxıvadı da deydi.
0: Onun başqa səhər bulbulu sizim qarşalımız. Fıcırınızı tapşırıb aldıq.
1: Alican deydi hazır. Hidayet kız Yaşar, yaxşı mı? Hoş geldin la. Yaşar Yalqın, ben sizini ködüm. Ne ayeti? Belen baliken siz. Hidayet kız Şemşidim uşundak. Çıraylık. Deydi. Siz neydi ködünüz biz ne?
0: Belkim don yıllarda Ciboqa vaxtımız köygen buluşu mümkün.
1: Yakın ben çaşırmışım. Buraya kör kaldım. Avazı kuşurlardan Abdurim. Abdurimka söz ana.
2: Buyurun, yerine de riyaset sopa dostlar yaşmışsa.
1: Yaşma.
2: Yaşar Yalqın, Hidayet Kız Şemşirin. Hediyelik Allah hellik olsun.
1: Rahmet.
2: Konu da yok tabi. Kıbe yolu, Muka yolu yıkıldı. Nazır, garip aylanmıyor mu? Garip aylanmıyor mu? Kıbe yolu yıkıldı. Sen de o yolu yıkıldı. Karap aldım yolları var.
1: Yeni bir avaz okşur bakın he.
0: Anlayın.
2: Kıbe yolu, Bağsun yolu. Her beyden de oluyor kızdır, ekmek de oluyor,
1: sıra bağlı yollarım. Buldu. Devamlık. Uçurluğa karsak Abdullah Hoten'in ki avazı uçurvayken.
3: Bülün geçti tutar, yolu sevmem, iman sikirir, yopuk görüp sikirir. Nerede tutar gitsen?
1: Buldu.
0: Buldu he. Onun başka veyle veyle edigen dostumuz. Ben kaçkardım. Buğday Orgaç anlavadı ben programını yedaydım. Rahmet.
1: Toğur dap toğu, sar bulbul ede. Мәлкәм тошында тоқыр деп таштың мүкапаты ба берәйле ма? Ашымо сізге пайда қып қала деймен ғой әмде. Сіз о Абдулла неміш қылсыз сіз я машина едімсіңіз. Болды я шо мәлкәмнан деген тоқыр кәп. Риясатчылар яхшы мо? Бу нәч күнде үрімчіде машина жусақ болам да болмам да деп ізіп сізге машина жусаңыз болды ә? Программамыздың ақырында біз аварайды мәлімат беретіміз шу вақтықша. Çokum şu radyonu uçurup etmeyi, radyonu aldığını ketmeyi.
0: Toluk
1: anlanla. Veyli veyleyim deydi, buğday orkaşı anlavadı ben deydi. Buğday bir şey daha
0: mı geldi mi? Aşta okşaydı.
1: Boldu işkimiz bu gep doğru gep.
0: Bu geplerin değişmeyeli.
1: Yeni sizler muşunun bilmem sizler de birkaç işkimiz ne bir nesil tekti de anlığı çıla.
0: Şu.
1: Siz deydi. Eyişin bunu biz bir sonra bakaylı ya. Sora bakaylı.
0: Onun başqa səvi deyən dostumuz mu özünün proqramını anlavat qalığını bildirib fikirlərini qaldırıbdı. Boldu, rəhmət.
1: Dostlar, proqramı məzmunlarını anlatışını davamlaşdırdı dostlar. Yəni davamlıq fikir verişinlərini ümid qılmaz.
4: Türlük qatnaş uçurları. Səpərdəki yeniliklə.
5: Turmuş uçurları. Bixətər səpər şatlıqı.
4: Diktanla sefrinizde biz sırdaş programımızda bulsun.
6: Sefrinizde biz sırdaş.
5: Sefrinizde biz sırdaş.
7: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.
8: Oho, sefrinizde biz sırdaş.
1: Dostlar, programımızda oranlaştırılan mezmurlarını anlatışını devamlaştırmız.
0: Yakından Şincan'daki Tunci yeni energiyelik avtomobillerinin 3 elektr sistemisinin bir xəterliğini təkşürüş toru Ürümçi şəhərdə işıq qırışdırıldı. Türü Ürümçi şəhərdə işıq qırışdırıldı. Bu türünün işıq qırışdırılışı rayon sahəsindəki boşluğunu toldurub, Şincan'daki yeni energiyelik avtomobil kəsbinin yürüşlük sistemisini mükəmməlləşdirdi. Bu, avtonom rayonumuzun yeni energiyelik avtomobil batariyasının bütün işletiliş devriliğinin bir xəterliğini başqırış, ölçəmləşkən mülazimə sistemisi bərpa qılışda mahiyyətlik, açqışlıq qədəm taşlağalıqıdın derək birini.
1: Yeni energiyelik avtomobilinin energiya batariyası, qozqatqış elektr motoru, bütün avtomobilinin tok bilen tizginlash sistemisi birleştirilip, 3 elektr sistemisi deb atılgan bulup, bütün avtomobilinin yadroluk zapçasları hesaplandı. Şundakla, yeni energiyelik avtomobilinin yürüki, motori ve çoğun mengisi deb karıldı. Avtomobilinin sicil yürüş iktidari, energiya iktidari ve yürüş bihaterliki bivasta belgeleydi. Şundakla, yeni energiyelik avtomobilinin bütün işiltiş devriliki bihaterlikini başkuruştaki aşkışlık yadroluk halkı hesaplandı. 2026 yıllık Şinjang Sayahat Taraqqiyat Yığını 6 ayının 16 günden 18 günü geçe Xotan

0: دادا پسین سوخت چی دن ازرق چی چو؟
1: دونات کدین امدال دیم سال تو گذب شکنه.
0: دادا امدیستن بلام دو.
1: وای تیخ سوغاق.
0: ای دادسی، اونی چینک کویب کاینت بیسمو یه نل سوخت چی او؟
1: پالب چی دنیمیز یه نل پسیل سوخت چی؟ نوای استا نلرینگز اجپ سنی پشیب دا.
2: خیمرانی برکت اوندو یوغرب یافت دا.
1: برکت اولر ما؟
2: ها؟
1: ممو بای برکت اونی شلت پشورگان پشورخلان آگانتیم نینیمیز دم مالای.
2: نوای خانا پشورخ دوکالرینگز دا برکت اونن شلت تجارتانیز نی تیخم روناک تاب قزم.
3: اپتوموبل ایدیگند خیگا اشتم رویمیز نی اورگوتون. براز دیدین کلتوردیگن بوالانا قوشولغان. خیگا اشتم دیگین اشسیز. 6 saat içe rohimiz urgup durdu. Heyka içimliği, içimliği. Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Solution Update'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
0: Solution Update'ın 6.0 Plus nusukasının haber sahip isken aydıldı.
3: 18 yıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürüldü.
0: Katnaş yol ehvali şu vakitten özü duktırıldı.
3: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınız tüketildi.
0: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
3: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
0: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
4: Solution Update'ın 6.0 Plus nusukasının hem Türklük sinema mezmuları sarkıl.
5: Mukapatlık Tektatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsınız ba.
4: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
5: Solution Update'ı 6.0 Plus nusukasının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
3: Şansı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə aləyisiz.
5: AI aqıl taratqı oy xiyalınızı bilə aləydu, ilhamınızı asanlı qozqıtıdu.
1: Solution Update'ı 6.0 Plus nusukçıda xalqan çıtallab əndisiz mal setvəl aləyisiz.
0: Şincan Radio Televiziya Stansının danlıq riyasetçiləri bevasit görsətib Şincanın olaylı məsulatlarını satıdı.
1: Məzirlik taamla yeni miyvə, quruq yəliymiş, mədəniyyət icadiyyət buyumu qatarlıq Şincanın olaylı məsulatlarını bir günüb ki bilərli setvəlib, özgücü mal setvəliş təsiratıqı yerçə aləyisiz.
0: Şincan haqqıda izniş müşiyyədən başlanıdı. Dünya bilən boğan alaqa Şiyadan başlanıldı.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansı Solution Update'ı 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengdarlık doldurup seferinizde hemra buludu. Her kays app pazarları olma app pazarının Solution Update'ını çürüp serkıl mezmurlardın huzurunu.
6: Dostlar, anlavatkınlar seferinizde bir sırdaş programı. Programımız ne? Xotan şehri Qarqaşoli 55. numarı cahilleşken bereket açlık mayzavati alay talep kılgan.
7: Onunun başqa terek və tırıt tağlarını bazara salgan tırıt soğut çekil şirketi alay tələb qılgan. Şu münasibətlə yuqur qorulağa rəhmətimizi bildirimiz. Rəhmət siləgə.
6: Rəhmət.

0: Radio anlayışı dostlar, səpirinizdə biz sırdaş proqramımızı orlaşdırgan məzmunlarını anlayışını davamlaşdırıqımız, əmdi radio sayeti sayıbımız dixtanlarda buludu.
1: Tianshan etkidigi balala çöçeklerdikidek sırlıq çay çoğunkıştay kentdi.
0: 6 aydaki yazının ısıq günlerde, İli Tikes Nayesinin Cenubidki Tağlıq rayonuna yoşurulan Çonkıştay kenti bir yıl içindeki en güzel peyitlerini kütü aldı. Güzel Cungo'daki Tuncu Türküm'de tallanan Daka Kılıç noktası. Cungo'nun tarihi medeniyetki ige dağlıq kenti buluş süptü bilen, tağlar bilen oralgan bu kadimi kent, karlıq tağ, yaylaq, ormanlıq, İqin ve 100 yıllık yağış öy topuğu ilgi bulup, şarıhtaki küçük Şivisariye dəb tariplindu. Şincan'ın yaz günlerdeki kalıbını en azadilik eriştirdiğin, şauqun sürenlerden jiraq sırlıqca hesaplindu.
1: 6 aydan 8 aygıcı bolğan vaqt, Çonkıştay'nın altın sayahat mezgili. Bu çağdaki kent yap yeşil strolluq yaylaq bilen oruldu. Yaylaq, Tianshan tarmaq, tağ tizmisini boylab, egizpes yeyilip, qat-mıqat güzel əgri sızıqlarını şekillendirdi. Quyaş nuri sipilğanda, yoruq nur bilen saye girelişip, xuddi zimin nəpəs ilavatqandak göründü. Bu mənzara bipayan həm illiq bilindu. Yaylaqda seriq altın güllə, sözün rənglik Wu Wangwu gülləri, ah rənglik yavu azğalla tağ dalılarını qaplap içilidu. Yaylaqdaki çeçilip ketken mervayitlerde köründüğün koy kalıla yeşil ot çöplerini bəhraman yeşidu. Yaylaqdaki appaq karlıq tağla karamtul yeşil şemşatlıq bilen bir-birini gəudiləndürüp qalıplarını teximu azadlıkke eriştirdiğün təbii may boyaq rəsim mənzirsini hasıl kılıdu.
0: Çonkıştay kenti tağ daryalarına yandaş kurulgan bulup, Kazaklarının 400'den artıq yağış üyü girelişip caylaşkan. Bu, İli Derya Vadisi'deki mükemmel saklanan yağış kurulmalık imaratlar topu hesaplandı. Bir kısım yağış üyler 100 yıldan artıq tarakı yige. Seherde kenetini soz tuman uğrap, yağış üylerinin turkunlarından sütütekler götürülüp, etken çayının hoşidi havanı kaplaydı. Düştünkin, yağış üyünün alıdı oturup, suyunun şıldırlap ikıvatkan avazını anlayış, her hıl şekildeki bulutlardan huzur algılı buludu. Bəzi de at minip mal bekıvatkan çarvıçılar uçurap kalıdı. Yaxşımsız degen bir eğiz söz bilen, en sap təbessümü erişkili buludu. Kici de, şehirnin şauqun sürenlerden jiraq turgili. Başını kötürsüla, yıldızlık asmanı tamaşa kılgılı buludu. Bu mənzire cimcitliği tolgan hem heyran kalarlıq.
1: Uysun, kadimi yolunun şimali kırış iğzi bolu süptü bilen, Çonkıştay güzel mənzirge iyi bolupla kalmay, teximu Çonkır adimiyet asasığı iyi. Bu yer, köçmen çarvıçılıq mədiniyetinin terik taş katmısı. Kazak çarvıçıla bu yerde evlatma evlat, su, uçöp qoğuluşup yaşap, ən-ənvi turmuş adetini saxlap kelgen. Sayahatçıla çarvıçılanın öyleri kırıp, çürük boğur saxtın titip, oxşığan etken çayını içip, hakiki köşmen çarvıçılıq turmuşunu his kılalaydı. Yine yaylağını atlıq sayılı kılıp, təbii ormanlıqını kesip ötüp, cilğının mənzirsine iğizdin nəzər silip, adam bilen təbiyet inaq billi ötüşünü his kılalaydı.
0: Yaz günlerdeki Çonkıştayda kıstançılıqı tolğan adamlar topu yok. Pekat sap mənzire ve illik kişilik münasuvat var. Bu yerdeki her bir son yaylaq, her bir yağış öy, her qetimliq mayın şamalğa Şincan'ın en hakiki güzelliği yoşurunğan. Yazının ısıq günleri itip geldi. Şehirnin ısıq havasından ayrılıp, Tianshan etkideki bu balalar çöçekleri gidek kenetke berip, yaylaqdaki gülzarlıq içide mestxoş bulup, karlıq tağda, yoltuzluq asman astıda hatırcam uxlap, şeri tüske ige yaz günleri sayeti bilen tasadibi uçuruşum. Siz Çonkıştay'ı berip bakan mı?
1: Ben berip bakmağın, kanaqtaysız.
0: Müşu sizden bir berişinizden tavsiye kılmak. Hmm. Çünkü ben berip bakan Çonkıştay'ı.
1: Kanaq gen?
0: Bek güzel. Çonkıştay bek güzel. Onun için müşu abdomobil aydap sayet kılışkı bek maskildo. Lekin hemde bir günlük sayetini tavsiye kılmayman. Basak, 2-3 gün oynap gelsek çoğun. Yaman çıraylık ya o çoğunkıştay. Yağış abay dedik o makalı okuduk o yağış öyle. Dep yaman çıraylık. Onun için yeni bir tavsiye mi şu? Çok maynılık kaçılıp meniş gerek. Çünkü tağ yoldu bana demez mi? Tağdım da aynılıp çıkıdı.
1: Arlıklarda may kaçılıklı bulmaydı.
0: Tağdın aynılıp çıkıdı. Tağdın aynılıp çüşüdü o digendek. Lekin bek peysi.
1: Çok fırsat olsa var mı?
0: Fırsat olsa bir berip gelin. Oynap gelişke erziydiğen bir yer.

0: 没信家。
1: Beijing vakti saat 10:00.
2: Ürümçi şehri Su Üstü Balçısı'nın yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Site olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketi'nin yeni öğüne aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
3: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmına aylandı.
4: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlaşımız kolaylaştı.
3: Elbette avtomobil hakkındaki paranlarımız mı hele ağıp kaldı.
5: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahasındaki yanılıkla, sepirinizdeki ihtiyaclık kuşurla benim avtomobilim programımız da.
3: Benim avtomobilim programımızı avtomobili yakış gördüğünün doğru tanışı.
5: Benim avtomobilim.
4: Benim avtomobilim.
6: Bu programını Türk Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı. Saklın boz kanç yirik edipini birer Türk ve Türk.
7: Yani şu Türk ve Türk'ün gibi mi?
6: Şunlak mamay, bir tıklıktın, yedi tıklık çıbağın Türk ve Türk yürüyüştüklerini burun dadam işilti. Hem de ben işilti atıma. Bunun dike balam işilti. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp, sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yenili özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işiltiğinimiz mengülük Türk ve Türk.
7: Bu programını Arman Kuvvet Talkallarını işlep çıkagan Arman Yemeklik Çekli Şirketi alahaydı talep kılgan.
6: Şatık tolgan Şincan Derecinin Taşkırı Futbol Birleş Musabıkçı. Kızgılık tolgan Şincan. Şincan Arman Yemeklik Şirketi Şincan Futbolçılıkı'a medet veriş için Musabıkı bildik asasen Şincan'daki Arman Talla Bazarı'da 2 yön. Mari Brown'da 5 yön itibarı verdi. Faaliyet vakti 5. yönün 16. günün 7. yönün 13. günü içe.
7: Bu programını Xotan şehri Qarqash yolu 55-ci numarığı caylaşkan Bereket Açlıq Yağ Zavutu alayıda tələb kılgan. Telefon 187-0903-33-37.
8: Oy, tamakını baş götürmeyle yap gettin ozgu.
6: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti vatı durdu se.
8: Kaysa onda tamak iti atkallığını bilidigan siz.
6: Bereket ulurdu şu. Untugüsü Bereket'nikin ekranında kulukum ısındır vetken tursanız.
8: Bereket, öyünge ilip kep digüzdüğünü yanılı Bereket onu.
4: Bu programını Şinhua Cenobi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluğu, İğiz Boşluğun Əslik Keltiriş, Çiş Ündürüş, İğiz Boşluğu İnek Taşkı Keserlikleri Bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Cenobi yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.

0: Anımı aptım oblanla koymanla annem bir ayadan tamak yap gelgendin ki iş kalan tamakla maşından içi de kayıp kalmışsın degendik cümle. Sinfonu uçu rakarsak 7 kişilik gazlık SRV tapkıl bulan mı? Dep. Buldum anımı Tursuncan Ustam'a evet koyaylık ne Tursuncan Ustam bir tapkıl bulamdı. Şunu olan yeni çıkan Nissan'ın ki yöye maşınız doğruluk söz yap yerin la. Şunu oylaşı atkan tık ayalım ile şikimiz elişini oylaşı atkan de. Buldu bunu mu Tursun Can Ustam'a evet koyayla hazır. Telefon kek aldı mı Tursun Can Ustam'a? Mahmut Can'a baş gibiyse polo itmen kilem silah uçurcan da uçur yollaptı.
1: Kulaksız.
0: Kilemeyimiz. Sizin polo teklif kıptı. Telefon numarını 43 yege. Rahmet cümle Mehmet Can rahmet. Tursun Can Sultan bağlı yaptın da azma. Bağlı yaptım o bulan anlayla ya dostlar diye kıptanla bizde bulsun.
2: 2018'deki Suriye Eylül'ten başından bana basıp basa 60 yaşını kadar.
0: Makul buldu. Rahmet. Selma huyun avazla ba Tursun Can Sultan kandak. Riyadı bu kalgındı. Yeni birini bağlayıp da anlayla.
2: Şunu ayırdım ki sende lanmanası başına bazarladı fakat 30 bin kazandı.
0: 30 bin koy. Makul makul buldu. Rahmet. Aynak koyup koysa maşınının bir yerlerini köydürü getirdikken künün onları çöp. Çünkü aynak nimi koymanla dedi. Doğru. Maşına kalmışım, biz payı digendek nesillerini koyuştun. Lık sup kaçlangan butulkanda kandal işçimlik bulsun cümle onu aptimobilin işçige kayırgıl bulsa koyup koymasın olan tavsiye kılımız he? Şunu lan Mahmut Can'ımı sorup diken Ürümçiden Gümüğü en yakın yol kaysi. Yol hakkılış az çıkıdığan yolunu tavsiye kılın bulsan la. Hak az çıkıdığan hem yıkın bulgan bir yolunu tavsiye kılgan bulsanla deydi cümle ama Mahmut Can Niyaz
1: Ürümçiden Gümüğü
0: hem yıkın buluş gerek hem yol hak az çıkış gerek deydi.
1: Anlıyorsunuz bir yol başlap baksın mı? Minik kallamış, yokur süretaş yollam geldi yakarağında. Bir yada yol hakkının işi varken şu vakit tezirak parmağız, yokur süretaş yollam mağız buldu bence.
0: Şu neyim bilen mi?
1: Daha şu yollar, yollar avandı gavuşçanın, Şireli'ye verdip de. Andan karsak, oğun burulgan çöpürler, udulgu mağandıgan toksikilet, mingelle, amalba, toktup, yol veriydiğinle, ula, yeşil çırak, yansıla, meni verdiğe, oğun sol karmay, bek dikkat kılanla, bek kaç kımsın de. Dikkat kımansı oldu, çö, açla, çö. Yaşım siz.
3: Şablon kolcunun aralıkı nefsini sürdürdükken maçtan maçtan taşırılan masa 280 kilometre atıra bir çıkıda. Kolçayarılan aralıkın buğa aralıkı 260 kilometre kağın hem de ayakın özlerinin kısa 220 kilometre atıra bir çıkıda yaklaşlar.
1: Meyle Tursun Can deptim ha.
2: Yaşın diğer yerdekli Cari'nin 7 kişi gazlıkın tapu bulamadı. O Cari'nin 7 kişi tıkmış yakında çıktı yalnız.
1: O gazlık hemen su.
2: Çok meyla su vardı. Şunu ayırdım ki sende lanmanasın başına bazarladın fakat 30 bin kazandı. 2018'deki Suriye Eylül'den başına bazarladın fakat 60 yaşını kazandı.
1: Oldu mu akıllı rahmet. Ancak 2014'deki IX 35 dedi. IX 35.
0: Anne eslime neydi? Aval poskamı biri poskamdan kağılık. Şundan menüp kestim o buludu dep. Şimdi deptem deyim ha, Ürümçiden gümüğü vardı, anlık uçumuz gümüşten yol küstüp de ama Eslime, estağidil gekildiniz he? Şu Eslime gek kısıla, şu 10 gepnin 9'u çak çak arılaştırma gandek lan bilinudu ma. Minhua Koçsiz'in hıpiyen enlu tarafka canıp şimal yolun işte aptımı bulla köp, lekin bek tosluş yok deydu. Dondanyan Garbi Koçsiz'in Aşbaq yol tərəfke şimal canıb yolun işte abdumobilla köp, lakin onda belki tosluş yok digən uçurularını mı tapşırıp aldı.
1: Ma birkaç maşın bakı 2014'ninki AX35'den birisi bakı. Yani 2015'ninki E6, Audi'ninki E6 bir kollu kaydıgan maşına maşını bakı hakkızdaydı. Yani 2018'ninki 15 yılda bırak olduğun yani Livin'den birisi bakı. Ma şu maşını bir bağlı etken bu sonsu.
0: Aerodromda taksilarning o'chira tahvol qanday ekan, do'stlar bir uchirib berib atgan bo'lsa, aerodromda deydi, a? Shirali bu ajab chiqishlandirilgan bo'lib ketibsiz ya siz. Kim nadan o'yayotdi, kim nimni qildi deganlarni.
1: Shu,
0: kimning bosi qancha yosh kirdi deganlarni yomon bilsiz ya. Xotanga boradigan do'stimiz avval ko'rila, undan Oqsu, undan Xotanga kessin, Qashqa otishni tevallab yumsin, bu mus yo'l yaroqlab ketadi deb men tiling. Otandan gumuğa bardığan dostumuzga şunday yol köstüpdi.
1: Ya qumluqdan yol bilan maqsun deydi.
0: Ha, o'ya tutsun yol yollar avan degan uchurni ma qaldiribdi. Sizga mi ko'p rahmat, men tili, ha?
1: 2019'dan bir maşın sıfatı setip etmek buldu, setip etsin. Ne maşına? Maşınınızın uçurunca tepsili yazıp 2019'dinki manda kaydigen, mançilik mangan, manda maşına deyip telefon numaranızı kaldırıp koyun. Her as, yurt ne? Yazışı unutup ama maşını kaçkadı mı, ürümçüdü mü, nerede aldık Allah berip, kör demez mi?
0: Doğru.
1: Bir dakika.
0: Zeytüytüden yaptım mı bu la? Amal bak, hayada aşını bir inik askerde koysanla silahkildiğen telefon mu öyle ki? Nek cahaydı bu la, diyeceğim.
1: Doğru. Aç taklayla.
2: Şunu 15'inki Audi E6 parkın 65'in 70 bin kilometre aramıdır.
1: 2015'inki 65'in 70 bin.
2: Şunu 14'inki sende E6'da çok fazla 25 bin kilometre aramıdır.
1: 25 bin kilometre aramıdır.
2: Şunu 18'inki 15 yılda bırak olduğun Lillendorf'da 25'ten 30 bin kere tarafında.
0: Kuşağı taksi bir uçur yolu yaptım. 10-12 tağlık sayet orunda tok zerretleş orunu var mı dedi? 10-12 tağlık sayet orunda tok zerretleş orunu var mı? Bildiğin dostlar olsa bir depegen
1: bu sahne. Bağ o deymeci mi? Hazır çıkıp gitti. Hazır o.
0: Sayet orunları hazır. Ne ne?
1: O tok kaçılaş orunun degenin. Ay tuluk. Cay caydı kılıp. Kuchadan Allah tarafga tarafdan maqotan kelib gumuq kessam o'ngildi deb Ablat Xotan taksi uchirayapti, jumi?
0: O'lji do'ngmali yo'llar shunda ravon degan uchirin Abdurahmon afandi mayatibdi, a?
1: G'arbiy aylanma aerodrom qarab manga yo'nishda yo'llar intay ravon ke degan uchirni men so'rayapti.
0: Ma'qul bo'ldi, rahmat.
1: Onda mo 2019 ning bir mashinasi bor ekan. 2019 ningki xallanda. 2019'un kalanda yeni nuskada da depsiz şu. Şu vakti deki yeni nuska, hazır hem de yeni nuska da sanılmamaydı. Onda 180 manı mı yoktu? Manı mangan.
0: Onda 2016'da Tida'dan birisi var, bahala peygam bu sahadaydı.
1: 2016'ninki Tida. Tesla'nın itibarı yok anlayışımız. Ma Y'ninki bahasını sorup dikense Model Y'ninki bahasıya kıran. 263.500'den 313.500'den geçe. Bunun hazırca itibarı yokçu mu? İtibarı yok.
0: Şunu ola hazır mı? Fatih bir uçur yolu yaptı ki hazırlık ayrı durumdan ahvali edip resim tatip eve atıp da bu taksiyle yama uzundun uzun ücretke taksiyle
1: ben çıkken cümle.
0: Şu an en yakısı bağmayı tursanla olam değil mi? Ben taksiye deydiğen dostlar ayrı durumda. Ücretsel uzunke bağmayı tursanla buğdayık Fatih. Rahmetsiz gel cümle. Vakti de yakışı uçurdun bir niyet gözünüz. Yani devamlı karşı ayrı durum diken siz Fatih uçurlan yığılıp yığılıp aldık mandoğuk ya ki manda buldu bu diyen uçurlanı bir yet gözgeç. Masanız yok. Rahmet sizge.
1: Bazı uçurlarını köçürüş imkanı et. Bunun başka biz tahminen yıl sanı öyle maşından markasından evet verdik. 2020'den CRV'den birisi var ki. 16'nın TİDA. Hmm. Birisi var ki. 19'nın halen de 180 manlı mangan.
2: Şunu 18'inki 15 yılda bırak olduğun Lillendorf'da 25'ten 30 bin kere tarafında.
1: Hmm, makul. Ablacan.
2: Aksu 10'sundan sağlam hayat orunda tutaklaşı. Orunu bağ.
1: Bak yani.
2: Bakırcam tersi diyordur.
1: Ee, makul. Ayır durumda taksi selcikken dedi. Ayır durum taksi bekçikken dedi.
0: Şikimin 20'nin çocuğundan bir sıfat diyeyim. Üçünün bir bahala pese edip dursun can ustam. Evet koyduk. Ondan yalnız can yoldur koşuyorsun işte. Şunun da ravanken diye uçurunu tor taksi roz can evet tuttu. Ben soracağım hazır bizge ma o ayır durumdaki taksilerin uçura tehvali. Eyle çüşüdük ama yolcularının sani digendek uçurulanı bizge. Evet tuttu. Muşunda çıkırı bilip paydalansanlar belki yakışı oludu deyip Nurgun taksiye deydiğen dostlar bilirdikken hem de bir kısımla manıkanda çıkırışını bilmeydik ama taksiyle oldu ekranda çıkırdı ki asasın.
1: Şikimin 23'ninki Cili Diho Havva ben Neçbir etrafı da buldu dedi.
0: Yocinge yollar avan.
1: Yöcünge yollara var.
0: Şunu
2: 19. Kallanda 180 man mağını dörtte makinan bazar basıp basar. 110 min kıra atırabına.
0: Makul.
2: Şunu 16. Kira dörtte 30 min kıra atırabına.
1: 30 min kıra atırabına. Buldu makul.
0: Mehmet Ali Efendim'den avaz okuyorum bir anlayıtaylı.
1: Anlayıtaylı.
4: En ağzı kılışı, işte çıkart çok güzel hatırı kadar ötüme. Bunu yollaştık bir kravan kezimi uçuracağız.
1: Ne dedi? Ne dedi?
4: En ağzı kılışı, işte çıkart çok güzel hatırı kadar ötüme.
1: İşkinç kol 9'uncu saat durup diken el deyip anladım cümle ben.
0: İşkinç kol 9'uncu rakta deyip anladım ben bu.
2: Şuman, zikirinden çağrı edildi, tok maylık mı, yakın maylık mı? Maylık olup kalsa, 85'ten 90 mı atır abudan. Tok maylık olup kalsa,
1: 105'ten
2: 110 mı atır abudan.
1: Arlaş menürü gelip deyip evvel tuttuk ya, ben onu küçeğime yaptım. Ben.
2: Şuman, zikirinden çizgin deyip de maçından bazar bazı olup kalsa, 73 mı atır abudan.
1: 70'ti 75 kişi, he buldum akıl.
0: 2024'nin Tesla modeli var dedi o. Şu kaç pullar etrafıda bula, bahala pegen bulsa dedi. Dursun can ustam, evet koyduk. Şunu onlar şireli mi hazır bizge bir videolar, evet bu. Bunda körünler ama ekrandan bunda inek çıkıdı de. Şu aşındaki ama ekran, iPad ekranı bana taksiyle asasen toluk çıkıdı ki. Oyet tütün Şırçıhu tarafını deptik. Ama memteli efendim, külüptüyle kaptı özü yanında dep koyup. Oya tutun Şıçıhu tarafta demek ki. Şıçıhu kızıl çırak tuturup haber bir vat ben bu yolla bütünleniyadır. Ama taksiye oturduğa adam yok ko. Taksiye otursan la olmam da skip bağın ikindeydi için.
1: Şıkımı Oya tutunki ravi tuttun bir suvake. Maşını bek bakıyoruz. Hem de aran karakmanlı mağaz. Şıkımı Oya tutunan olup hem de karakmanlı mağaz. Ras azmi yaptı cuma. Hedim yapıştıcık.
0: Kallanda maşınlarının bağısı çık çüşmeydiken. Çık anladı ok. Belki çüşüp gitmeydiken. Kallanda anan bağı tutup duruşum. Kali yakşımı demedip.
1: Normal. Normal. Hazır çık etti.
2: Ağabeyciler, doğru düşünüyorlar. Ağabeyciler fikrini anlatılamayacağım. Ağabeyciler, maşınızı kıştırabilir. Bazı yerde telefonlar tartışırken, bazı yerde tartışırken, bazı yerde tartışırken, bazı yerde fikir yolları tartışırken, karısından bağlatır ötüme, doğru düşünüyorlar.
1: Doğru düşündü, düşündü.
0: Doğru düşünmez
2: ha. 24'teki Tesla modülü ayırsa, maşından bazar bağlatıp kalsa, 163'ten 170 min kadar bulur.
0: Şimdi
2: 23'teki cilid yoksa, kohabalarsa, maşından bazar bağlatıp kalsa, 45 min kadar bulur. Şimdi 20'den çizgindeyse maşından bazar basılıp kalsa 70'ti 75 mi atırabıdır?
1: 70'ti 75 kişi makul.
0: Arifadı babam uşur yollaptı bu maytak kuşa taş yolluk aldın kanda tizimitimiz gelse organ aşını bu spreyinik depesanla bu piken.
1: Sılır şıtıyın dili tizimitin ha?
0: Sılır şıtıyın arkalık tizimitsem 6. ayının 25. gündüm başlap bu resmi tizimitip hem de aşında mansınız buldu diken cümü.
1: Anladın bu yak tizimitip manga vakti da 21 dep koyduğun bir nokta. Kucağın narat kısmı ağırlıkta tızımlatmayı mansalan bulalım. Hem de ma çorum bilen bundak balgunta nimge. Maytak geldiği aşıp kıyıp kalsa a bölük yani maytak kucağı taşı olun ki ma şimali bölük yige. Tızımlatıp onun için kırdık kendimize.
0: Şundaki gene.
2: O halinden şu da yani şimdi için alıp okuyor olduğum maşinler.
0: Şihu ötüne çorma narat üç kırış yığızdan kırdığan abdumobulla. Torda aldın kilişiş muhabbiyetlik boğandın kiyin andın kırmızge. Andın mağı Şiliuyun, Anar Bulut ve Sulur Şitin terminar arkalık mağımda aldın kilişkili buludu. Bana dostlarımız köprek buladığın.
1: Ay tor arkalık ama mançıncısla mağımı dep uçurumuzla ayak kırgızıp, vaxtını izip, maşın numarımızla kırgızıp dizimi tasarlı buldu. Bunun onluk asas
0: Çincan sistemde... yol doğru.
1: Bunun diki asas sebebin depreyle anlaştılar. Ma o...
0: Kuruluş.
1: Kuruluş kılı sebeplik. Ay yol bölgede kuruluş kılı demez mi? Maytağ'dan kucağıcı boğan, aç Maytağ kucağı taşı yolunun kim? Yokur sürekli taşı yolu yasıldı. 2030 neçinci yılı bitirdik o yol.
0: Aşında
1: gelişti. Plan bu içi. Hem de av kuruluş maşalları mağdığan gelip o yolda. Amal yok aşağıya da mamız bulmaydı. Kuruluş maşalları mağdı. Bu aile abdumobil, sayat abdumobilir, bula bir mağıl tutsa, ay yolu maşin petişme katnaş kıstansızlığını keltürüp çıkırdı. Hem muşkıl katnaş kıstansızlığının ki olduğunu eliş üçün, ay yolu kırdığan abdumobiller aldın kilişip, sayatçıların ki sayat abdumobilir aldın kilişip malsa, ay yolun ki ravallığı kapalı tıkıldı degen maksatta elip yerlığan bir tedbir bu. Hatta bu tedbirin nispeten teklif fikir mi yutup tutuşun ama?
0: Doğru.
1: Teklif fikirleri olsa üstüde bağın mezmunda, xat arkalık. İnkas kısak
0: telefon bulur. Numaralarım
1: telefon numaralarını tatıp bak. Seyahat planınız inek bolsa 20 netin, 20 netin başlamadı.
0: 6 ayının 26 günü.
1: 26 günü başlap icra kılındı. Hazır masumuz buldu. 6 ayının 23 gününken bayam degende
0: 25.
1: 25 gününken andın aşı tizimi bolgandan ki 12 mağımız hazır masumuz bolay verdi. Andın bölek bölek ne hazır dep aduk qayna. Çorma den.
0: Çorma narat şiho ötüngi. Ha. Üç yerden kırdığalla aldın kilsirken.
1: Bu ne diye vaktada aşı uça taraftan kelip deryanı bir derya var o. Narat kaskaya da şu yerden ütüp lan. Sol kol tarafı eğilip narat ketimiz. On kol tarafı eğilip lan. Maytak tarafı çorma tarafı mağdığa yol. Ne aşağıda şu belgelengen kilişip koygan başlılığa mağ alaydı. Kağaları mağ almaydı diyen gel. Bunun da artık çendirgül olmaydı. Çendirgen noktalar olsun sorsan la. Biz de peri vermiş.
0: Sorgunanla bu içe cevap versek burada. Şunu onlar Shinfu'nun bir maşinası varken 2019 CRV'ye müşün bir bağlı pegen bulsa dedi cümle. Tursun Can Usta'mı kaybeti koyduk.
1: Makul buldu.
0: Anda stop'nun bir maşinası varken. 2019
2: CRV'ye 45 kilo kapta maşından bazarlarda kalsa 80-85'in kadar.
0: Anda 2013'ün 2 mi birisi varken CRV'de?
1: O mu CRV'ye mi ki?
2: CRV'ye bağlıdan ki. 40 man mağlı yaptı maşından bazarlarda kalsa 60'in kadar.
1: O yetinin ki ravitet, azmangan ravitet, karakmanı mangan ravitet, o atmış netçimen atırabı da gerek.
2: Ağırçın, ağırçın, ağırçın.
1: He, ağırçın, ağırçın. Ağırçın.
0: Doğru düşen doğa.
1: He.
0: Siz hazır seper üstüde boğandık hem de seper üstüde mümkünçilik vakit çıkırıp, kımağınızı asan hemen sizge mi köp rahmet.
1: Rahmet.
0: Şuna kılıp anla vatkınanla, minin Optimobil'in programımızı kadirlik dostlar. Minin Optimobil'in programımızı ne tövendik oralı alahide talep kığın. Yani Xotan şehri Qarqash yo'li 55-chi nomerga joylashgan Barakat ochliq may zavod alayida talab qilgan Urumchi shahri Shinhua janubi yo'liga joylashgan Shaxsat egiz bo'lishgan ambulatoriyasi mo alayida talab qildi. Tarik va tirit tig'larini bozor salgan tirit xalqaro savdo chekish shirkati mo alayida talab qildi. Programmamiz yana Orman quvvat talqonlarini ishlab chiqargan Orman yemaklik chekish shirkati mo alayida talab qilgan.
1: Ma 22-ninki CS 75 plastin bir suvakka chang'anniki. Ma mashinani bir bog'lab olgan bo'lsa deydi, chimi?
0: Bu da evet koyuyorum.

0: Оңлап атқаныңлар 107.4 қатынас санат радиосының.
1: Менің автомобилім программасы.
0: Программамыз не баям дегендек, мұш Хотан шәрі Қарқаш өлі Әлік Пәшінің мұрғы жәлішқан бәрекет ашық майзы ауты алайды тілапқы.
2: Мұкабат бойын беріле Хотандық аңғышлағы.
1: Бәрекет оңларды мұкабат берейлі. Бәрекет
0: ашық майзы ауытының бәрекет оңларды.
1: Аяд мұкабат бәсек әйвілі сәл қолай олы декен чу. 2025-нің бізі ұ?
0: Тоқтан түгімітті үрімчәрі Шенхуа жәнуб үйлі жарасқан шақсат еғіз бошын амбулатуры есі алайы тәліп қыған тірік вәт тұрт тұғылырыны базағысаған тұрт сөзі чәкті шеркіте алайы тәліп қыған. Ені орман қуат талқаларын ішіліп шықаған орман емәклік чәкті шеркіте алайы да тәліп қылған.
1: Көш базарын алдық еллашында Раван деген ұчырыны есіл тәмәу әтіпті жұмы. Сәр бұл бұлы бұн.
0: Сәр бұл бұл
1: бұл
0: бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл
1: бұл бұл бұл бұл бұл
0: бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл 2024 Finlandiya deb aytib qo'yadi. Finlandiya. Mana Finlandiya. 2024 Finlandiya deb turib ekan. Onda mav 2000 oho 2011 niki.
1: Finlandiya?
0: Yo'q. Tida ekan. Tida ekan. Onda mav yemiron uchimizniki 2009 niki Golovdan bir so'radi. Golov. Голов өзгерткен дейді,
1: ха? Өзгерткен деп
0: қоқмайды. Машин өзгертмен ұлжыма, әй, бұл өзгерткен деп...
1: 2016-ның қаландадың бір сұбаке, Тұрсынжан ұстам үшін өмірі бағала бәген болса дейді, жұмы? Анды нұрас, автомобил өзгертішті ұғырлық бір гәк құйсыңыз олады ке, болып ма азырма, еш болла, автомобил ағын екен болып мәліқи чақ, та аваз, бір қысыма сигнал ұрдыған аш, нұрғын елін чырақ. Автомобил қанаторын туып дегендек, ашында бір өзгерті болдыңа, рәңнім өзгерті деген ғой тақы, бірінші бұл рәңні өзгерті. Ашының ғымы деген, бір 40-50 мін көйіп ұлының қазі өйті деке.
0: Өзгерткенге.
1: Өзгерткенге, чө. Шын олан өз яқшы көйген бір халетке әкебіліп, андан еллады, бұл үшіч, бұңғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғ
0: Андын елді қатынас сақшыларымыз басыма оның ұлыспеттен нұмыр татыды, жәрі маңысы ба, андын машинны әсілі алтығы қайтырсыз, жені бір мүнші шыққан мұштақ.
1: Еліқтай шүрт шыққан вақытта машинны әсілі алтығы қайтырдайды жұмы, чырақтың та әміне. Онда чырақланы мұнда ғайри ғойри қып өзгертіп, онда қуасаңла болмайды. Анды азырма саяхат пәсіне бір қысым автомобиллағы әлік үсті жүктақ жасы орынтылған бір шипаке. Yüktaq cihazı orantıdığan bir iş bak ya. O mas kəsundu, kəmsundu, yüktaq cihazı orantı bilib, onda sayıyat mangıl bulmaydı ki, qadırdik dostlar. Bir kısım optomobillağa buludu ki, yüktaq cihazı orantısınız ölçen boyu içe. Deken bir kısım optomobillağa, onda yüktaq cihazı orantısınız bulmaydı ki, cümle. Ama optomobil neki umumi bir xətərlik yüzsüzün epitkanda, onda orantısınız bulmaydı ki.
0: Ma Molligir'in namı kulaqtan kulaq etken, Molligir'in namı kapatını birinle, depsiz.
1: Molligir'in abdolunun namı kapatını birimiz, bəsək buldu. Hem de əti de çüştüyün kiyin, hem de nəxmeydan bir beyvası görtüş paletini orullaştırış üçün təyarlı qıvat demez. Şuna hem de bulsa əti çüştüyün kiyin kançıdı buldu?
0: Əti çüştüyün ki saat bir...
1: Üçlər bilən?
0: 16 de.
1: 16 de.
0: 16 de bosun mu?
1: 15, 20, 16 de bosun.
0: 16 20'lar da bosun.
1: 16 20'lar da bosun. O 7 de bosun mu ya?
0: O 7 de bosun meyil. 16 dostuna
1: bolsun. Salgın düşkendi 18 deyip şuna 19 keşke itimiz daha. 16 bolsun he. Şu vaxtı Nakhmeydan beyvası görüşü çıkırsan lan şu vaxtı bəsə qandaq. Çıqıraq bəsək çü şu vaxtı bıraq he.
0: Ba küçadın manğanda mayta küça taş yolda on tərəpki mansa çormuğa sol tərəpki mansa naratkı manğa yönüş ba. Çormuğa manğan çağda tızımıltımız mı yakin naratkı manğa. Чормаға маңған тұзамыздымыз, чормаға.
1: Чорма деді.
0: Чорма тәріпке маңымыз.
1: Чорма, нарат. Деді ғо?
0: Ашы, сол тәріпке маңсақ нарат кетіміз ғо, ой ол майта құча таш жолының кітәбі әлігін түкі өл әмес. Оң қол тәріпке әгіліп мұнда құсты ішкісі ғой ол, ау майта құча таш жолының бөлі. О дәл, дөлет өлі 217-ci линиясы білен, дөлет өлі 218-ci линиясының ке тұтшыдыған бөлі ке.
1: Шиғу өттіңі чорма нарат депті. Şihu ötüne çorma, narat.
0: Vay vay vay vay vay. Ben de dediğim doğru aşu. Ne de kılsız. Narat deyip duruverip hem de. Ay ne aşu aşu. Onun tarafı gelelim de sol tarafı gelelim biz de.
1: Aşu ben köz aldım geldi ya.
0: Bakın. Aşu. Aşu narat digine o narat demez aşu ne kaçmışım anlaşımız digen aşu açal tüet dak açal şu dağın açal katına sakçılarımız ba.
1: He doğru doğru.
0: Ne yakıma mı da mı da tep retleydiğen çoğu ya çoğu. Körütünü ütüme da. Bilmeden alıcı mı siz tep koyayım.
1: Güz aldım geldi ya.
3: Şunu topluluğun dolu sütte 15 bin kadra bunu. Şunu 16'ya kallan narat da maşından bazarlığa sopatsa 85 bin kadra bunu.
0: Makul buldu.
3: Şunu 11'nin silahatı 15 bin kadra bunu. Şunu 24'e Funlanda adapta 95'e 100 bin katramdı. Şunu 25'e Bizlibe çattı maşından baza baza patlar 115'e 120 katramdı. Şunu 23'e Çağın Siyas 75'e çattı maşından baza baza patlar 45'e 50 katramdı.
0: 45'e 50 katramdı.
3: Şunu 19'e Siyari 15 kilo çattı maşından baza baza patlar 85'e 80 katramdı.
0: Makul buldu.
1: Makul buldu.
0: Tursuncan'ın telefon numarı ne? Biz evet birimiz. Likin.
1: Özer. Hazır telefon kılmayız.
0: Yarım saatteki telefon kılma.
1: Şart. Yarım saatteki telefon kılancı mı? Hazır mı? Abdumobil'den bağlı avatkan mı? Programma katışıp şu an. Fatih Mucu hazır uçur yolu yaptıkken ayrı durumdan hazır ahvali taksi selcek. Likin yürüyüş şu atıdı. Hele tez yürüyüş şu atıdı. Dep hazır videomu. Evet. Bana taksiyle akıllı uzun. Üç retke yürüyüşü itip de. Rahmet Cuma Fatih maşından şu aldınız mı o kadar? Şop da ya üç ret tutup taksiyi de eyde atkalla şop da hamisi yolundan kırga.
0: Maral beşi de Sertem'in oranı Teyhe Guangchang da dedi o.
1: Ha aşında kaya.
0: Maral beşi Teyhe Guangchang
1: da. 2013'ninki CRV'nin birisi tötçak da atıdı o akrayan aşını bir bağlap bəgən bu satursun can sütemde. Bay evetken bağlanmay kaldım deme.
0: Hayt evet.
3: Zaten vidardın ne yapılan yolu cibaklanmışla.
1: Hatta
0: ya aşağıya bir kumsak uyak bağıcı bombası tüyüp gittik ki vakti.
1: Vakti şu kalın.
0: Biz aldırmayı mağdan boğandık ki. Bir bulamaydık ki.
1: Tez mağamayımız lan aldırmayı altıp tez tez mağamayız ki mağamayımız ha.
0: He. Aştak şu ayıydı. Andı yine.
1: Yeni bir abdumobilde evet evet tukaya 100 bin yuan etrafı da 7 kişilik maşından birini alaydı gen de uçur. Sorabdım ha Tursuncan ustam 100 bin yuan etrafı da 7 kişilik maşından birini alaydı gen. Mayserpiyat tövenerek bulsa tavsiye akan bulsanız Tursuncan ustam bana deydi.
0: 100 bin yuan etrafı da.
1: 100 bin yuan etrafı da Mayserpiyat töven bulan 7 kişilik abdumobil bulsa tavsiye akan bulsanlar deydi.
3: Tursuncan. Tursuncan bol yakışmışlar kula.
0: Yaxşı
1: akşam. Eşkanım
3: neşriyettin xalq meydanı uçu. Eşkili tırıplarına.
0: Neşriyettin xalq meydanı uçu. Yollara van. Buldu makul.
1: Makul buldu. Rahmet. Peki uçuyorunuzda.
0: Tursunca.
3: 2013'de siyarı şirketler tetkak sağlıklı gazlı kattı maşından bazabağı sopkası 50'den 55 mi atırabı?
0: 50'den 55 kişi.
1: 50'den 55 mi atırabı dedi. Cuma stop maşınağızda. Ma anlıkçılarımız hareket onlarını mangı besenla de ma şin şuna uçuru yollaptık o siz hotende ma hotende ki ma anlıkçımız bir eli ma anlıkçımız
0: bir eli sen az ver telefon numaramı
1: şin şin de bizim koyma anlıkçımız
0: bir gün tutkan ma ha yetkisi şin şu
1: siz unutkan mısınız mı bulat diye asli ha makul buldu kani
0: ma şinci kişi mi kumasınız neymiş kız siz hem de
1: ha siz hem işin kavatkan şoför ustamla Piyadılvasın dep şipin tatıp çüştüm Çöpür ustamla paydılvasın dep
0: Ayır durumla ahvalı çö
1: Anandıkken şipin tatkan neyme hemen dep
0: Ayır durumla ahvalı uçur bir yerip
1: Rahmet rahmet Bir hatarlık dikkat kılan lıkın cümü
3: İzmir kadrafıda 7 kişi maşapya tuvarak maşın bolsa uyaştan bolsa dertu İzmir köyünki sıdıra Lişan van oylasın bolda 7 kişi maşapyatın tuvarın Kaza seçişmesin yakışı Şi boşkundak azadı 110'dan 115 bin atrabı da 70 kut nişanlarını 21 nikin ağalaysın.
0: 21 nikin ağalı oldu gece bu 103 bin atrabı da. 70 kişilik nişan Van.
1: Nişan ağalı buldu değil mi?
0: Van ne he?
1: Nişan Van 100 bin.
0: Oldu gece bu.
1: Bulam değil mi? Bakıldık gece bu.
0: Bakıldık ya.
1: 2015 nikin CRV. Nimcik CRV bir gün. CRV'den bir sabahken Zünguy ben aşınımı bir bahala pesedeydi Tursun Can Sutamanım evet koyduk Şu anla Maytak Kuşa Taşı yolu bilen Kormay Şehirik bağlı bulam da uçur Can
0: Buldu?
1: Beriş üçün tızım tamdı karmayığı beriş üçün de bir yak.
0: Tızımlıktı da.
1: Ya karmayığı beriş üçün.
0: Tızımlıkmay. Tızımlıktı da Roşan Gül, Maytak kıvar demez mi
1: o? He doğru.
0: Hazır küçüğadın, naratı gelip naratın yine aşığı. Ne tızımlıktı dağın böyle ektim miyeng yapmında? Bardan tutsa, nara. Peki bekalinlik etsiz hem de şu. Ondan maaş 2018'dan bir maaşınızı bak gel. Evet böyle.
1: Hoş yeni. Çurlağı
0: kalsak. Gel bak gel.
1: İnçen yoldan Beijing Nanlu tarafka. Şara garip yolun işte tosuluş ba deydi.
0: 2013'ninki yağırdan bir suvakya gaz vakya. Anda ma 2018'nin tiyallaydan bir suvakya jımı. Tamaşılan bağlı ötken bolsunuz.
3: 2015'ninki siyarvi satayır gelsin, züngirlensi neşkul olar yapta 45'ten 50 min kaya tarafı. 2016'nın sizlik tika yapta 20 min kaya tarafı.
0: Ma anlaşımı 2007'ninki oda sen amak çıkken. Kaç bulu asan buldu dedi o bu.
1: Hem de 2012'nin

0: ziyar uydun bir skaldi cumup.
1: Şkimon yetten o da seni
0: vakt.
1: Yılsan sel kovanı kem bunu. Anaksola. Şkimon yetten o da seni geçmiyor.

0: Lişanı bahasını görpəsən Lala da çörü yolla qoyubdu mə bir anlıqçımız.
1: Lişanın qaysı?
0: Qaysı ne dedi ki bahasın, Lişanın bahasını bir qarab baxsanla. İtibarları bağ mı yox mu deyip.
1: Çünkü ben 21'den arlaş menergeli kemirüyken mi anlaşımızdan. Hmm. Lişan'ın kaysı maşını sen maşını nasıl mı depesin? Lişan'ın bağısını körpəsi aldı, Toyota'nın bağısını körpəsi aldı. Şu, başını da yapıp kaptı. Hadi, deyin ama Lişan'ın kaysı.
0: Sandın körpüyreyle.
1: Malik, bir keskeme sualınca Tesla'nın en kıymet maşınısı kançı bol.
0: Hı, şaşına kadar sorğa akşaydım da Lişan desem misi? Lişan'ın bazı kançpıllar etrafında bulduğun maşındı. Depende bir uylap bakan okşaydı o karakada.
1: Tesla'nın hamda hazır setli batkan maşınlarının içi de şu X var hazır. Model X. Setli batkanmış. Hazır içi maya rayınmış setli batkan maşınlarının içi de X var şu. O 880 içi mi? Şu.
0: Lişan.
1: Lişan'ı kim harap bakam dokma? Bir baştan hemen depirem dokma Lişan'ı ki. Özünüz depirem ben. Bir markın sonra kaç pul dese aşı markadaki maşından hemisinden bağısını bir başını dep verdiğin aklında vaktim yok yine. Özünüz dep verin hamile.
0: En kıymetli, en muvaffak bahası aşını dep vermem siz mi?
1: Özünüz dep verin dedim bu.
0: Hazır dep veririz
1: he? Onu dep verip olamaydı vakit pek ip getirdi o vakit.
0: Ben bu ligerin...
1: Külgen ne etme ya? Başınızın ismini ne etmem sizi anlayacağım ben. Külüp delik kaldı ki ne? Gördünüz mü? Ahmet kaldı biz ne anlayacağız. İşte. Ahmet kıl baştan Ahmet kop yüreğiyle işe adam durup çoğum mu?
0: İşkeyle bir eylenge Ahmet kopka. Hep bu biz aslında hem misik şunun da kastaydılık falan işte ak gönüllük falan muamil kılmış.
1: Hey, ben çoğum o ligerin hazırca cihaz almıştır vatı ben taza. Dep o, if, yen. Öttüken gitken o ses.
0: Yakışı işte bir telet ettiken bağını. Marab yürüp aşağı içilmedi de bir gün telet he.
1: Bıptı. Başınız yüz sözüsün hemse.
0: Bu ligren almıştırıp oğan dinkin çö. Şu yani bir haksız kıpı yırdan bir asraştır ba.
1: Başınızın motorunu pülap yok.
0: Aşılanı mı bir kuzu ilancı mı? Yani aşına bir iştir bakken o.
1: Burunlarını bir pülap koydu aşı var. Başınızın burnunu pülap koydu. Onun dediği çakın yerlerini teşirip yerdi o. Aştak. Dene hemen dektepeğiniz kapı ettiğin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Başılarının hemisini dem dokma. Ben demeyim
0: mi? Resim talep depesansın bulmam da el toplu.
1: Ben demeyim mi? Programı katmış tuncu katı mukapat edici el işeyim de. Ya koy. Teliniz var ki.
2: Şükürman 121 metre kamerayı Allah'ın ilgiye kapta 105 bin katı.
1: Bir 105 bin katı.
2: Şükürman 12 metre ciharı ve şükürtat karına alın tepkan tarzı kapta maşından baza basıp kalsa 35 bin katı abi.
1: Makul.
2: Şükürman yatımı odası edip de 10 bin katı 15 bin katı abi.
1: Oo.
0: Yedi kişilik Wulin Hongwa yeni sınıf çıkıldı. Şükürman yatımı kişilik Wulin
1: Hongwa.
0: Hongwa?
1: Wulin Hongwa.
0: Yeniz ne çıpıl çıkıdı o, zavut gazlıq çıkamdı o itibar bağımı, dapı ma, şinfu.
1: Karayla ya biz hazır, yetki çıktık.
2: Şükürman 21 metre kamerayı Allah'ın ilgiye kapta 105 bin kadar abi.
1: 105 bin kadar.
2: Şükürman 12 metre ciharı ve şükürtat karına alın, tepkan tarzı kapta maşından baza basıp kalsa 35 bin kadar abi.
1: Bakın.
2: Şükürman yatımı odası edip de 10 bin kadar 15 bin kadar abi. Şükürman 12 metre yagır gazva edip de 35 bin kadar 40 bin kadar abi. 2018'dan seyredatta 40-45 mı atardı? 2015'deki siyahari satayet gençten zingirlensin meşgul olarak da 45-50 mi atardı?
1: 24-9. ayının ki Rüfan'ı bırsak ahra

0: Evet ettim.
1: Maylık, evet, ben
0: Ha,
1: oldu.
0: evet. Judin Pifaçi sen taraflarda çöğe gelip yüdün ben de maçı akırcan bırak uçur yollap tike. Arafa'da baba bir nesi evet tuttuk ha yıkıldığını.
1: Ha. Ya bir gün de 7 gün geçe ağırlıkta ha.
0: Ha.
1: Hep de burun.
0: Hep de burun ya bir
1: Bizim
0: gün
1: lat kılıp
0: baldur
1: oldu ki.
0: en neyim boğandı mı bir gün baldur
1: Şu
0: yıkıldığını.
1: günü verip de şu günü ondak yüyeli kılınmaydı
0: Ha,
1: deyin
0: kremes
1: gitti.
0: için eğer onda hop kalsa
1: En
0: bana
1: az
0: neyim
1: digendim
0: bozma
1: bir gün
0: ama
1: burun.
0: kılışmanız mümkün
1: Bir gün
0: ha.
1: burun dep koyuşunuz gerek ya kerime edip.

0: Мау 7 кишлик волин хунгуан яны. Газдык чыккыны, завод газдык чыкка 7 кишлик волиннинке машиналар баама. Волиннинке газдык чыкка 7 кишлик машиналары. Тесол тесол болду банды. Ма билдиган аңлашта бир деп пирала болкой машиналары, болкойсман машиналарынке газдык чыккалар баама жок волиннинке. Газдык деди, э? Газдык 7 кишлик болуш керек деди. EV 50 o toqluq. Toqluqlar bar, lekin gazlıq çıqqanları. Tazıq qalmay qalıq. Anlısa depəsinjimi?
1: Tursun janstam gəqt.
0: Anlaydı.
1: Anlaydı.
2: Şuna gün tətbiqlər insanlarda toqmaylıq və ya maylıq qınatdı. Maylıq qopqarsa 70-80 min. Toqmaylıq qopqarsa 95-100 min atıb.
0: Ha maqul. Onda mavo bir maşinası var ki, bağlanıcımızın seti etmek için gene. Telefon numaranızı bir kaldır koyalım.
1: Kayada anda bu yaptım o bulanım
0: demek istiyor. Orne, orne bir davet tam. Havaraya karıp yakalığı, yağmur yağam diken.
1: Olenin yok, çanganın badıp.
0: Üç köy içi de yağmur yok ki, elikin mağazır mı? Vakit alıya ilan okaldı. Av, çanganın ki bakıya, olenin yok ki, cuma. Anlıcımız kim dedi şu kapte?
1: Əsləmə.
0: Bu belək bir istəyə baxsın, çöğəmsə.
1: Əsləmənin qipi şununla bir guman bilən qaraysız,
0: ə? Şu.
1: Şeş qınmay, çöğ əsləmək taza.
0: Şu.
1: Özü elə qısa, maşını kəsib bilən şoğullanğan bulsun, çöğ mən şirəli digən bulsun, bu gəpini zıraq bir ədəb, zıraq bir oyun baxatıq da. Əsləməlik öyduan şu qıqandı ki, bu saatin ancaq xəbəri yox da, oylu oldu ikən mi zəmdək?
0: Onda oz, bir maşını elib digə 20 ilər edə qədəm mi onu?
1: Doğru. Şunlar ma o.
0: Avaraya hal ne bir
1: el. Gün de radyodan anlaydım neydi mulli giren aptallarını. Ben atınca gittim şey yap almış duruşum. Bir sınav bakay. Gün de anlay bir radyodan bir almış durum kap kaldı edip ma.
0: Bir sınav pekna, bir sınav pekna, bir sınav pekna. Bugün gündüzden keçi geçe, kağında maşınımız üyü sözdeydi o deyimiz emez mi şu? Bugün gündüzden keçi geçe varlıkta Ürümçü hava bulutluk oldu. Temperatura 21'den 33 Celsius'a gradusça. Ete hava uçuk temperatura 23'ten 35 Celsius'a gradusça. Muşanın 12. günü gündüzden keçi geçe hava uçuk bulup kiyim bulutlundu. Temperatura 20'den 30 Celsius'a gradusça bulut.
1: Aslında avazlık yak.
0: Yaktı mı? Buldum abi, o rahmet.
1: Anlayla Aslım, ben anlayla. Anlayla. Anlayla. Anlayla. Anlayla.
3: Anlayla. Anlayla. Anlayla. Anlayla. Anlayla. Anlayla. Anlayla. Anlayla. Anlayla. Anlayla. Anlayla. Anlayla. Anlayla. Anlayla.
1: Anlayla.
0: Anlayla.
1: Anlayla. Anlayla.
0: Anlayla.
1: Anlayla. Anlayla. Anlayla.
3: Anlayla. Anlayla. Anlayla. Anlayla. Anlayla. Anlayla. Anlayla.
1: Anlayla. Anlayla. Anlayla. Anlayla. Anlayla. Anlayla. Ateş makan soraydı ama Ürümçü'de maytakı birip deydi şurcan. Maytak kuşağı taş yolu bilen naratkı bassak. Aldın kilişemdim ben
0: modum. Kilişme yapsa şu şimali bölge kilişimiz de varsa. Oy çeçilme deydim burası. Çeçilme deydim burası. Ben de bir maşını var satay diken de boy açtakım.
1: Satsanız buldu lakin kadar maşına kayada o maşına. Buren değil.
0: Tılağın
1: maşını inek bir dimemsiz. Tılağın. Ya kıymen bir. Ayol kişi durup başkalarını tüllep yüysem sert umamdı.
0: He tüllemeydik ya.
1: Ayollar yoraşmaydı o
2: başkalarını tüllemeydik. Şu anda M62'ye zaaf gazıkın bağışı 40 neçmanın başını 60 neçmanı çek.
0: He baki zaaf gazıkı sırıcı mı?
2: Bak şu anda iki M60 M80 gelir zaaf gazıkı kulu aşkına oyluş bakıldı. Şuna zilin tatlıka rüfanlıkta tokmaylık yakı maylık kınattı. Maylık okarsa 70-80 man. Tokmaylık okarsa 95-100 man atırdı.
0: Болды мақұл, рахмет.
1: Мақұл, мақұл болды, рахмет сізге, жұмы.
0: Аңлап отырғандар 174 қатынас сәнет радиосының.
1: Менің аптымобилім программасы.
0: Программамызды Хотан шәһәрі, Қарқашөлі 55-нші нөмірге жайлашқан.

0: 0148-499-42.
1: 0142.
0: He, 0148-499-42. Programımızın ahırlaştırımız programı Riyasatçıları Roşengül Basit ile
1: Uşurcan Hızır.
0: Nöbetçi Muharrir Ramil Ablamet.
1: Hayır hoş dostlar.
0: Hayır hoş.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Site olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketinin yeni öğüne aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar azdı biz hem bana.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
5: Bu programını Fokus Sılıklaşmayları'nın baş vakaletçisi Örümçi Dönkörük Fokus Sılıklaşmayları Mülazimet Orni Alahide talep kılgan.
6: Akı, abdumobilimini asırtay digen.
5: Fokus Sılıklaşmayları Mülazimet Orni bari. Bahası muvaffak mülazimet etraflık Fokus Sılıklaşmayları halk soğutsu katlaştırılgan.
6: Aşındak yakışı bası hazırlı baray.
5: Caylad'ın vakaletçi akırdı. Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan, hem köpçülüklerin uzun olmayan kolluğalıkı rahmet etirgan Akmervayit un zavutu alayda talep kıldı. Öğünüzün Akmervayit ulur üzülmeydiken ha?
7: Şundak bombay, onunla yüp yigil bombaydı o da ha? Akmervayit ullarının pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçilik bile işler çıkarılgan.
5: Tamaklarınızda okşatkan Akmervayit ulları yedisek bolduken de?
7: Elbet şunda, kancı maktısa maktığım kilidu.

0: 174 yollarımız rava.
1: Yollarımızda biz hemra programımız. Biz hemra programımız.
2: Come on, come on.
1: Hey. 174 Katnas Sənət Radiosu.
3: Sevimli dostlar, çin kalbimizde çıkan samimi salamlarımız bilen sizlere otuk salam yollayımız.
4: Şunda hoşalık ilgide bir xatar öyge qayt qaysıla.
3: Şunlarla utukluk, neticilik buluşun dileyimiz.
4: Yol yürü çeriyan yolu qan her qandaq meseleler bolsa biz bile ortaklaşanlar buludu.

0: Şunda olsa programımızda başlayıp ki dostlarımız dağınlık canlılık fikirlerini verip programımız katlaşka izleyen dostlar. Ama alanda teklif kılıp ettik onda kısa yollanan ahvalar kandırak katlaşka dair sual meseleler. O soru kaç esin nakşı köy müzikler dostlar ağaçman kaysler. Bir baktığında bir hater ve hoşallık tolsun diye ümitli biz dostlarımız.
1: Bizden karşı ağan dostlar uçurmalarını tapşırıp aldık. Hem Allah köpten köp rahmet. Uçurlarını yetkiz işini başlayalım
0: ha. Başlayıp gidelim.
1: Başlayalım ha. Muhammed Bey efendim, simik anlıkçı Zükre kız Gülcemile hadimiz, Tursunca akımız, Bulbul Guya hadimiz, Mehmetcan Toğrak akımız. Hem onların salamlarını tapşırıp aldık, Abdurrahman Songçı akımız o, yokluğumdan herkes kuruk kalmaydı. Yakışım fikirlerim, ben dükkan oturup anlığa ötmedim. Bulbul Khan hadimizin bak bana. Hoş.
2: Yoksa Kuzey Amcan, İsmail Dost yolur, Bayın Kulun yolur, sen de aşık harbi yolur, yolur evan parçalı mı?
1: Yeni buldu. Kaşkay isimli kanlıkçı.
3: Kaşkay şehri, toplumçuluk, aile kurulunun aldığı yerine işin doktorkanına Sarımıkan'a. Sarımıkan'ın aldığı da ma, yol bet katlantılı maşina, yol boyuna koyulakan maşini çıkırım çok daha türlü. Çocuklar işte bir süreç türbüsüden bak.
1: Yazmıcı evetin ha? Yazmıcı evetsiniz, biz aç münasatlık tarmaklığa evet koyalı ha? Ha, ondak bulsa Mergen efendim karışalımız ha sizdim o.
0: Hoş, nasıl yine uççuların köyde bir odaydım ha. Sık bek izvetti ama şu... bir program başına kollarım digenden urgup taştı deydi o.
1: Neman çizsek bugün? 33 katoslar ürümçide cümle 33 ettiğim sık bulu diken.
0: Mehmutcan ben kino keskeş görüyorum atımı da. Kino keskeş radyonun kanı alı oldum ben Mehmutcan.
1: Şunday mı?
0: Şunday mı? Kinonu kes... Kinonu anlap kesem siz, radyonu anlap kino kesem siz.
1: Şişe uşupinlarını kesip atamdı. Bu adam yeli kino kesedikken, yeli aş yakışlanıp uyadı, büyadı aş kırat atıp yürüdükken.
0: Çöntiyen hanımı denzem penşanı kılıp ettim. Yüreklerimde birip, üzemden yürüge siz mi kalıp tekilip getirdi deydi bana.
1: Yakışayım mı? Şokey.
4: Adı hocam. Zühre'de kaçalım, kaçalım. Ama nakış

0: Mart uygun bak sanayirken ko. Ne kadar millet kaldım ben. Adresini yollap yiyorum ama.
1: Kasıp gittim ha.
2: Şimdi. Bir şeyden anlan. Yollap pekil bulmaydı.
1: Seher bulbulu beni karşıyla olmayısıyla denle boptu. Bu ya sizin karşımızdakını buldu, teklifimizdakını buldu kademdiniz ko.
2: Lekin isminizin atı gantık bekti olgantı ben okumayı kapsıda.
1: Hazır Muharri Ramil abilimi tüfçürü yollaptıymış. Kumul Meteoroloji Stansısı. Seyri hıranlık çakmakta agahlandırı signal çıkarıp güldürmamlık avar aydın bana. Altıncanın 13 günü 15 ötken takıttı. 20 kelgüs 24 saat içi deymiş o Kumul'un arkayısı.
2: Kumul'duken he.
1: Şehir rayonu ve köp kısım ceylada çakmaklık avar ayı görülürken. Kıska öl yığıllık, müldürlük avar ayı yine boran. Şevralı kavara yükledik görüldük ya.
2: Müdafiye tedbirlerini yakışı işleşin lan eskertimiz. Necat Yalkun. Necat Khan. Rızvi, şunu da yakışı buldum.
1: Beselim cevap çür gördükken siz.
2: Fışırlan uçuk beysiniz tekim yakışı kitledi. Nakşa bek yakışı oldu ilikin. Yakışı mı Adılcan, Kunduz Ay. Hemen vaktinle güzel güzel bulsun. Programda mı yakıştırıp anlayayım deydi Alican.
1: Kunduz'dan başka jallık ko bugün neydi? Çeçin jüptüke. Çeçin jüptüke. İki gün boptuk çeçin jüme kılım da. Soğun boqa.
2: Bir jıl boptuke adam.
1: Bugün çeçin jüp keptüke şuna olan jallık ko.
2: İki jıl oğan tebriklemeydi. Adatı bir jıldı bir aşık kıttım.
1: Bir jıldı bir jüyümüzde.
2: Bir jıldı bir manalık. Maşınım şu o adatı. Maşın jüsem işnak bir hoşu gittim acı. Atkerim efendim noçeri.
3: Yol kavra, ciddi dağışı yolur, Cenab-ı Beyce'nin yolunu aman kızla yazacağız.
1: Rahmet.
2: Bayağım kıgın akşığa mınlınıp oturup kessen la, onu doğru değil olmaydı. Şu an akşa acallık gibi bitip bakın. Cusan Arnav uçuruyun.
4: Kırık, yeti bitip. Ma altımlarını aldı, ma o tenşan kayrılgan yüzüne sürü yol bitip, bakın da dalırken ha. O bu mekap ya bu.
2: Şundayım ha, demiş ki ne yapıp kalkandı.
1: Ja degen dostumuz da edi. Mening avtomobilim programmasida Oşur Jamila Roshangulga köp rahmat. Bu savolni sorishimdagi maqsad aytganda men balamni maktabga ep manganda isimdi yo'q, sapmi kash bilanlar mashina edib menib qoptimi taxminan 2 km yo'lni berib bo'lgandan keyin boshqa biror ahvolmi yuz bermidi? So'rg'a yaxshi bir bilimga ega bo'lib oldim, rahmat deb uchur yollabdi.
2: Bo'ldi. Vay sizlərinin örümçədə aran 33 gradus bolsa, bək yuxarı da getkili bulmaydı. Ma piçan da 39-u getdi deydim. Doyunik dostumuz, ha? Yuxu, maşını bazırda çöğüləb yüyən Şakir Canğı salamla bolsun. Qaşqayadık iş orunda işləyibatqan, anlayibatqan öz yalğız huzurlanıp oturup, öz gəmrə qılıbatqan bizgi köptün köp rəhmət etqan ləntiyəngə salamla bolsun.
1: Giyanet ademlerimi kapı buldu dikine seher bulbuluğu boğan köz karşımız geldi dikine. Giyanet ademlerim köngül bağı okşaydı.
2: Bugün Mergen tiyatrolu kopuptum, kızıp kaptım abal. Doğrunuz vakti resiniz bulduysuz, çöğe Mergen? Rana kız daydı o şanlıyla koşluğunda şunda ravanken ha? Onu dikine örümçi, biket, nanguangcan, peyguangcan tarafından maşılla bek köp, kemanla taksi yeterlik daydı ha? Taksi yeterliyken ben seninle uçurayım. Ravan taksi.
5: Bu yıl yetkiler yol havrena, kumyoz yolları ravan kene.
2: Doğru, rahmet.
1: Yok oşan göç bazırı ya, sen şıkansı göç bazırı talep. Yolla, ravan. Yani daru bana... dermek setip bana sokka şanlavatım ben de isiltem.
2: Yakışımın ha. İlgar muallim. Bakal o ketten bunu imiş programı tuğlu katlaşıp kaçtık uyan biz ne?
1: Tadil oldu oğlum, ilgar muallim ya.
2: Oldu değil mi? Ali Mektep imtihanı tüyüydü. Hazır kim bika, ilgar muallim bika, kim hoşal, ilgar muallim hoşal hazır.
1: Kulunuzu şıkkıtal şarak alırsınız, bir kulunuzu radyo önünde götürüp durursunuz. Etkende çıkıp meylim meylim de. Kazancı dön meylim de. Ayınlıp mamam ses. Kulunuzu şarakına aylandığa, şu radyo tanışıp. Da ötken keşke işini aldı da oturup kart oyna atkan çoğlanın kartı gibi işten karap koyup.
2: Şunun kimdi de birisi ben pang çok ettim de açmış pangladın oynardı.
1: Nengumun yanına oldu de bir resimde evet tuttu Kamil.
2: Aşağıdan kısılıp kırıp çıkıp atıp da hazır şimdi demek
1: istedim ki. Aşağıdan atlap kârıp koyup da Rişatkin ha.
2: Yolun oturduk Rişatkin'i sundurup.
1: Acayip edemli vacımı aşık kılıp. Rişatkin atlap. Koyusu bir günü aşık bir. 50'de aşkan bir oppay aşı. Yöp kısını kul takı karıp koyup durup atılıp durup. Parap tursam. Evet, çok adam diken hıcıl oldu o.
2: Doğru.
1: Oppay dek bir adımızda çok aldık da aşka. Son kısını peski kop kuyap. Aş konlak ki yaptı bütün konlak. Aş kul takı çütürü yitip durdu. O atılıp diken namaş. Rişat gelin minip o atıraptın çüşkül durdu.
2: Hey. Oho.
1: Setemez mi ayı bu? Set emes bunda ötken keşken şoförlüğümde karısı set, bekset kılık avcı. Bu yaş balığındaki mal çok oppaylım hem de.
2: Ay kançılık uzun yolunu mınıp ayrılıp kildi du. Aşında Rişat kıdın atlap ya.
1: Şu.
2: Onda uzun mangal olmaydı. Böyle.
1: Onu olsun ki bekaterlik aşı. Kegen maşından bir şunda çüşünüz göpünü sokup ekesse kıran.
2: Bütün katarlık uzunuz.
1: O. Bu da üstü işiniz yapık alet deyip yazsınız oğam da ya dep haklım da kışlar bu köyün ekliğe koltak duru yutup göm sokup koyuz aç beti yazsınız nimisiyetçilik mesela mi? He? Anakın malcı mı?
2: Bakıyorum aç aşla.
1: Aç aşla. Bekset durduk aç aşla man.
2: Özhal ne oturuyor?
6: Ben şimdi köyü Doğan'ya inşallah fitrepler yıllar hemen gencim o aklımıza ne dağıtacağım.
2: Ya yakşı.
1: Dadak o bana bana Abdü Zeyda atamsız mı? Normal hizmet ışık çüştünüz mü? Turpan'ın ısıklığı da, Turpan Toksu'nun ısıklığı da dedi.
2: 40 dedi ha, gradus 40 gen.
1: 40 çıktı ha.
2: Maşının işçi 40.
1: Ama gerçekten Allah bakalım ne?
6: Hemen çıkardığı ağabeyle kumduza kanalınıza yakışma dönse atacağım yakışma.
1: Yakışma siz.
6: Maşinanın içi karak çıkarttık o. Sonuçta aşağı gitsen sonuç yetmeydi. Aşmayı gitsen ip kalırım değil mi evcenge? Anakla kula.
2: Eçen eçen kumduyan eçen amde.
1: Optuzun mu kumduyosun aşmayı mağdığınız mı? Deriz ne çıkmayın amca?
2: Kardeşim mertli kıldığa ya geldi amnamış 40-40'mış gradusta. Çukum kumduyo içmağımız at. Bir mertli kıytımızda.
1: Mahmutcan.
6: Nuriz yetipti bir kavrama yağlı koşu istiravan
1: ken. Makul.
2: Benim vaktim çıkmaya kaldı. Bir bulkı sap koyusu boptu ken. Demdi o.
1: Bir kıttım yol ne bivas. Ne mi o?
2: Bultur.
1: Bir tosu boptu ken ma vadek tep. Çırılattı.
2: Mana mana mana yalgızlık yalgızlık lentiyen nemiş oldu. Mana köp kök asmanı yıkırak işte ötüpsüm onu yukun. Ne mi deyimiz bu ne? Kıran. İşte ama.
1: Mergen kakla tokusunu yüvetmeyeceğim ama kimden de tokudum yine ben. Etraf karı ötüp elik.
2: Yöv tutum abal özlüm.
1: Su buydaki nasıl bir toku okursa var o maymun deksekirip toku okurlar.
2: Uşurcanın bütün kepterleri ne mi şu?
1: Mergen kırıp etti.
2: Mergen kırıp etip de aşı. Uşurcanın kepterleri ne kepter şurup sıkıştıydı ki özlüm kepterlerini bıkıp pulkıldı ki bu bula.
1: Hay şunda olsa yine uçurlar, şunda uyuyunlu yutup mu da uçarsak ya ki uçurlardan.
2: Koçumu koç çöğüleyip davadım benmiş. Bir köy bilen cihan kezip yüdüm bana. Ama bir katına çıkıp çıkıp aldı hem deydi bana. İlgar muallim. Ne gibi yerişini okumaydı bu adam.
1: Şakırcan deydi o. Dönlüktün birge çıkıp elip şunda uçarsam yüdüm pipanın etrafıdaki erkaysı yolla. Lian ho gausu çıkış ıgızlar hem sıravanken haber davap qaqaysla
2: dedi. Yani bulu da Mahmutcanın uşuri.
6: Bir yetipti bir qavrama yağlı qoşu sıravanken.
1: Savi salamlarınız rahmet.
2: Qağılıqtı 30 gradus deydi bu ajitanın uşuri. Yana Rana qız qaysı yolda Rana qız? Şıçıxu qoşlanıyadı şunda araban deydi ha. Sükut.
6: Kesile, ma Cermen'in numurtatta ahal dandı yokmuşken sana bakmadım.
2: Yo yo Lingar, değmezsi.
1: Sana kara bırayla.
2: Tuktan ha. Yani uçurladın, garbi sucuk uçuları, şarkı sucuk uçuları, Beijing oturuyorları, şunda ravan, tusul kılıç yok dedi Abdülkerim efendim.
1: Yani buludu.
2: Oyferin'in de küzeyini kim bilip kaldı da? Yok küzenek. Dedim ki ya şunda alın hiç pişim kütlesem küzenek yok. Özü halin o şirin.
6: Şimdi bak canım yiyiniz. Burada zırnağın bir yolla koşunuz Ravanken.
2: Buldu rahmet. Ravan taksi.
6: Buyur yetiştirip yol kavrayına kumuyoruz yolları Ravanken'e.
2: Buldu. Seviye'ni karşılayalımız. Seviye hoş geldiniz. Bağvan. 35 gradus kemana deydi. Bağvan siz ne de? Kaysi yolda gittiniz? Hınan tonglu baştan ahır şunda ravan deydi. Ablametcan'dan uçuruyor. Köp rahmet.

0: Yine Amırak kısmı kanlıkçımız Adıl Dasan'ın aldığın Dabazak Kevçe yollaşına ravan dedi. Buldum.
1: Bu jidungçö bangıydın, şuyun dınguanlap çırakını doğru işletmepsiz. Şu sebepte işkiz koy bir numar cerimanı kecim ha? Çırakını doğru işletmepsiz. Yo lingar deyim ha? Kağız dikiye şu uhturuş karısınız. İşkiz koy bir numar, çırakını doğru işletmepsiz. Şunun karganı ya çoğun çırakını yıkmandınız mı? Ha hoş yine uçurla karap baksak şovren ren dep uçur yıllap da adılcıka uf gepni bir dimantıkı hep de bomba diye yol dışın bilen çoğun uygumangan karan biz ve çoğunlarını körüp gileyli de ondan yolda usap gettim su alayıl desem yolun on tarafı de bir dükkan yok ki yolun sol tarafı de öteşki doğru geldi maşini kendini yandırıp yükücü dep vadektin otlap duruşuğa o sakçı motoru ne edip geldi dikkat kılay. Ey, motor ne edip geldi? Dikkat kılay edip keynige yeni atlap turşuğa yeni bir sakçı geldi keyni tarafta. İki taraf, iki sakçı. Şunu o anda bir muş terbiye kıldı. Ay, vadekte o atlap minip tuğdu. Şunu o lan sakçı terbiye kıyıp hareket güzetken. Şunu o lan koytip gelip. Maşını çıkıp mintilap gitip vardı o. Nimde bu sayı sen?
0: Dümüsüm şu öğrenen siz mi şu? Yolun hak ettik, hiç ütüden yakayken usap kaldıkken siz birden çidim ay.
1: Şundayım biz çıdap durup ey. Oy abi bir arlıktı piyadla ütüden bir arlık var şu ya toktan. Dep bunda düğmem siz sizmek için şu mudu? Mansı onun olan çatıkınız yok tutulup kalkanda endin. Maşınağı çıkışı terbiye yapıp gitken siz yüzünüz ki.
0: Şüphen gıda atıp akşam külüp dumulap utadı bu kız aşı şüphenle işlep onu üç aralarına yollaydı tefe.
1: Kim o?
0: Şöyle öğrenci.
1: Korlu'dun yolu çöre tengi tenşan yolu koşuluyunu yedir avan dedi izleyeceğim.
0: Doldu. Adılcam hem temin.
2: Bir yer tek Lakşımsınlı Kaşta aydırın yolları raman.
0: Buldu rahmet. Yine uçurladın işte bak öyle herhalde buludu deydi
1: ha? Adıl da sadın da abzak yolları raman deydi bırak.
0: Yine buldu. Yine uçurladın mavu son ayını belki kıkan dostumuz istemiş oldu.
1: Hınan donlu Yılı şunfın ha deydi rahmet.
0: Rahmet. Mavo sucu şarkı yoludum tosuluş bakıya dostlar. Yani Yingchuan Lu'dun Beijing Nanlu liniyesi de mavo şarkıdın garip liniyesiyle tosuluş kıyıl obda yığırka. İşte bak öyle Jingying Lu'dun Minhua Jiğce Cenup liniyesi de tosuluş kıyıl obdan bakken.
1: Hoş yine uçurlağlarını karayla. Atili canı cicirin çağda ne göçü. Peçet çok gidip. Onun ismi çok karan. Nima desiniz?
0: Örgüley. Çörgüley. Örgüley.
1: Hay, ben ufkamadım cuma ismi ne? Ben bir kıl kırgızı koyup da.
0: Taksinin, ma taksi şangancağına ağlı 3 yıl boldu. Maşinayı da bakmadım, şangyan kılamdım, kılmamdım. Dep sadık kısımı kanlığı için. Ürümcü de bulsa kımaysız. Ütken bir anlığı uçumuz, Kaşkaydık anlığı uçumuzge, yılda bir katım kıldık, digen. Mağ Kaşkay, Kutan, Matraplada kıldığa uçuyordum. Siz urnunuz ne de emni?
1: Bağven bir uçur yıllarda 35 gradüski çıkıp da oturup atkan cahiyye, ne adliginiz ne uçumutu hakkımdı?
0: 35 boğun karakan ürüm çimki değil mi?
1: Hoşunda varsa yine uçurlarını, şunda oyun oluyor. Bunda okarsak, bizdeki uçurlar karap baksak, karan ne adı usulup tutsan, Sucu Uşarkı yöle, Dostluk Cenubi yöle, Nurva Garbi köçüse, Jingin da Jingin yolu yani kendi karmay garbi köçüse say yolu neki Guanghu görüktüm kızıl takıca müşer maşallah intayın köp kağan aşağıs cihettin yollar avan ki
0: buldu rahmet mavu son ayını belli kıkan dostumuz bir inka sokşumam da anla bakayla
2: hayır şükür yetişme hemen mavu şükürtünüm oldu da lan sözümün ki oldu da oldun mu ne sen de Maşını toktatkan, uyar mutfa maşını toktatkan
0: bir şey.
2: Yakımızda bakışlık maşını toktatkan, saat maşını toktatkan, dedganında eskert taktaylarım yok, yakımızda maşını toktatkan, dedganı toktatman dedganında kalıkı.
0: Eskert yok,
2: eskert yok. тоқтап отқан 3 жыл отырған бұрынғы тиша тоқтап отқан машинамен. Бұл уақыттан
0: әсім тәртіп қой.
2: Бұл тақлап қойып сол машинаға жүйкөйден жаққа. Қандай қыш бұны бір қайтқан бір боламды. Я оны қасқатны тақта жоқ бұл жерде.
1: Бұны жоқ ауазыңыз бек барам жүрген шағым боп кетті.
0: Қолыңыздағы
1: дәнзіні іліп Aşu astık karsınız etret bağı o, kayısı etret nan çaplaptı o. Aşu etret kirip, kanun tüzmüş kansı kirip, muşu resiminiz bilen kuşup, apırın. Aşu ne bine, cerim antalını kütürep berip, facıkı degen bölümge kirip, muşu ehvalını inkas kısınız buldu. Ulan da, bunda bunda ehval bir yerde işkandak ne mi yok, tepa süret kitatip, aşu ne? Сүрет кітатып, әтірапты әскәріш тақтымы yok, мана бұрын тұма еді сызық ба екен ғой, сызық ба мана мұшында әлетті, я ұқтырыш қылмапты деп кірсаңыз болды.
0: Яғни біргемді ілгері тоқтат қылып болып, бәлкім еқынды бұяй тоқтат қылып болмайдыған болып қалған болу үшін мүмкін. Шөні сіз бір сұрап түшініп шықсыңыз оғыда екен. Ela vaqt bo'lib qapti do'stlar, huzurlaringizni yig'lab avatsanglar, e'landan keyin yana davomliq sizlar uchun alam mulozamati bo'lamiz.
3: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
4: Donatkudun əmdi aldım, səl toğuzup şikine.
3: Dada, dada, əmdi sən bulamdı.
4: Vay tek soğuk.
3: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
4: Tallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çeyi.
5: Üç yataqlıq öy asasi kapalı, tört yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın, öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bülüb 3 yataqni 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ, yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğbasar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
6: Tor sörütünüzden teximi tez buluşun sınav bakınız var mı? Ondaq da 5G eyni şiltip ekin. Çürü sörüt tez. Bivas körsüşte oyun oynaşta qetivanmaydı. VR teximi enik görülüdü.
7: Şinjan telegrafının köp kıl yürüyüşlük mülazımıdı ve derecesi aşırılgan xas boğtısını aşıqısınız, tört çoğun hukuk mənpətdən bəhrilin əleysiz. Bu mülazımetini Şinjan telegraf şirketinin APP-sidin ya ki 10,000 telefon kılıp becirsiniz boludu.
8: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'dan bevasta anlı kılıp atkan yollarınızdı biz Əmra programımızı.
1: Қадырлық достар программамызда алмышады даңлап атқына.
0: Yollarınızda biz Hemra programımızı.
1: Yollarınızda biz Hemra bu programımız ne?
0: Ahmervayt un yağ gürüş açıq sularını bazağı sağan, Ahmervayt un zavutını kollab kelib atqan istemalcılar minnettarlıq bildirish hem istemalcıların sağlamlıq üçün tirişib atqan Ahmervayt un zavuti alay talep qildi.
1: Programımız işletib atqanlar maqta bir-birsini tavsiya qilishib atqan yaxşı aptal Foko aptalı alay da talep qildi.
0: Yuqar qorlar rahmet etimiz Doyin Shopping'ı Vision aldırıqı dostlarımız ləgim köpnü köp rahmet.
1: Qana davamlıq jallıq. Şurunlarını berib mangaysizlar.
0: Мектепке нәуремне агылы килеп сахлыгач мана тойыныңны көрүп атыман, аңлап ултадым дейди ма бир аңлагычбыз.
1: Рахмат.
0: Рахмат.
1: Сиз утуп калмысың жума?
0: Бек сык бүгүн. Өзү халның авазы кучурай.
2: Адын сөздөрүн алды кошмуштар Раланке Абдужа мына бики мен сыны кеммиш. Кен шаарыны катнашкан театрдын алды багы Абдужа багы. Эле корогу тегиддеген бир тиядлар жолу жүрүп аяга. Aşağı kudum da ama yerler yoluyoruz. Şeyinin bu makinesinde de çünkü en baş toplumun emsinde mi de derdi?
1: Doğru.
2: Şu aldı kendi kırmızı bula bulma toplumda kaçı kadar öpti. Kodumu mu karısan? Şirkin. Yolunu burada aksın bulup kadar dostlattı. Mümür ki de tabii ki. Aşağı beyazlar kendiniz.
1: Ne şu zhalependi?
0: Siz kanda uyudunuz özü halependim şunun bilen? Bir teklif evitsiz değil özünüz.
1: Ma kalmırat deydi o köpçülük yakışım sizler.

0: Yasını baktığınız olsa bulan da. Moş ideş digen gepni onlasam.
1: Bekkülüme deydim.
0: Bekkülüme. Bekkülüme Adilcan deydim. Küleyirin. İşte mamayın küleyirin.
1: Şu sizin külsün de Bakcan o adaşmışın darak digen mi ki? Ben deymemiş Ürümçü'ye sitilediğin bütün maşının bir labası çıkmayılgan kıp koyus boptik. Biz orunsuz laba çep koyduk ya bazı bir oçoşla deydik. Ya şopurla ha, nasıl şopurla dedi.
0: Merdan master mı uçur yıllaptı ama o... Betiyon doktor kanıstı ki, Merdan doktor. Bunda deydi, ağırcık akımızı yedi, yakışım o. Benim aspirantlık okuşum ayaklaşıp kaldı ya. Makale, muş, disertasiya mı? Hemiz ütti. Manın mater bitki küllerim demdi şunu da ehmiyetli kılıp boşluğa boşluğa iltimas kılgan. Şençin ye tungu ola. İltimasım ütti. 9. aydan başlayıp ben merdan boşluğda boşluğda okup gitmemdi. Merdan boşluğu olum de püçür yıllardı.
1: Mübarek olsun lakin.
2: Хайка ишимлигининг 2026-йиллик кўк путулук янги маҳсулоти базорга селинди. Путунинг эгизини оссангизда мукофотлик фаолиятга қатниша оласиз. Брозлидан келтирилган гуалана қўшилган. Хайка ишимлигини ичсангиз 6 соатгача ройингиз ургуб туради.
3: 3 ётоқлик уй асосий кафолат, 4 ётоқлик уй техими яхши. Tianshan Rassisi Xalqara Chongbasarga yaqin. Uyning egizligi 6 metr 30 cm. Ikki qavatga bo'lib 3 yotoqni 4 yotoq qilib olsangiz bo'ladi. Tianshan Rassisiniki 107 kvadrat metrlikdan 158 kvadrat metrlikchi bo'lgan 5-chi avlod uyining foydalanish nisbati ko'p bo'lganda 220% yetadi. O'xshash ko'lamdagi uyga selishtirganda mehmonxona gullikka texmi cho'ng, yotoq uyi texmi ko'p. Tafsilotini 0991 25-5 telefon qilib surishtiring. Shenjong Ipak yo'li Chongbasar uy joy chek şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
2: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sen'et Radyos'tan bir basta anlatılı batkan yollarınızdı biz Emrah programımızı.

0: Бекел кандыканда бир авазланы бәз бек килдигә карам. Мәсәлән.
1: Бәри сал шарап иде.
2: Без арылып китәйле.
3: Удак дима. Мен сезне шунчалык яхшы күрәм.
2: Як. Без яңа арылып китәйле. Хош. Айгүл. Айгүл.
4: Кандызайда.
0: Kunduz Aydem dem.
4: Kunduz Aydem.
0: Kunduz ne? Hem siz, işkimiz bir kepe kaylayalım sen. İşkimiz bir kepe kaylayalım.
4: Ya bu da arılmaydı.
0: Oy gül ısırlık lan, hemimiz çıktı. Nim bol da arılacağım.
4: Şundan kim tolavadı da meneydi. Şu an işlem korktuymaz için şun Kunduz Aydem.
0: Yok, mal. Oy gül ısırlık birisi uçuruyor, göz aldım. Küzem oy gül uçup kılıp.
3: Oy gül.
0: Külgenle verdik kuyuptu. Ne kildikeymiş yakın da kepakımız değil mi?
4: Evet, ayıp oldu lan ayrılma yakşıdı lan.
0: O da değil size. Ben mesela ne yapayım o?
4: Adil Çeka.
0: Yok be. Adil Çeka. Mesela ben yol dışınız o buraya. Ha. Yol dışınız. Hadi ha.
2: O ceriş bir değildi mi? Ha.
4: Ya diyemedik ama.
0: Ne kildim lan? Şunda peyz kildi o. Oye.
4: Adıl Çeka.
0: Ya sanırım.
4: Biz ayrı gidelim.
0: Ya ne kadar kopal kız valla size bir nazıklık mı yok?
4: Oye ama külken.
0: Sizde kız var bizle ayrı gidelim. Vay işini kılıyor. Vay arısan arılmam seve deydi akıştıkken.
4: Ağrız baka edip lan başıp şaşkınlı tutuduğun gibi.
0: Nazık mı da?
4: Oyyy.
0: Bunda ifadeleydiğin gibi bunun da romantik mı da?
4: Oy siz tulu küldür bu genci onu kaçarsınız kan da oldu.
0: Ağırlık
4: değil. Mişna mişna dese ağrılmayız.
3: Benim hoşunda alt taşlap koyamsız. Bizden 10 yıllık muhabbetimiz çok. Hep. İstsizlik kılın akıydı.

0: Açın hapınız ne iş pişteyle apırıp koymaya da pişken çok apırıp koyduk alıp telefon kımmaktı o çıkar size apırıp koymayan valla. Apırıp koymuşsam ben özel apırıp koyay. Yani ben verip ulan verip oturamışım. Bağmaydı kaçıp kalsam ben özel apırıp koy.
1: Siz kanda bildiğiniz apırıp koymaydı kalıgını? Telefon kımmak
2: kalıgını? Abay avu Meryem Gül diyen kız telefon kımmıydı, alaklaşmıydı da fıçır izip geçin ben okuganı mesela. Devam et.
0: Ayrıca telefon kıçkaya çoğaltımı, iskaç telefon kımmıydı da. Apamaydı karşıma kalsa, ben yapıp kayıp Allah. Hem de silahım verip, ben de verip gülmeyin.
1: Nur Mehmetcan siz...
0: Gap koyduğunu.
1: Siz gap koyduğunu şu, Nur Mehmetcan siz bu mısı vaktiniz yetmeye kalsa. Bırak kadar telefon koyduğun ya vaktiniz yetmeyen bu olsa ama valla bana ben yapıp kayıp dedi. Kalsın Allah bu olsun, bulayla vurdu bulam. Daha Nur Mehmetcan siz yollayıp koyduğunu da. Siz bir gerçekten anlatkan bolsunuz. Ben vaktim yetmeydi ki, siz işini bulmaydı. Hızlıldı karşı yok, değil mi?
2: Kurbancan, siz bu Akmarbayet maksulatı, mükafatı erişken, iş kim alaklaşmaydı, püçürü yazıpsız. Siz bir telefon numarını evet ettik. Aş numar bile alaklaşın, alaklaşıp, oranınız örümçüde olsa, kayadın ilo alsız, aş numarıdakiyle sizge de yapıyordu, değil mi? Aş numarını yeni bir evet koyuyla aş kimge ablukum veyecan'a alakalışır.
1: Programımızın keyfiyatını takımı götürüp bana eylem şop kaldı mükdep kalmakla dostlarımız. Şu şopur dostlarımız. Sile yazmayacağım şu obikten lağı jürek sözü alını yazıp evet alın. Biz yetküzüp bir eyle. Mesela şopur dostlarının
2: içinde yakma
1: tahtama gepne alın. Şopur dostlarının içinde mesela ayalı olan ancak bir köngülsüzlük olup kalan ya ki kız dostu olan ya ki köngülünü ağırtıp kalan işler bana mı yok mu şopur dostlar? 3-2 gün geri yandı. Bu olsun ben de badep böyle uçurup biri bitti Allah Allah'a atkan bu olsun Allah'a şu gibi karta biz bir bugün karakterli köngül içip da bir şu işinle bir onşu kaç.
2: Pek de evetmeyimiz şu kiliştir koymuş lan.
1: Uçur yıllı kaç ben Allah'a dostlar ha.
2: İyilik turpallık kızının teknik ve onu anlayamam.
1: Teknik yumuru mu?
2: Teknik yumuru neydi? Hazır yok o teknik yumuru demez mi? Kaplan.
3: Abi aramız aslında panza yaşına da yol tarihi getirdim dün çek başlamıştı. Şimdi hem bir kez bir mayollar alın kendine.
2: Buldum. Rahmet. Turgun, Adaş.
0: Adı ne Adaş? Şimdi bana kandan alan olur. Adı durulur Adaş.
1: Yavşı Adaş.
0: Tamam yine işlet yaptım ama ben bu tamakı ben işlet yaptım. Tamam. Tavarımız almıkana gitmedi Adaş. Adaş tam Mekin'e bir muhabbetin alıp içine bir
2: Köse köptü,
1: Mert'le kanda ağırlık süre mağabeyine reiş. Mert'le mi sığınıp kalsa da ben yoksun, bazda reiş.
2: Neydi?
1: Mert'le en çakım abidinin kanda ağırlık süre şunu köse köptü. Yok Mert'le hazır. Mert'le yok.
2: Abi siz diye maçın apaş, o emes mi ki bu başka bir anlık ucumuz ki? Sizge numarını evet koyalı, siz alakalış peki. Anladakin, bayağı bir şeyde telefon numarını evetken dostumuz alaklaşkan bolsa biz alaklaş bulduk, başka birisi kildiğen boldu deyip bir sınırlarının yolunu tosap koysa buluduk o. An numarı neymen bizde ya bana? Yine uçurla mağaz telefon numarı. Ben ma telefon numarını sizge evet koydum ondakta he. Ablakim siz aval alaklaş birken siz bek çakkan bala. Şu yakış işini mamış çakkan miş izdeyip sorap kıldığan bala siz bana. Evet koydum ha.
1: Hoş yine uçurlardan karayımızın dağısı uçur olan yığılıp yıllıkaş manga izlevi için numarımız ekşi 1074 FM Şincan 1074 devamlı uçur olan yığılıp yıllıklar bize.
2: Adılca Kağın Zeyde benim 8 yıllığı yıkın yürüyen dostum muhabbetim taşlap ketken ben bu şunda azaplanan şu çağda kiyin astasla onşulup kaldım dedim Sevi.
1: Ama yoldaşınız bilemdi ama fıçırın yazgınınızın sebebi.
2: Hazır buytak mı ki? Hazır şunun otudu buytak yüdüm demek ki mi?
1: Ya konuşup gitken bolsa toykakan bolu da aldı bırın.
2: Sen bir uçuk devletin ha sebebi?
1: Ne mi karınız siz de?
2: Ya eğer yine yolcu bolsa biz hem de demeyimiz de. Bu mu sanırım bu kızı bize eğer teselli verip yolunu içip koymuş manıma boytak ablakimle bağım şeyde emine.
1: Necat Han deydi hazır ben bu şu yük maşinsini edip NV'den NV Fuyang'dan yolga çıkıp hazır Şincan'a kireydi dedim. 2 günde 2500 kilometre yol yürüptüm he. Dep uçur yollaptı. Yolda dikkat kıp eydancı mı? Yoksa sıktı mı? Hava ısık. Mavo. Şincan kırgıç yine mügde yapıyor, çarça yapıyor. Bunda yaptım olayı dep ne kıkanman. Bir hatarlı ki dikkat kılın he.
2: Rancit koyu kalla cikke kız dostu ne ya ki ayalı ne. Onşil kaldık di gelin bak ya onşalma yamallık di gelin bağışmam da.
1: Azı şimdiden kar hazır onşilip tutak. Onşil
2: kaptı. Kanda onşidiniz? Dadak matemiga dadak ko pikir katnaş durmay utamay. Da.
1: Mehmetcan alca yakışım ama şu mektep düşüken tuncu mabetle uçuruşup kas kanda ziyaret olusuyla meselesi. Tünü gün oyalım bilen tamak ilgili bakan. O şeyde bil uçuruşup kap demeyseyiz. Hem meylem bil oturup tamak yuştuktan hem ya da. O akşam bu geplerini koyup ki pügüme keşti cidel. Vay kören bek bir aramçılık çıma akşam cidel oyunda koyalım bilen.
4: Beijing vakti saat 14.
5: Örümçe şehri su üstü bağıtısının yenideki Celil Ukan'da da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Seti olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celil Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824. 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğa yaqın. Öyünün igizliki 6 metr 30 sm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlad öyünün faydalanış nisbəti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öygi silishtirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Təfsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
6: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
7: Donatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
6: Dada, emdişsen bulamdı.
7: Vay tek soğuk.
6: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
7: Pallop içtiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
5: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğa yaqın. Öyünün igizliki 6 metr 30 sm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlad öyünün faydalanış nisbəti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öygi silishtirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Təfsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.

0: Seni dağınlık uçurluğa karışsak İhbar'ın mı bir videosu bak ya hazır sayılı bayağı diye ya bu şu Cenab-ı Şimal Gamangal buraya adısı yüz verip de şu sebep hazırak tutulup kazıven bölek de sayılının ki ya bu vakte İhbar'ın mı bir avazlık sözü bak ya bu şu videonu bir
1: anlı
0: bir
1: teyli
0: Ya sözünüz emas mı ya? Radyo dedik. Onda Zay hanımın avazı iken.
1: Radyonu bize gavet koyuptu. Sen idarını aldı şunda ravan dedi o şir Ali.
0: He bana.
1: Ben ayalımdan keçirim suraş, soğuk bir iş diyen nersle yok mende. Ezeldin yok he. Pul. Şunun gıt cilik kılsa pulunu kaçtaydı. Zirkip iç sıkılıp boğmuğanda şıkılıp özman gelkıldı o de. Şuraydan ortak dekileri. İşçini sıkıp Aşu bir aram kılken sitesi
0: Hazır Mehmetcan nimdeydi? Lingju ju ju din Lingju ju bağı yetkilip gitip tu deplu başıldığınız bu gep ne? Bir şey var mı ya? Adılca yakışma akşam kılıkı Mahabdınızla görüşüp kep ayağınızı görüp kep şunun olan Geçe şu cidel oyun diken bala Mehmetcan Mektep tuttuğuncu Mahabdınla uçurup kalsan kanda oldu ki Diyen gep Dünkü ayalımla bile tamak yiyer, şu yeri görüşüp kayıp, emeyle bile oturup kalkan bu musa? Akşam bu gepler tüm meylem ciddel başlayıp gitti öyük gepler. Şu an sılık geldim, o emde Lingju Cuba'dın Lingju Cucuğu'a yutkülüp gitken deydi. Kaşkaya'dan Gulcuk'u yutkülüp gitmek ya şuna ama şuna olan bana telefon kılıdı. Menen hanımım. Bizim idarığa yeniden bir hizmetçi yutkülüp gelgen. Bildi tamak yedigan bolgan. Bildi tamak yedigan bolduk. Sen mi kel? Dep beni kışkadı deydi. İdareden. Şunu olan men basam nimpaydısı. Desem. Vay emmeyle eray al sen. Emmeyle bas sen kambop kasan mı? Sen mi kel dedi. Şunu makul de bağınımını bilime o sorunga idarına sorunu. Şunu karsam. Rast bu yer şarı küçük ki. O şeyden yutkülüp bizden idarı yutkülüp etti. Şunun ulan kaldım balığa. Ben bu idar devamlı işleyim o silah için ben bu başka idarı yutkülüp gideyim ya ıstıma vereyim o. Benim bunda iki günüm kanda öde.
1: Yaman bıktı.
0: Ha abrunk mağabdi ya başka jürttin. Bana idarısına yutkülüp
1: gidiyor. Resmi.
0: Oye, bütçer Mehmetcan.
1: Kana kılamız hem de.
0: Bunun için de gülüm var. Bir nes de gülüm var ya. İstifa yürüp çıkes olur da. Ya ayağını bir yötkep yüzünü idare sayıyor.
1: Hem de öyü dükülü bir kazıkan. Nim bu gidi hem de aran bir sıkturgan da bu işlerini ya.
0: Bir şey de gep hem de.
1: Ya bu hep de hem de hizmettaş hem de.
0: Daha biz anın kilip Nemirgi Manga yolunu işte altın bulakını aldı da başım bek köpteydi. Amrak diken dostumuz.
1: Abdülkerim efendim.
2: 174 Kozide yol kavri. Garbaza atıyoruz. Yantın bu kızı sıradan. 10 yıl hakim kızı sıra karakmanla işte başım köp satılmışlar.
0: Şimdi ha canı böyle halık yolda itibak yolu görük kiçe boğan arılık şımal canıp ki canıp kımanganda maşallah köpteydi şükran.
1: Dodo kulüp kapsız kuş kılıp. Kanda oldu ahire. Şunda pasat, devlik yapılan yüz ütüpsüz hem de akayını de ki yok al. Diyen gibi bizi kaybetmeye kaldı mı ya? Hunyençi tarafla yollar şunda Ravan diyen uççur ne?
0: O zaman ataklı müzikant Merda Osman Efendi bir fikir katlaştırıp da Allah bakayla. Bu Merda Osman Efendi'nin tecrübesi sadece ayıp
1: mı? Mol mol mol.
0: Bu Merda Osman Efendi, sizin beni radyoda muhabbet şunas değilse, muhabbet şunasının prim Merda Osman'dı. Ama şu Merda Osman'dı muhabbet şunasının nurgu ilim ağandı.
1: İki kız gibi anlamasak mı? Hayli ya gibi hem buldu. Cuma
0: kanı. Bu adam şu naiti bir yulukkan meslegi nispeten, şu en baş katkan çağda acayip tın. Hadi bir yeşil köyde akıl köz tüp adamın kallısını içi yutulduk adam çoğun. Özde şimdi senet orunu milli müzik ömükünün ataklık şu dumbak, tabil var, sokma çalgı mahiri ataklık müzikat. Abdullah ansambılının dağlık, yitik uzun yıllık müzikantı. Merda Osman Efendi'nin bu vakitki şike kız fikrini ala bakayla. Belki bu söz, bu şu anlık uçumuzdan bu beş katlıkçılığını el kele bitişi mümkün. O

0: Beyoğlu'nun Grunk muhabbetini izlep lep lep şunu mu yutkep ekel basın bana sen?
1: Bana cık gek kınmaydı. Miyazlıkla gek kıldı bir işine el kılıydı. Yine bir katımda bir insanız için tutu bilen.
0: Ayağlı'nın Grunk muhabbetini izlep lep lep şunu mu yutkep ekel basın bana
2: sen? Şimdi onu tüks bir yer işleydi.
1: Doğru.
2: Canlık mı? Kan mezmunluk miyazlıklı meslette bu.
1: Mehmetçe aldınız mı ayağınızın burun kuşuge muhabbetini tepip yüzünüzün idarısı ekibasınız?
2: Puşlar buldu ya.
1: O ayağınız mı yakalanmaydı, siz mi yakalanmaz? Şunu onlar bir tempo oluşurdu bu iş.
2: Gülü gülü kildi gelirken ha? Bu kaptı bu işler. Nekla. Resmen bana peka danlıkının danlıkı dediğiniz bir kaymaz ki.
1: Resmi. Merdan danlık. Zıgı yitemdi ki? Resmi. Mandal kıyıtı da.
2: Şamal digeni zıgı bivetti o.
1: Resmi. Deşşet ma entbey ma orlaştırı şişkimin kalırsak kemigen bu kıyıtı. Ben mayına göt gilip istifa veren deyip yürüptü mü?
2: Şun deyme. O yalınızı kupka mısın deyip yürüptü.
1: Nait yakşal kılıçtı bana. Bunun da mı öte el kılıç çağırsa yok hem siz gibi Mehmet Çağrı Şikki kız yakılan bu vakti kuşlarını anlayan deyken kandak oyladınız bu şakta bir Şikki kız kuşlarınızla anlayan basak he? Hoş.
2: Hani uçurla karısak Ahe Çamba
3: Dörme kişi burada Canlar tuzun sayılı uçup Gönkü kör, gönkü yedin kör Gönkü altınla sorsanan aldı Kendisi gelir adam
2: Emre mi kızıp mı ne? Vay, benim ma tuncu söygünüm, benim de hoşlanan tekimini anlayalım.

kişinin aldı da en mi gepti, en mi cürek sözlerimde değişini kalmayayım ben. Kalgan gepti sen bilen kürüşken de közünge karap durup değişini kalayım ben. Hem sınan bu yada cık vaktinle ilişini mi kalmayayım ben. Meyli kayarı boğun, hoşal yaşıgın, benim kağallarımını keçirip etken, ben seni şuncilik sığındım. Ama bu sığını şimdi ifadeleşke amalısız mı? Ben en ahır diyenil jığıp yögep kendim bir iğiz gigep, beni keçirgün. Navadı beni keçirişini halısan, ben seni her vakit saklağılık. Kemini Hüseyin Can, seni saklayayım ben dedim.

0: 4006900 1929 4006900 1929 telefon qilib, uyingizning adresini deb bersangizlar, yuqorida deyilgan e'tiborlardan bahramon bo'la olasiz. Ko'pchilik bir nuqtaga diqqat qilinglar. Süzgüş özgini 3 yil haqsiz almashtirish e'tiboridan faqat oldin telefon qilgan 30 xaridor bahramon bo'la oladi. Avval telefon qilib, sonni egilab qo'yib, 30 kungacha oldirmay o'ylashsangiz bo'ladi. Vaqti kelganda sotib olmasangizmi, bir pul pul qajmaysiz.
1: Baya bir münce soğat buyumunun gibini kıldınız. Bazı radyo anlıkçı dostlarımız belki tuluk anlamıgan ya ki iyisi tutvalanmıgan buluşu mümkün. Yemir kıytım da birim siz.
0: Buldu. Oldu bilen 1388 uyan komitedeki akıl tokluk sudan soğuk kılımız. 3 sekot ısık su çüşüdü. Temperatörünü 5 kotluk tanışaysız. 45 gradus suda süt dalgını demleysiz. 65 gradus suda əsəl eritip içsiz. 85 gradus suda kahve demleysiz. 100 gradus suda çay demleysiz. Әттіген қопып, су қайынтып, андын суы тұп үрмейсіз. Кәшті іштен түшкенде бір пиялы қыздық чай ішіп, ардықыңызын чықырсіз. Ишкіншіден, мәмпі иолық чаш құрыт күсі оқылымыз. Бұ нұсқыдеке чаш құрыт құш, үз жыл экспорт қылынып кәген сүпіт яқшы. Үшіншіден, микро бесімлік қазан су оқылымыз. Tamak tez pişidi, təmi özgürüp getməkdi. Bununla qoşub 399 dünya komitedeki yelqazan soğuk qılımız. Əminlər bilsinlər, yelqazanda qaqlab pişirilən tamaqdan hamısını ətkil buludu.
1: Qarğanda bugünkü etibarlıq fəaliyyətdə soğuqatlar həqiqətən köpkən,
0: ə? Şundaq, 1509 Şiyu Şənçən yürüşlük su tazılığışını 30 gün həqsiz sınab işlitsiz. Yarsa ip qılıb pulını iyiğa 199 dünyandan 13 ayda töləb olsanız buldu. Ösün və rəsmiyyət təq ilinmaydı. Bu qətim oldun telefon qalan 30 xeridar süzgüş özgini 3 yıl həqs almaşdırış. Su tazıqışının süpidigə 3 yıl, yadroluq zapcaslarının süpidigə 5 yıl kapalat qılış itibarədən bəhrəman buludu. Qızıqlı niyə telefon nömrəyi 4006001929. 4006001929.
1: Hörmətik radio anlıqçılar, bu qətimliq proqramımız axırlışı aldı da qızıqlı niyə telefon nömrəni yeni bir qətimdə bəyək. Qızıqlı niyə telefon nömrəyi 4006001929 4006001929 dərhal telefon qılıb əxsiz işiltib sınab yəqin.
2: Anla batqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosudun bevasta anlıqalı batqan yollarınızdı biz əmrə proqramımızı.

0: 그러면 그래. Мабаям Гүсенжан сізге бір тәкліп бәгені, мән өзім қыламайме, башқылағы бір қылдырып бақайды. Бұлды, әгер ма сұлушетін әптеталыны түріп радио аңлабатқан дұслап ұса, өтәп кеткен программыны қайтылап аңлығыл болды. Жүші қайтылап аңлас жарғанда, яны өнге илуасыңыз, лопин қывасыңыз болды, жүмі Гүсенжан, Шытиху юлыр үшін араван дайды, абудының үшірге, көп рахмет.
1: Aksu şehirde 6. sıradan başlayıp maşını radyosu gizildep çıkıp atıdı o da Mehmet Çay'ın kes kıptı.
0: Hiç kim buldu deriz bu
1: Buldu.
0: şurada.
1: Aksu şehrinin ki Şinko, signal. Buldu bizim kes kılaylı.
0: Yücünge yollar şuna ravandaydı rahmet. Kuli.
2: Kunda yapanlar. Sanki kıldır bir sana kıyımı. Hazır mı takımam diye.
0: Yaraysız. Rukiye degen pek yaxshi jiq tamaq yeb cho'ng bo'ludi yaraysiz ha. Qiniyani uchurladin bizda ikay yo'q. Shunga biz ikayni bahrlab beramaymiz sizlarga.
1: Bizning turmushimiz kino deydi
0: olg'aman. Yuzingga aytirat yo'llar avan kada sayunlik paylansanlar.
1: Xo'sh shunda olsa yana azroq ilm bog'li bitamdo.
0: Shuna qilay.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şıtin Apitalının 6.0 pilos nusqısı torgı çıkırıldı. Turmuşunuzga tosal qosız hamra boludu.
4: Saat 8.20'da Sılu Şıtin Apitalının 6.0 pilos nusqısı yeniğinizdeki haber hamrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
5: Saat 9.20'da Sılu Şıtin Apitalının 6.0 pilos nusqısı yeniğinizdeki sefer hamrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber da bolalaysız.
4: Saat 11'de Sılu Şıtin Apitalının 6.0 pilos nusqısı yeniğinizdeki icariyet hamrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
5: Saat 12.20'da Sılu Şıtin Apitalının 6.0 pilos nusqısı yeniğinizdeki pultice hamrayınız. Cuğulamını numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılısız.
4: Saat 14'te Solution Update'ın 6.0 Plus nusukısı yanınızdaki turmuş emrayınız. Solution Sodi şartısının Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda seti valalaysız.
5: Saat 16'da Solution Update'ın 6.0 Plus nusukısı yanınızdaki ilgili tikleş emrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Solution Update'ı yardım verdi.
4: Saat 17.20'de Solution Update'ın 6.0 Plus nusukısı yanınızdaki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
6: Saat 19.20'da Sılu Şıtin Abditalı'nın 6.0 Plus nusqısı yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
7: Saat 20.20'da Sılu Şıtin Abditalı'nın 6.0 Plus nusqısı yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçıga aylanıdı.
8: Saat 22.20'da Sılu Şıtin Abditalı'nın 6.0 Plus nusqısı yeniğinizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkı emrah bulup ekşip çeniksiz.
3: Sılu Şıtin Abditalı'nı çürüp sarkıl mazmulladın huzurunu.
9: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavət kübülüb 3 yataqını 4 yataq qılvansınız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllükke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Tepsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
0: Dostlar düşlük yollarınızda biz Emre programımız devam ediyordu. Bu programını Ahmervayt un, yağ, gürüş, açık sularını bazağız ağan Ahmervayt sağıttı. Alay talep kıldı. Onun başka işil tıpa kalanın amısı mahtaydıgan, dost buradarlar birbirine tavsiye kıldıgan Abdul Fokı Abdulları alay talep kılgan. Bu oralar köptün köp rahmet etimiz. Havarayı kara baksak dostlar Örümçü'nün kelgüsü 72 saatlik havarayıdan uçur verimiz. Bugün 2026 yılı 6. ayının 10. günü çarşamba Örümçü şehrinin kelgüsü 72 saatlik havarayı karsak bugün kündüzden keçe gece hava bulutluk. Temperatura 21'den 33 Celsius gradus kıca. 11-ci əsrlə gündüzün keçigicə hava uçuq, temperatura 23-dən 35 Celsius qradus qıca. 12-ci əsrlə gündüzün keçigicə hava uçuq bulub, kim bulutlundu, temperatura 20-dən 30 Celsius qradus qıca buludu.

0: Adırlık dostlar programımız daha oluşadı da Allah vatan Allah.
1: Yollarınızda biz emre programı siyem.
0: Dostlar devamlı dostlarına uçurları Karabasak meyli irinşin diyen dostumuz Garbaylan Murabak gelir. Bizdeki uçurlar Karabakaylı. Hazır Karabaksak İhtipak yolu tevesi de dostlar. Sana şu anda toz cangıca. Gavci rumşu tuluk otturdun din kov toz cangıca. Muşu bölekte maşallah biraz köp. Üçerettir Şehvalı var. Muşu Kızılçırak'ta ütüket kendiki asas ciddi yolları var. Kendi onun da kasa davan beylu. Yine davan beylu tevesi de kays bilek diken de Dundalyan garbi kuçisi deydu. Muşu'ya da azarak tosluşmakke maşallah intayın köpke. Onun da kasa Suru Şark kuçisi. Yine Beijing Cenab-ı Yolu. Muşu yol bilek. Şark'tan garipke maşallah biraz köpke. Yani özümü keserlikler doktor kansını aldırdım o. Maşallah birazcık piyadeler mi biraz köp. Dikkat kılmak öyle. Onun noktası Hongguangsha yolu, Çidavan Cenab-ı Yolu taraf. Müşerler de maşallah biraz köp ki. Kalkan asas çatın liniye Ürümçe kırıp çıkan yukarı süratlik taşı yolu. Emmisi şerit yolu emmisi Ravan.
1: Sen Kuan taraflen bir Ravan degen uçurunu tapşırıp aldık. Cevlan'ın avazı uçurayı.
2: Görüyoruz, yetkilecek yol sırama teyilen Cenab-ı Şimal yolu taşıyım sıramanı.
1: Köp rahmet, köp rahmet.
0: Hoş geldiniz dostlar programımızda vakti yetişip kaptı programımızda yaktırıp anlığa ne manlığa köp rahmet dostlar. Bir vasit görürüz için görüp atkan tordaşlar arıyor aldırık anlıkçılar rahmet. Göncük kumakalı göncük kuyulanla. Kiyinki programımızda devamlık yine bir vasit görürüz için kılındı. Göncük kukaş katnaş kayısıyla dostlar. Dostlar programımızda akırlaştırımız nöbetçi Muharir.
1: Murat Kopur.
0: Murat Kopur. Riyasetçiler kunduzayı turdu bilen.
1: Adılca ablamet.
0: Şükürler hayırlı olsun.
1: Hayır hoş.
0: Aman bulalım.
1: Hayır hoş.

0: Beijing vaqti soat 15.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alısınızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Bir yüz yetti dört Katnaş Sanat Radyosu'nun sarhıl programları her vakit, her cayda sizge oylumugan şatlık ve kuşallıklarını belirişti olsun. Radyo çastı otomuzda bir yüz yetti dört doğrulandı. Seferinizi köngüllük devamlaştırın.

0: bu programını Tırt Soda Çakış Şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakılın boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırık.
2: Yani şu Tırık ve Tırık'tın gibi mi?
1: Çınak mamay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın Tırık ve Tırık yürüyüş tıkılarını burun dadam işil tutuyor. Hem de ben işil tutuyor. Bunun dike balam işil tutuyor. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopuna koşuldu. Bahası yanını özgermedi. Ecdat'tın evlatıkçı işil tırgınımız Mengülük Tırık ve Tırık.
2: Bu programını Xotan şehri Qarqash yo'li 55-nji numarga joylashgan Barakat ochliq yog' zavodi alohida talab qilgan. Telefon 187-0903-3337.
3: Oy, tamoqni bosh ko'tirmaylik yeb ketdingiz-ku.
1: Vah, tamoqlaringiz bo'lgan sir o'xshab ketyapti desa.
3: Qaysi unda tamoq yetayotganligimni biladigansiz?
1: Barakat ullurdi shu. Untigisi Barakatnikini akringda quluqimga singdirib atgan tursangiz.
3: Barakat uyingga ilib kelib degizligini yanali Barakat uni.
4: Qadirlik anglıqçılar. Radio Chasu tanglarını 107.4 kə toğrulıq aysla. Düşdün kiyinki vaqtınla xeyirlik bolsun deyilgan yaxşı tələklərimizi bildirimiz. Günün sıxıda aram elişqa sıx ötüb qılışını saxlanışqa diqqət qılıb yol yürgə aysla. 107.4 Qatna Sənət Radiosunun sarxıl proqramalarını anlab, proqramamızğa qatnaşqaş səfranlarını əhmiyyətə egə qaysla. Mən riyasət dostunla Mavlud İbrahim. Qadirlik anglıqçılar, qeni radio chasotanlarni 107.4 ga to'g'rilagan bo'lsanglar, bizning Weishin salonimizga uchuri yo'llash shaklida programmamizga bir qatnashib qaysizlar. Qaysi shaklda anglayapsizlar? Sizlar qayerda? Uningdan boshqa ma doynimizmi bevosita ko'rishimiz yana davomlashyotdi. Doynimizga bir kirib qolinglar, bugun bevosita ko'z uyimizda o'zgich bir aloylikni ko'ra olasizlar, chumo? Bir bosh, bir chashni ko'ra olasizlar. Bizning doynimizningki izlash nomeri Xinjiang 1074. Doyunumuz gidiyorsa bağ mı? Bağ mı sanla? Yüreklerinden bir evet bakan mı sanla? Cuma. Bir demde tonup kattım ona. Hoş, bugün bir basağın suyumuzga bir aziz mihman Allah'a teklif kıldık. Biz ne? Doyundun körüp atkan anlı kuşlarımız körüp oldu. Eski oldu, bilip oldu. Lekin doyun kirimi geldi teki. Eski lanmıgan buluşanla mümkün. Onda olsa emminlani doyunumuzga kirişke Allah'a da teklif kıldığımız. Adaşı. Xinjiang Meizong Minor Salam Va dostlarımız çıkıya hile rahmet. Bana Abdüqopur Mazır Molli İgir Nebendim'le karşılığımız akı sizde mi hemşunda akı bilip oldu gini. Ma doyunumuzda köse anlatıyor bugün acayip bir özgücülükni köre alayısla eskıl alayısla eyvallah. Qadirlik anglıqçılar, hem de bevasita anlatışımızda teklif kılınan mehmanımızı bazı anlıqçılarımız bilip oldu. Bazıları hem de doyunumuz kirip hes kıl alışı mümkün. Dianji Jinru Jubojan degen, doyunumuzdaki dostlar, Dianji Jinru Jubojan degeni besip, Naq Maydan, bugünkü sohbetimizdeki Naq Maydan ameliyat ahvalını, körüşanlarını, radyonun anlaşanlarını için kalımızını ümit kılımız. Hem de turmuş seviyelerimizdeki yukarı kötürülüşüge ayakışı, bazı optimal gündülük turmuşumuzda, gündülük turmuşumuzdan ayrılmaz bir kısmı aylandı. Onun üstüge, her bir aylama yügelip çıkıp da optimal

0: Abdullah hanımızga tanıştık. Abdülmobil'i bir kuyukalla ızçıl kuyup, önümünü eskip gelip atkan sübetlik mahsulatlarının birine aylandı. Hem de bir mahsulatın ki pazarda netçe 10 yılla puttirap turalışa hakikaten asan emez. Biz bugünkü programımızda anlıkçılarımızın Molligir'in Abdülruh boğun çöğençisine tekime çoğun kurulaştırış maksı da bir kıtımlık mahsul sohbet uyuşturduk. Hem de ilgirki büyüvası köyüsçülerimizde mi anlıkçılarımızın bu Abdülruh boğun çöğençisi hakikaten yukarı götürülgen. Ama biz bugün hem radyo dolkulara arkalık, hem doyunumuz arkalık bir kıtımlık mahsus sohbet uyuşturuşunu layık taptık. Şimdi anlı uçula, Molli Gürün Abdullah'ı mükabatıqı iristek bulatı de pek arzu okulatı anlaşındak mı? Bugün iki anlı uçumuzga Molli Gürün Abdullah'ı mükabatıqı bəməkçimiz. Sonra doyunumuzun başına akır görüş anlani, sohbetimizin başına akır yaxtırıp anlaşı anlani, mükabatlıq sual cevap pahaliyetimizgi katmışıp, Molli Gürün Abdullah'ın mükabat iliş pırsını koldan berip koymasını anlani, çın kalbimizden ümit kılımız. Bizden Veyşin salonumuz XG1074FM. Doyunumuz bosa Şincan 1074. Onda olsa Lotbola karşı alamız. Birinci cevap yutelma. Anlıkçılarımız hazır bilip olucu. Demek bugünkü bir vasıta sohbetimizde Şincan Karvan Mablaqçılık şirketinin ki mesulü Lotbolla Azat. Hem de sizin turluk şekillerde köygen şunlar bu. Bugün hem de sizle işip durup para anlaşılığa bulduk. Bulduk hem de mi?
1: Bulduk hep yok. bir salam yollayıp koyayım mı?
0: Bulduk hani anlaşılığa.
1: Yakışımızla anlaşılığa. Anmalarının çüşlüğünle hayırlık bulsun. Ben ki Karvan Mablaq şirketinin mesulü Lotbolla Azat'tan hem anlaşılığa
0: salam.
1: Salam.
0: Vay karşalımız Lotbullah Azat. Anlıkçı saslayan kızın karşalı sen belki mi? Bana Rayhan Gül Hanım vay karşalımız karşalımız de. Bana yoparmakla mı karşalımız de. Bana onunla başka yakışı mı akı yakıştırdınız mı? Bizim buğday encisinin toşu ağaç anlavatımız telefonda bir izette tetne deydi. Çöntüye mi de oyunumuzda köyü yutuptu. Ayşem Gül malum mu hemşindak bana? Sizin kızın karşalı kalıqını bildirmiş.
1: Rıhmet, rıhmet.
0: Badam taksi mi kırat atkaç anlavatıptu. Nurdun yasın çüşlükünle hayırlık bulsun depti. Her vakit doğrulaklık depti. Abdülkapır Mamalli girin efendimle karşılığımız depti. Doyunumuzdaki Rusaslığım kaptın ki rahmet. Hayin hayin luzun digen uçurla bağıttı. Mamalli girin aptallarının ki alakalı şu numarını mı yollap yaptı bana. 13, 5 tane 9. Ya hata yollap siz mi?
1: 75, 75.
0: 13, 5 tane 9, 75, 75. Ondan sonra doyunumuzu kırıp köprek yüreklerini verip koygan basanla. Seltirip anlıkçılar biz silahını bir pahaliyetke uğurlaştırmış. Şu vakti de Kaysanlığa'nın tehlike yapıp kalsa Molligir'in aptallarından bir tonu kapat vermiş. Lütfullah hem de Molligir'in aptallarını kuyuvatkalla, işiltuvatkalla biraz köprekte. Bu yıl hem de 10 yıl bol diye dedik. Ondan sonra Molligir'in aptalları bulan kandak uçuraşkan. Neymiş için şu vaktirmiş Molligir'in aptallarını devletimiz bazarına ekirişini oylap kalmadınız.
1: Biz bilisler biz burun şu Karvan Mablaqçılık şirketinin aldıdaki bizim kavatka işimiz asasen şu internet teşvikatı. Her kıl şu televizyon stansı gençteydi ki şu programlarla hemkarlık uğurlaştırıp nurgun programlarla biz internette tarkıtış hizmetlerini ip bağlan. Onun ki ayında bizim şirketimizde layihaleş, işlerim var idi de. Bunun için 10 yıl kavatka işlerimiz hemdi. Kiyen onun ki ayında 2014 yılı kege vakti de biz bir mahsulat ne? Biz özümüz mü şu bazağı silip ya kıpakışını bir kıgantıktan mülazim ettim. Biz mi setiş hizmetini şu işini kıpaksak da. Şu ceryanda ben nurgun oylanan, nurgun mahsulatların kılışını her kıl dem kılıp. Kiyen onun ki ayında biz şu aklada nurgun devletleri berip yakışı boğan mahsulatlarını devletine çakır kıblan. Bizden halkımız mı en yakışı boğan niyelik mahsulatlarla uçuruşunu. Tekitleyen şu nemede onun ki nurgun yerlere çıkıp kiyen biz şu Japonya'ya çıkandın kiyen onun ki şuya da nurgun şirketlerle görüşüp kiyen şu Abdul'dan ibaret. Şu nesini şu bir mahsulat nimaşını ışıltıdığın. Köygendiyken anikayından ben kaytip gelip 2015 yılı. 15-16-15 yılları. Şunun ondan bir yerdeki bazanı ben küzetken. Küzetip kalsak şu vakti de hem de çünkü biz şu vakti de maşinin şahsiyle maşinin umluşu 2010 yılı tez sürat

0: Qadirlik anlaşılan bir yüzde tutkatına sanat radyosun radyosun anlaşılan biz bugünkü programımızda Karvan Meblağçılık şirketinin ki mesulü Lütfullah Azatlamış Molli Yigirin Abdullarını çördüğün asasda sohbet iper vatımız. Şimdi anlaşılan sizlerim o köptün köp rahmet. Doyunumuz gülüsle sizlerim rahmet. Şimdi köprak kirip, yüreklerini verip, kollab kuvvetlap koysanlarını çın kalımız ömür kılımız onun vaskaşı bin harımızda mı bir vas gözlü vatılı köprek takıtıp koyasla bulam da anlıkçılarının kuşarıları karsak tuğrut taksi Yusufcan karışalımız Lütfullah akımız ne ya şıkkınla otadanlamı ekran aldı da bir anla başını tutu bir anla çarşını itip şıkkımız buraya kesek çarşıdan başlanlı gibi ya tuğrut taksi Yusufcan Ayşem Gül malımı mı ne süratle tatip evet tutu nek meydan Ameliyat kanı körü batkallığını bildirip namı kulaktan kulak etken pulumuzu ticaretken Esil Abdül Molli girin deydim. Anlıkçımız devamlı kışıl tuatkan o şeyde. Maşinin gəm əndi işlerini tüketken hakiki ismi cismi layık luzun karşalımız deyip. Demek işil tuatkalla hazırgı çıkaydı işil tuatkalla. Seviyesiz mi kızın karşalımız cümü. Ma o işen işteken dostumuz ma işil tuatkalla işki yıl buldu. Bek yakşı maşından bek yakşı kaldı deydi. Rahmat, bunda inkasanın belki sizler bak köp tapşırıp alışlar burada.
1: Çünkü hazır hani bir hoş olduğu iş bulup mu muşu bir markanın şu bir neçe yıl, 10 yıl diken vakit kadem koygan diken yüzlü gidildi bir kıl. Teşvikatı muş kişilerin iyi hızlı bekmanı diken. Muş etkili şunu da ayız kıptır vatımızda biz. Hem biz muşta yakşı diken de radyodan anılgan tok. Teşvikatını köp anılgan. Lekin başkaları mı bunun yakışılan anılgan tok de. Hazır hem de bir kıl. Kişiler birbirisi kıldığında işte bir kıl mukum bir meniş altı diye tuhaf etti.
0: Ama ihzaki teşvik etmek mühim. Çünkü emli sınav kapakan diye bu ihzın ihzı takaydı çoğu. Şuna ona işletip bakaydı. Mesela biz şu bu yıl Molli Yigirin Abdullarıyla özgü şekilde hemkarlaştık.
1: Doğru doğru.
0: Sen beyvas gözü kılvatımız, dönüşüp yılda arkalık takıtı atımız. Bana mı hem de kip durup atır bunda kahvalla. Bolup zıçıl turdu. Molli Yigirin Abdullar hakkında çöğüncüsü töverek. Boğallar ne çıkardım telefon kıldı. He senin muş teşvikatını karab. Ama bir işletip bakaycı mı o davatım edip. Ya, hem de bu kandaktır biz mi mandarak mahsulat olsa teşvik kımaytık.
1: Öncelik küçük etmeyiz. Valla.
0: Desem muş yıkın kıvaktım ben bir işki üçü şundak inkas bildirdim.
1: Onun kendin yani adamın bir çöğündürdüğünü. Muş istimalcılarımız şundak bir kalp. Adam hoş kılıp edip de olaydan telefon urup rahmet etti galiba anız.
0: Şunak.
1: Şunun kişilerin hoş minnettarlı kalbini çoğu. Her şunda bir kalan adam ayacan kip kaldı.
0: Ve elbette bunda bu kadar sizler tekimi ilhamlı ne ya? Tekimi yakış kılış için tırkçalık göz sizler.
1: Fikirlerini bir de mesela bazı da dükkanlarda balanın keyfiyatı yakış olmaydı. Biz mülazimet bunda o kadar vakitlerde olaydan telefon kılıp işte o kaptık edip. Neydi sırıklaştırıp deydi. Şunun karab, şunda bir kalan adam. Tesirlenip kaldı istimalçılardan.
0: Doğru. Ma doyunumuzda Abdurrahman Efendi de işletip atkılı. 3 yıl buldu. Nait yakşı. Mait icaydıken maturunun avazı nait tövendeydi. Hem de şenli sana özenle kirip körüp baksanla boludu bazı. Öyle kesel gümalını vatkan anlı uçularımız. Mesela şatı 0558. Lütbola siz mi körüp durvatsız mı nakili vatkan uçurlar ne? Lozon'u karşalımız. Abdül Bek yakşıken.
1: Ben kuyumdukları 4 yıl buldum.
0: Özünüz oku birer, ben teşhirden çıkarmamadım, ben bunu kandaktır işçimden çıkarmamadım anlıkçıla. Biz şu müjden yakışı Abdülboğalı uçul, kokmay bir yüzde tötöt katına senat radyosu. Hemkarlaştık, uzun yıllık hemkarlaştık. Olmaz mı ama okun ama bu.
1: Mevlutka.
0: Yakışı mı?
1: Yakışı mı? Ben bu.
0: Burun.
1: Burun, Moli girin.
0: Abdülünü işletken. Hazırım işletip duran bunu evlattın, ecdatın evlat kışıltırken Abdülboğalı. Nurşat'ın gibi anla bakaydı.
2: Ben maşin çıkaraklı maşin için kurtandım ki.
0: Bana.
2: Bu kapatla çıkıp diyor onun ağzından. Ne hazırdı kutuyu batımen bu.
0: Nurşat ay buralık mukapatının bir fıraklarını ip kep misiniz? Ayşem Gül malı mı o? Bir pensiyaya çıkan okudukçı mes. Molli Yigirin'in ki labensi yakışımız. Sizden beyvastı anlatış ülke kaginanızı kızgın karşalımız. Bu sahada sizler az bulmağın küşün çıkardığında ticaret anlarının bağansı ronak deyip için ümit kılımız. Mangan yollarınla tekimi dağdan bulsun. Teniniz salamet, turmuşunuz hoşallık tutulsun. Biz ızçıl türlü sizlerini kollayımız degenek manda fıçırlanım yollaptı mına.
1: Hani kendim şu telefon kılıp da kılıp soru kallarım benim bir gipim var. tevekkül kılıp bir kitim işletip yakınlar
0: çoğun. Şunlar.
1: Eğer de memnun olup kalın, razı bulmadan mı sana?
0: Ne?
1: Beşini kaçılan. Ne? Bana hiç gep kımayla bağısını evet bile koyanlar tölgen pulunu.
0: Kaytırıp
1: bir yıkız gep kımayla pulunu yandırıydı.
0: Şunlar.
1: Dep, dep boyuma yakın.
0: Ben de açıdı maslıklı bir yoldum bunu ya. Kırkı,
1: ya ya ya. Ben istimalcılar çoğun. Ha. Naite. Rastçılıkken. Rastçılıkken.
0: Onda ağası bulduk ya.
1: Onu da ben hatırlayacağım. Hazırgıcı birisi ondan ne kıkamış yok. Lekin hem de asasen 99% istimalcılar ne aitti? Anlık istimal kılgan seviyelik yok gitti.
0: Ondan sonra dostanın uçurları karayla ya. Molli ekran yaptı olur. Arlaş menür gelip toks kaptın mı bulağı maske ilamdı?
1: Elbette maske ilgan tipleri var.
0: Tipleri var şimdi. Tok maşaları maske ilgaları var mı? Çün diyen gibi olmaydı kandı.
1: Tok maşaları.
0: Arlaş menür gelip.
1: Arlaş menür gelip. Tok maşaları Abdul bulmasa ona da nim var emas mı?
0: Vallahi İbrahim lütfullah kim sizlere haksız almıştır benim de sizden pul tölep alalım sizden. Ama bu lan pul tölep bizden idareye ilan benim pul tölüydü. Biz mi ayak pul tölemesek? Hem de pul tapılı bu lan.
1: Sizden bir kalı kuydu da böyle etkilememiz.
0: Mesela anı olsuzak mukapat verimize bununla bakalım hem de. Yani günü gün neçedin neçedin mukapatını beri varsa. Yani bu lanın özünün uruktukkan tonuçları var. Bu lan hem de Allah'a itibar bağını beri varsa. Büyüyed biz gibiyse. Ya hocam da aşmam da bu lan. Ey bu tüzgürek oyunu koyaydı. Ay mağlı taka bu cüğünü sıla ilan kımasının burullu kaçılaydı yok dedim o sevgi edigen dostum. Yaz. 2020 yılda başlayıp sübi ızıçıl türde şıltıp gülü batıp da cüma. Abdullah emez. Ben suşan mıyım o? Ben suşan yu yeşi yu moligrin dedim.
1: Ben suşan ikini moligrin şıltıp
0: gülü. Çünkü
1: moligrin bu moligrinin ki şu Abdul emes emes mi? Abdul ba, ben şu an maydaymış, tormuz may, sıkılıp. Muş başın gittiğin yokluğunun hemisi ba.
0: Dada akkuda elime 2017 yılı 1'de 3 paylan Suzuki. Lingyang maşinamga koyup işletken, şu çağırlı his kıp yetken ben Molligren Abdul'un yoksuzluğunu. Beş yıl aydın bu maşinamı? Maşinam motoru bek yaraşkan eşini bombağın motor. Şu çağda sandıktan çekti atıp koyan Molligren Abdul'ları diyerek mesela gidip bana afçırlarını yollaptı. Öz halma arkanda bir ticaretçi de birinci rastçılık, samimilik, ızçılık. Onun için ala mulazmat boğanda çok umur. Onakta bu deyip kireyim ben. Benim için otbolu efendimden bu şişlerin emmisi baş. Onun aşkına ticareti ve şirketi onakta bu deyip kireyim ben.
1: Oy rahmet, rahmet.
0: Namını cık anladım. Bugün bir sınav bakımayan deydi. İlşat, yaraysız. Bir sınav yakın eğer bulmasa 13, 5 tane 9,
1: 75, 75.
0: Muşunluğu telefon uğruplama bom mu diye de. Gel kısanız bulduk. Gel kısanız bulduk. Mas Sübini'ki evetkinle.
1: Kitap.
0: Tüm nimeleri var ki.
1: Biz işte defter bir yerimiz emez mi?
0: Defterleri var ki.
1: Sesliyan'ınki de hatırlı bulmalıydı.
0: Onda olsa 15-25 minut öteydi de. Az zırhlı ilan anlayımız anlı olsa kaytıp gelimiz. Radyo aldırın katmı geçsin.

0: Dodo, pesin soğuk çaydın azırak içeycu.
1: Donat kudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
0: Dodo, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
2: Baharda rengaren gülle bizni huzurlandırsa.
3: Küzde süzük asman ve tulum ayının güzelliği kalbimizni ram kıladı.
2: Yazda salkın şamal yüzlerimizi söyüp ötse.
3: Kışta appak kar yığıp mol osuldun direk berdi.
2: Biz manımışında toxtamay almış durgan tört pəsilinin her bir gününü sizler bilen radyo dolkulları arqılıq sırdışıp ötküzümüz.
3: 107'de 4 katına sənət radyosu siz basqan yollarda her vaqt sizge həmra.
2: 107'de 4 katnaş sənət radyosu.
4: Qadirlik ağlıqıcılar, dektiğinle devamlıq 107'de 4 katnaş sənət radyosu diki Molligirin Abdulları hakkıdaki mahsus sohbetimizde basın. Ben riyasetçi Mavlut İbrahim. Biz bugünkü mahsus sohbetimizde Şincan Karvan Mablaqçilik Şirketindeki mahsulü Lotbullah Azat'ını ala ayda təkip aldık. Lotbullah Amdi Körüp Motorvatsız mına anlıqçılarımızdan ki uçurlar hakikaten ait köp. Abdul Beknoçi, mənimən arlaş meyqılığı maşını edeyimən bak altı istepti ablike. Anıma taksi çıstamlanın mı bu talepleri bu hem de bu taleplerini burun mu oturup koygan çö? Taksi bilen tor taksi itibar kısı balattı ya. 15 günde bir kaçılaydıgan boğandı iken. Sel iğir geldiken bu musun da kaçılığımız var dedi.
5: Adette ızçıl biz taksiyle demiş mi 15 günde bir kaçılay demiş mi? Olan itibar bu ha. Yani adet ki de 30 yuan itibar ızçıl şuna kuatkan. Bula şu 30 yuan demin çıkarak itibar kısa demek ki o değil mi?
4: Şimdi bak şey. 300 yuan itibar kılıp olmayıdı o şuna. Lütfullah hakimiz hakiki samimi bir karhançken gibi dediler rastçılığı samimiliğini belgeli baldıkken işleri ona ahtap sığındaydı. Bugün nurgun dostlarımız çay çayladaki setişi oralarına verip bir kıtım kıyıp yıkıp sınav yıkanla cuma anlıkçılığa. Yakışma Mevlatka Lütfullah aka ben izçildi sizlerin yeni bir Abdülvağı Venkar.
5: Venkar.
4: Abdülünü kuygan yakışı Abdül maitecaydı. Venkar Abdülünü kısıkçı bir çöndürüp koysanız mı baktıken deydi.
5: Hem de bundak, biz mavu ızçıl mı şu Molligirin'i bir kıl Abdül Setip kivatkamız mı? Kiyin biz mavu 2022 yıllık kege vakti da bu ne modise bizden bağın dinkin Molligirin Abdül'ün başka Abdül'ün dükkanlar bat demez mi? Mesela ezenerek Abdül işletildi Allah'a biz yani bir aşı bir kıl Abdül'ün dükkanlara girip satsana buldu diyen dükkanlara. Kiyin bu barı barı bu dükkanlarda Abdül gibi büyük gidip kaldı.
4: Doğru.
5: 4 kıl 5 kıl hop getti şu. Hop getkenden kiyin şunun olanın kendi bizge telefon kılgandan kiyin şuya berip Molligirin kuyumende berip başka Abdullah'ını kuyup o mavu dese andi ki kımmet mesela kımmet görüp kaldı. Ezenerek Abdul bolsa degenden kiyin başka Abdullah'ını kuyup berse çıkıp men Molligirin berip kuyugandım Abdul'un süpti yaxşı olmay kaldı bana degende gepler çıktı. Degende ki men telefon kılıp ulardan sürüştürmen o dükkandı. Sürüştürüp şunun kiyin desem aka bu kep Molligirin kuyumay başka Abdul kuyugandı degen gepler avup kaldı. Şunun olanı ki lekin ula biz sizin tavsiyenizle şu dükkanı bağlan diyenden ki onun kendinden ızçıl ben başka ezen de Abdülhamid Kılıç'ın layık köyümgen. Şunu onu aldı ki 8 ay izlendim olsa muşu Abdülhamid'in süpetlik. Dikin bağısı muhabbak. Çünkü Molligirin import kırgen dikin tam orijinal bağcıları bu bunurgan. Onun ki şu devletinin ki şarkı bu nesle buldu emez mi?
4: Doğru.
5: Şunu olan hani kendin ben cık izniş arkalık 8 aydaki Nurgun yerler badım Nurgunlarını köyduk an ahire onu kendin Muşu Vankar diye Abdullah en süpetlik işte devletimizdeki en süpetlik uğrap kaçılıp Vankar'da 23. yılı biz bazak sağan 11. ayda.
4: Demek ki tallaş imkaniyeti olsun demek
5: siz bu. Onu kendin bizden dükkanlara mehsus dükkan özgertiş nemesi yetil demez mi? Pişip yetil de mehsus dükkan buluş şartı mı? Hazırlanıp kaldı dükkanı. Şu an 2023 yılı 11. ayda bu bankarın bazağı silip 24. yılı 3. ayının 1'den gıca 3. ayının 1'den başlayıp bizden bütün mehsus dükkanda 2 kıl Abdül satıdığan başka Abdülların emisini çıkardığan kılıp süpetlik mehsulatlarını cemgahi diyen bir nişan bile menip biz Molligirin diyen markını şu dükkanların

0: markasi qilib, viskisini payiz qilib, aniki mush moliy ringa kelsa, sifatlik bo'lgan import mahsulot, sifatlik bo'lgan davlatimiz ishlangan mahsulot, sifatlik bo'lgan har xil svish deymiz, har xil narsalar. Demakchi moliy ringda sifatsiz mahsulot yo'q degan mush asosda mushni kuchaymiz deb shu liniya taraqib ketib boramiz. Aning keyindan 2023-11 yil bozor sog'an bilan ta men mushu 2026-da keyicha buni e'lon qilmagan. Asosan bo'lgandiki shu do'konlarda moligirinni nim qilgandiki boshqa deganlarga qo'yib berib mushlar. Chunki bunday qilishdagi maqsad nima bo'lsa, u parametrlar hammasi sifatlik, lekin haqiqiy amaliy avval mashin quyilgandiki qandoq bo'ldi. Buning sifati nadan nakecha deb osha 2011-yildan ta 2026-gacha sinadik buni. Sinab haqiqiy sinoqdan o'tib kishilarning nimasiga erish qabul qilganiga, uning keyinda haqiqatan moyallashtirish erishganligi, uning keyinda 26-dan boshlab buni men asta tashviq qilishga boshladim.
1: Vankar.
0: Vankar.
1: Agar ma'nusal qimmat ko'rsanglar, uni quyib sinab baqsanglar bo'ldi. Bayan bir yig'iz gapni qildi. Mollegir naptolari maqsad etish o'rinda sifatsiz maqsad yo'q. Deydigan. Demak, Vankarni sizlar xeyli sinoqlardan o'tkazib, uning keyindan bozor hisoblaysizlar.
0: Lekin mishada bir narsa deb qo'yar, rost ba'zi uqishmasliklar bor ekanchi. Bu Vankar bilan Moligirning faqat munosabati yo'q.
1: Ha, ayrim-ayrim.
0: Ayrim-ayrim ikki mahsulot. Bir bizning shirkatning mahsuloti lekin o'rtoqligi. Avo import qilgan mahsulot mavu davlatimizda o'rab qochilgan.
1: Luzon xizmat qabul qilamizlar dedi.
0: Albatta qabul qilamiz. Talantli, iqtidorli bolalarsa, yap-yoq.
1: Abdul sotadiganmi yoki maz hozir qimishu Donshipin sohasidami Elshat sal ishlaydi.
0: Mishadi men bir gapda aytchu, mushu shirkatlarga odam kerakmi dedi. Hamma shirkatga odam kerak. Iqtidorli odamni hamma shirkatlar qabul qildi. Shirkatlar nima ahvol bor desa, hozir biz o'zimiz bilishimiz buni. Bir iqtidorli bo'lsa, hamma shirkat tolishdi shu bilan. Ma shirkat ishlayotgan bo'lsa-mu, bizning shirkat kelsang deb uchrab qolgan vaqtlarda. Shuningga aylaqa mushu xizmat kutib turgan bolalar hargiz xizmat yo'q deb qolmanglar. Shirkatlarda iqtidoringni ola bo'lsa, u xizmat o'rnini har bir shu shirkatga mas'ul bo'g'adim. Chiqirib bergisi keladi.
1: Shunaqa. Endi bu joylarni kesish o'rinlarini so'rayotgan do'stlarimiz bor. Endi buni deb kelaysak, bakchiq shunda.
0: Chiq, hamma do'konning adresini.
1: Mana qilinglar. 13 5 tani 9 75 75. Mishni bir veshin qaytinglar bolalar. Hozir urmanglar. Kech ishdan tushgan vaqtida bir so'rasanglar bo'ldi shunaqa.
0: Men erinmayman shu.
1: 13 5 tani 9 75 75. Endi yana bir do'stimizning so'ragan savoli qaramayadi. Bahodir deydi. Mashinamizga mos keldigimni qandoq bilalaymiz? Deydi-chu.
0: Endi buni men oddiylar bunda bir tushuntirib qo'yay. Chunki bu mashinalar zavoddan chiqqanda zavoddan o'lchim bilan chiqadi. Bu ya 0-20 yuqori pishqoq ya 0-20 tuvay pishqoqliq yoki debchi 5-30 0-20 ya 5-40 deb manda o'lcham bilan chiqadi. Chiqqandan keyin endi bu mushuni odatda ram nomerini sekarz har xil ranjallarim ko'p. Endi o'zimiz bir yoki bo'lmasa shu mashinaning ram nomerini dubovni hammamiz bilib ketdik hozir. Dubo kirgizib mening mashinamga qandoq Abdul keladi deb shundan aytdisa, dubo sening Abdulga 0W20 ya bunda iniq chiqirib turdi. Bu bek oddiy bir bilish usuli. Ondan keyin shu do'konlarga borsa, bizning maxsus do'konlarga borsa, mashinaning motor avvali, boshqa kilometr soni, mushlar asosanmi eng o'lchamlik holatda Abdul tavsiya qilib berdi.
1: Shuning buning da xonim qizining beji bek qotadi masalan ərləq o adətdə bu məsələni biraz düşünüb yetələyici. Şoğun xanım qızlar, əgər ki, Abdülmobilin bu zahid qandaq Abdül qoysam ola deyib, ıdılıq əgər Abdülünü qoymaymış, Molligirin Abdüllərini ızıçıl tırdı bir qoyuş adətini yetildir olanla, keyin ki, remotlardan saxlanıb qala alayısla demək.
0: Sizlə təşviqatını qam, hazır bizim dükkanlardır bunda, dikkat qıb baxsam, ayal xeri dələ köpüyüb qatdı.
1: Şu əməs mi o, onun da qanda qılamə, onu qılamə, bunu qılamə, digəni görüşmə.
0: Özür dəb kütüdü, ay, gəç vaxtım yaq bilməyəcəm, əmdə qadırcam bəb gətdi oq, dəb. Onun sıyım, əmdə deyməm əsmə, əgər də, muşu, maturusunu bizim şirkət gəl tapşırıb, ızıcıl moligirli qıysa, o qadırcam, birə məsili çıxsa şu zamat, mənə mən bağı, 13-5-9, 75-75 desanlar, şu zamat mən tapıma, tapalayısla.
1: Söhbətimiz hazır, davamlı çıb.

башыттын 35, демек 35 минут вакыт болду, э. Дойнумузга да салма баган сыры көплөп кирип көрүп атыды бизни. Ичиге кирип көрөңлар. Ондан соң радио аңлап аткан досторумузга бир мукапат берели. Экинчи мукапатны биз дойнумузга досторумузга берели. Дойнумузга дослар, көпүрөк ден сакып коюшуңларды, көпүрөк кирип отурушуңларды үмүт кылабыз, э. Ондан соң мындай кылайлы. Бизнинки вешен салонумузга 15'ten 36 ötkendik yiyen uçur yollanla. 15'ten 36 ötkendik yiyen uçur yollayısıyla şunun din kinki 15. yılı uçur yiyen anlığı açımızı mı kapat verelim? Nim de bir yollayımız? Molli girin Abdullah de bir yollanla. Yak molli girin desen lağım boladı. Bana hazırının özde 15 sekund kaldı ya. Çandığın lağı balla. Molli girin Abdullah yakı molli girin de 15'ten 36 ötkendik yiyen veysin sağlığımızı uçur yollayısıyla. Şunun işinden biz 15. anlıkçımızı sanap çıkımızın daha asa uçur yollaş başlan son.

0: bana hazır fıçırlar diye köplep kelip atıdı hazır. Gene haysan bu şeyde tehlike kalmış.
1: Mevlut'tan molli girin diyen yazışının erpinde pakaya top dolara. Çünkü bunda yazışının sebebi ne olsa molli girin ne dobağı sep olsun her kıl yerlerden izlep bu molli girin zaten kandak attol diyenden kılış için sınırı doğru yazış gerek.
0: Gene molli girin.
1: Onun kendinden her kaysi yerdeki en yakın ama şu asraş dükkanların tepişi için bu Beydoğ'a ya ki Gavdoğ'a ya ki Veşin'a aşı dinli yerge moligirin de yasılan çıkı demez mi?
0: Şunlar. Şunlar. Ma yazış sonunu ügün ilan la ballacı mı?
1: M, M, O, L, M. Y, Y. Ha. Anın kendinden G, yani G de koyumuz bu. G, R, E, E, R, İn.
0: Mane.
1: Molly Green.
0: Molly Green Abdulli vay vuu fıçırla bekçi kaçan.
1: Bizden valla bir doğru yazılışına ayakımı yazıp koyanlar Molly Green.
0: Şundak şundak ma bu şöpen kavga doyan gibi yazıydın la. Vuhuu Abdul ilişini arzu kıldıkla bekçi ki. Sana bakamdık Lutbulla 15. ekleyle. Sübi birinci. Sımı yok bir anlıkçımız ikinci. Özhal üçüncü. Şatı 0558 tötüncü. Tohtakım 5. Abdusalam 6. Asiye 7. Hüseyin Zan 8. Mehmet Bek 9. Ayşemgül Malım 10. Hacıgül Tevekkül 11. Veyle Cümin 12. Alım Yusuf 13. Dada Akko 14. Nurdun Rozi 15. Şunlar mı? Evet Nurdun Rozi dedi. Ne mi diyen de avazlık ya? Avazlık fıçırın anla bakayla şu gepni dedi mi o ya?
2: Mülligrim.
0: Ha, oy siz mülligrim deplu bana. Nurdun Rozi mübarek olsun. Bekçi.
1: Nurdun Rozi mübarek olsun.
0: Nereden uçur yollavat siz? İsminiz Nurdun Rozi ki telefon numaranız kaç ya? Ya onda zaman Nurdun Rozi'nin ki ismini telefon numaranı Nurdun Rozi'nin ki. Bir hatırlap koyunla birinci mükabat gelişti. Nurdun Rozi. Yizip,
1: evet etsin buldu.
0: Nurdun Rozi isminiz ne ya telefon numaranız ne? Nereden uçur yollavınız ne? Hazırının öz deyiz evet et onlar mübarek bolsun.
1: Mübarek bolsun.
0: Nem degen tala ya bu. Özüm es kılmagan bu gidi. Muş üçür yolla avat kallanın. Eş kısı eş kaysa es kılamagan cuma.
1: Adet bege mukabatla makitim bizme cibodu bege mukabatın perk var. Allah cibodu. Manında maske gini hanç bulursa haksız anlaştırıp vermez. Adet ki de 30 lira. 100 koy kımmet edip.
0: 100 koy kımmet edip berattuk. Makitim kaysı maskesi? 500 sum bulamdı, 600 sum bulamdı,
1: 200 sum bulamdı.
0: Rahmet, rahmet.
1: Top doğru yazıp tıkır.
0: Doğru. Anlıkçılarının kızgınlığı bek yakışıyor. Hayır, rahmet. Arana bayatı işkimizden sohbetini de yoşurun anlayıp otağınlı balla. Mesela bu şu rakiplerini anlayıp edip oyluğunma biz. Bu şu İlhamlarını, Abdünebilerini, Abdümedinilerini biz oyluğunma biz. Oyluğumu kan tıktı. Bunu bana oturup çıktı. Rahmet. Şimdi yine bir demdik ne anı kısaslar. Şimdi cay caylarda setiş uğurların sonra batkalla bağımız mı? Lütfullah. Şimdi vakalı çemkarlaş kutu mu? Kobol kılıp hazır cay caylarda.
1: Ben miyed. Asasen rayonumuzdan.
0: Şimdi ulamı demek mahsulat işenç kıldı. Şu sebepten tırışçallık gösterdi. Demek aşılanın kim o hamde tırışçallık bilen demek mahsulatın hakikaten pazarlık mahsulat kaldı. Şimdi bu değil mi? Hadi yakında sizlerim şu 10 yıllık bir faaliyetini ötküzmek için sizlerim de. Ne için bunu da 10 yıllık ne tebrikleş bir faaliyetini ötküzüp kaldınlar mı? Şu faaliyetini belki hemkarlaş koşulağa yak vakaletçiler gibi olan rahmet Allah minnettarlığına bol iş mümkün de koyulayım.
1: Doğru, doğru. Hem de bu Moligir'in Abdullah'ın dövültümüz bazırıga şundakla rayon bazırımız kırgınca 10 yıl oldu çünkü. Onun aldıları da biz ondaki faaliyetlerimi köp olmadan. Çünkü bizden şu hemkarlaşlarla olan münasiyetimizde bunda bir yakşı iş var çünkü hemimiz öz işimizden yakşı kılaylığı daydı. Biz mi şirketlere yapmışlar, ilan teşvikatı olsun, maksulatın süpütü olsun, maksulat üzülüp kalmayı vakti vakti da ekiliş olsun. Şunu hizmetimizin yakşı kısak. Tövendikilerimi özününki yakşı mulazimetiyle süpetlik olan bir maksulatını istimalçılığa sunsa. Çünkü bu Abdul ilaqa iple işlet olgul bulduğun maksat emes. Hmm. Bunu çokun bir mulazimetle kuş gerek. Çünkü bunun kendi mesuliyeti var iş. Hmm. Şununla bizden tüvendikilerimiz mi şu özünün yakışı mulazimetini koşupmuş. Bugün terakiyat ekel dedi. Hmm. Şununla hem de 10 yıl boğandı da biz müşahede istimalçılığa hem de müşahedeki hemkarlaşışılığa bir minnettarlık bildiriş sebebi böyle 10 yıllık bir hem de bir toy edemdik.
0: 10 yıllığını tebrikler.
1: 10 yıllığını tebrikler. Bir pahaliyeti neymiş 6. ayının 18'i gibi bitip ipamakçı hemdi.
0: Hadi bunda kılıç ki maksat mı mandaşıt kavaktıra yani şu vakaletçiler bilen yani ortak tırışçalık gösterip açlığa rahmet edip kiyin ki terakkiyatınlar için tekrar bir yakışı bir yol
1: geçiş maksat doğru, doğru.
0: Abdu, sualımı cevap vermedin la. Tokmay arılaş korullağı Abdul almıştırsak bazı kanç çıkıdı oraydı.
1: İki kılı babi yedi. 500 yuan, 600 yuan. Ama ikisinin birini talep işlesi buldu.
0: Nurdun Rozi, hayal muhçarı yolladınız. Ürümçüden mi, ne adını yolladınız? Telefon numaranızı tapşırıp aldık. Biz mavu, lozun özü tutkızıp koymuz. İki yerde seti şorun ola bak Ürümçüde. Birisi?
1: Birisi, ma Çingdao Huayuan'ın ki, ma kışın taraf dokmuşu da.
0: Çin'de oldu rakrayının dokmuşu da.
1: Evet, cikan diyen darhanın udulu da ortaya. Şunda. Yani birisi mavi, lantaya içi arçının udulu bir jetikarda bir maşili klubu var o.
0: Tokra o kişi yünün kendi dervazı.
1: Aşırdan, aşı dervazdan kırıp da udulu tep getmeyi son kolu burulup da kırsa aşağıda Molly Green maksit işte okunu var.
0: Mihri Kaşkaya'da bu, Kaşkaya'da bu Müslüman Bey'de bu Abdül.
1: Kaşkaya'da bu.
0: Kaşkaya, Atuş, Aksu, Hüten. Yeken,
1: Matrak. İşte Kaşkaya'dakini deyip bir yere içiyor. Aşı, Kerem Bağda oturken aldığı manga vakti da. Tianshuayan'ın ki kıypaş udulu da.
0: Tianshuayan'ın kıypaş udulu da.
1: Dostluk apma bul kılığı. Yani birisi Avrupa güllükünün dokmuşu da mı?
0: Avrupa güllükünün dokmuşu da Mollegir'in aptaları maksus yetişi oran edigen bu. Eğer de bilemegeller olsa 13-5-9-75-75 maşınağı telefon kısanlığa buldum. Abdiriş digen bir dostumuz hazır doyunumuzu bir sual kaldırıp dike. Devletimiz başka ülke şehirlerden maksat şorunu var mı?
1: Ba. Bunun biz 2017 yılı 18 Şanghay'a verip, Şanghay'da biz Vankar diken bir şirketle el kaldırıp, şuraya işkir bazarını açkan biz. Şu vakti de işkir bazarda mesela Şanghay, Beijing, Guangzhou, şu vakti Dongguan, Xi'an, ama şu yerlerde en misli bizden dukalarımız battı, bizden malımızın inkıldığı. Kiyen onun kendinden oturduğundan beri bu en misli biliyordu, baha ösüş, bu nesle onun kendinden. Asasen biz öyle ki yişen çoğuşlarda köprak kıvam, şöyle tokma şıllarının buluş köpü işi, degendeki sebeplerle hazır mı ba, şöyle dukalarımız. Onun kendinden az yakında, çoğunlak içilgan baza Ningxia.
0: Ningxia'da.
1: Ningxia kuyuzu, Abdülham Oblast, değil mi, rayonu mu, şöyle asasen Yingquan'daymış, şu Tongxin, şu yerlerin hepsi de dükkanlar var. Ningxia'nın o yüzden bir 10 neçe dükkan içildi.
0: Bu ay yakış yaptı. Caycaylalık setişi olur ama sen Peyzavat'ı daydı. Bayağı mı dedik ama her bir caydakini değişke vaktimiz yetmeydi. 13-5-9-75-75. Bu şimdi Veşen Kıytan'la açıp Allah. Aman bir günü gerek yok kalırdı. 13-5-9-75-75. Maşinimiz boğanken çokum asır aşkı muhtemelen.
1: Hani kendi yeni bir müşahit bir nesne için. Eğer de bizden Abdül'ün kaçılmadan bulsanlar mı? Kıyınçılık yolu kıp kalsanlar. Bu şira.
2: Kutunun eğizini assanız da mukapatlık pahaliyatı katmış alaysız. Biraz lidin keltürülgen kualana koştuklan. Kıyka işçimlikini içsiniz. 6 saat kişi royunuz urgup durudu.

0: Hoş kadirindeki anlatıcılar sohbetimiz kayıt geldik. Demek bayam 13-59 75-75 telefon kısa mesela yardım muhtaç olup asanlar mı? Cay caylak istiyorlar.
1: Doğru, doğru. Hem de oğluğa moligirilla soruşamaz. Her kanda kıyınçılıkı yoluk paradan, kıyınçılıkı yoluk kanda hem de taraf yardım veriş diyen Cunha milletlerinden yakışı
0: en önemli. Cunha milletinden ha.
1: Onda boğandı ki, muşu bizden moligirini kaçırmışsanla bizle münasebet bulmuş mu? Eğer de kıyınçılık yoluk kasanla muşu maşin sebep edin ki maşinanla buzulup geliş ya kada olsun. 13-59-75-75'den yardım sorsanla ben şu en yakın yerde ki bizden mülazimet dükkanlarımızdan adamların içindeki evet kıyınçılığına el kılışka ben yardım da bulurum.
0: Tursuncan bugün hili bir aslanız ki fıçırlarını yollap size. Menin amrak yiyem, yemekliğim yazdı pişkan şaptul maşinini asıraydığını molligini
1: atıl.
0: Hoş mal Anver Nasri'nin kimi yürek sözleri bağışaydı ona bakayla.
2: Yaxşı mı?
0: Yaxşı.
2: Dostumla yaxşı mı?
1: Yaxşı.
2: Yaxşı. Şimdi bu molli girim atılırı çoktan sıkış doğruluk. Yapılışın ağaç yok bu. Onun için mabeyni de parlı kısmantılanın kendisi de kolusu da çıkartan nasıl denilmemin şu bulduğunun adimilikli İsıl hasretleri, samimilikleri sırıp sözleyeceğimi bulduğum şundadır, İsıl dalar benim nezirimde. Bu insan samimi, İsıl hasretleri şimdi andan dalar. Bulduğum sizin o onzuma beynide şunda İsıl hasretlerinizden özünüzün İsıl borası tersine fotoğrafı kazalarsınız geldiniz. Bunun için kim olmuş İsıl hasretinizin taklat doğumlu sunuşunuzu müslüme.
1: Rahmet. Rahmet, rahmet.
0: Bir cazı kagidekli maktaş oldu değil mi?
1: Hıçıl kılık ettiniz beni. Bana maktadan ağlap duruş bir kıl.
0: Şu, ay ağlap, kubul kılmak mı çoğu adam bir kıl ya?
1: Bir kıl olsun geldim.
0: Veli ama Mali Girin Abdullar'ı belki yakışıydı ki afışırlanıyorlar. Tamam Allah'a köptün ki rahmet ya. Mali Girin Abdullar'ın keşmişi tılgıydansa, bizden kuyguzu var ya bazen. Şunda da kegendikin şapka tahtap kaldı da bağız, mokum baka şunda ko. Hani belki bundak buluşunun bazı bir sebeple buluşun mümkün.
1: Hem de şu mokum bahanın gibi çıksa hem de çünkü biz ezeldim ya da enenevi bizim ticaretlerimizde kandadıysa bir bahane mançıpıl dese azırak talişip bahane ezerek ilişkini oylaydıgan bir adet yitilgen bizge. Lekin ben Nurgun bazı Rakka memleketlerine bağa vaktiydi köy günüm. Asasen baha mokum. Mukim bu baha bekitilgen, şu mukim baha adı boğan. Kim biz ben Abdülbazır'ı kep, ben bu Abdülbazır'ın küzetge vakti de bu bahanın ilgisi besliğe pek iğirken. Mesela bir Abdülbazır'ın 500 koyu da 300 koyu mu seti ötüdükken, 200 koyu mu bir yeri ötüdükken, 200 koyu mu satı ötüdükken de. Çünkü bu kırışı azam mı ya ki? Şunu ona bu bir istimalçıga 200 koyu satkan, yan bir istimalçıga 300 koyu, yan bir istimalçıga 350 koyu, 500 koyu müştahsız. Şunu ona onun ki bu Abdül sahasıdaki bu bahanın ilgisbesi olduğunu ne ben kabul kılanmadım rastgele yakkanda. Çünkü bir adamın kıymet, bir adamın azaz yetiştiğinin özü olan, yani bir adamın olan bir kıl. O halçılıkta his kıldım ben şu vaxtada. Şunu ona onun ki biz bunu yani bahasını, onun ki dükkan icarisi, hizmetçilerin maaşı, müşterilerine ait inç hesaplap oturup biz mukum bir bahanı bekitip ızcıl 10 yıl oldu demiş mukum baha için nurgun tırışçalık gösterdik. Kişiler kabul kılmadı ya bir deslepte. Netice deydi 200 koydu ya 350 koydu desek 300 koy 250 koy bir emsil dedi.
0: Kalışı da
1: kalmadı. Yani dikil la şuna olan 300 koy bir emsil dedi ya 350 koydu desek kanda deyip çiketken oldu. Kiyen onun geyinden kirgen oldu. Aşta kılıp en ahir bana hazır kegen de kişiler kabul kıldı. Onun kendi kişiler bu mukum baha buluştuğun ne ayette istimalı nispetten bir kılık hatırlayacağım situ ile istimalı kılışı gelgini his kıldı. Çünkü kımmet situ ağandı ben bu, ezen situ ağandı ben bu diyen teşviş olmaydı. Ne ayette rahat situ alı da töz koy ya 300 koy. Şu özünün tenler kımmetliğe layık pulunu tölep situ alıdı. Birisi kımmet, birisi ezen bulduğa iş yoktu. Hazır bana 10 yıl ötüp kişiler bu mukum baharlık mahsulatının hakikaten yakışı istimal bulduğalığını yiz kutturup da hazır edilmesi.
0: Demek mahsulat kubuğun şençenlan bak. Şunun için mukum baha.
1: Olmadı.
0: Ma hanım kızlarının sorularına cevap vereyle. Bayağı mı dedik?

0: خانم قزلام دو مش عبد الله الله شاتا قدم بيش قدو دو ودا وغان از چلتر دا زادا مولي گرن عبد الله رنم لو قيون ودا تاوزيا قلو ات قيرم از مشو گلبار خانم دا ادو عدت عبد الله خانسي گا وقت بر قيتم علماشتر مز دايدا
1: اند مندق برونق انانمي گب دا نمبات دیدسا يرم جل 5000 kilometrede almıştırsınlar. Ya ki 7000 da mesela adet ki ben kaçan basımın da, çan kaçan basımın da depçiyormuş. Lekin bu Moligan Abdullah'ın ki onda ben kaçan yerin berekminde Abdullah yok. Kanguyor. En misi çan kaçan Abdullah mı?
0: Fütün berekme.
1: Fütün berekme. Onda bu kan dikeyim 10000 kilometrede bir almıştırdı. Hem de vaktinin gibine kısak asasen şu Toşkan kilometre san Toşkan'da bir kitim almıştırdı sanlar
0: bunu. 10000 kilometre.
1: 10000 kilometrede. Hem de bir yıl bosu mu buludu hem de iki yıldan uçup gitmenle. Lekin şu kilometre sen Toşkan almıştı sana buludu.
0: Şuna. Kalbin nuru diken anlıkçımız ben neçe vaktim beri maşinamda başka markedeki Abdullah'ın işler geldim. Hazır Molligar'ın Abdullah'ın işlesem bulamdı. Benim maşinamda markası şöyle falan kıl olsaydı.
1: Buludu. Buludu hakikaten kesiniz onun için basın tekşir hep. Eğer de maşin motor ahlatları bulmuşsa, bulsa bir jüydüğün suyuqluğu bar Molligar'ın mahsus. Şunu da bir nim qoyib, anin keyinden Molligar'ın Abdullah qoysangiz bo'ladi.
0: Shunday. Buningdan keyin taraqqiyot planlarini anglab baqsaq bo'lamda.
1: Buningdan keyin taraqqiyot planimiz bizdiki izchil shu sifatlik mahsulot bilan bir bizning do'konlarimiz hammasini sifatlik mahsulotlarga to'ldirish buningdan keyin. Anin keyinden biz yani devamlı mülazimet yaxşı kılışka onun kendini yakında şu yıl ahırıga bizden çıkıdığan yani bir ne çıkın məksulatlarımız var. Hem de bu məksulatlar kandadırsa asasen kişiler özleri maşınlarla istimal kılığı buludugan. Naitli, süpetlik, yaxşı məksulatlardan şu vakit gende yani biz kent istimalçılığa yollayımız.
0: Oldu. Abdülhamit efendim bu memnunmuş Molligar'ın Abdullah'ını kaçılığa atkılı 4 yıl, 4-5 yıl kaldı. Nahit yaxşı diyor ki, ama her vakit kaçılığında bu şu 300 yen etrafı dikini kaçılayım almıştım, bazı muhabık mı dedi.
1: Yemin ki Molligar'ın
0: mı? Molligar'ın ki.
1: Ha bu belki maçınızda maske ildiğe mi?
0: 300'den 350 yen aralıkı da kaçılığa atıma dedi. Doğru değil mi? Sılağın ben tövben bağı şu.
1: Tövben bağı 300 koyluk var.
0: 300 koyluk var.
1: Hem de mavi 530'dan 3 litre 350 koyluk var.
0: Haa ondan sonra
1: 3 litre 4 litre 1 litre bana bavruan kanemezsin bunu. Bazı maçlar 3 litre yiyendikken 3 litre ezerek çıkıdı.
0: Kalbinur orunu kaşkaydaki Molligar'ın şaptullarına, Molligar'ın aptullarına.
1: Şaptullarına.
0: Ama o Kerembağ doktor hanısının ki?
1: Kerembağ doktor hanının aldığı aydırın tarafı kadar bana da perişliler gülükünün.
0: Yani Tianshi.
1: Tianshi Huayan.
0: Tianshi Huayan.
1: Tianshi Huayan'ın ki.
0: Ultra Krayan'ın kıybaşında. Yani birisi?
1: Avrupa gülükünün dokmuşu da.
0: Avrupa gülükünün ki dokmuşu da. Kalbinur tutu aldınız mı? Eğer fakat tutu alamadan olsanız 13, 5 tane 9, 75 muşini gergiz olası anlam oldu. Hey bugün paran kızıp gitip yeni bir mukabbet verişke ülgüremek kaldık. Hazır bir 5000 taktımız kaptı. Bunun imkaniyet bulmaydı kakışmamdı. Yine onda olsa Molligar'ın Abdullah'ı da bir uçur yolda bir kanla Molligar'ın Abdullah'ı da. Bir 10 kançıncısı gibi esek ola bayım 15'incisi gibi egen tok.
1: 10'incisi gibi ereyle 10 yıllık Molligar'ın 10 yıllık.
0: Molligar'ın 10 yıllık tebrikler 10'incisi uçur kegen anlıkçımız gibi yerimiz. Hazırdan başlayıp yolda sağlam buldu. 1, 2, 3. Yollanla.
1: Başlandı.
2: Tamak etken de Cungu tuzçılık ruhi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu şıltın. Tianshan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanışılıp terkibideki natriy azaytılıp kali tuluklanğan. Təmini özgətməgən asasda paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz seti vağanda Cungu tuzçılıq qurohi işləb çıxağan tövən natriyliq tuzunu tallan. Cayladiki hər qaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallırdı setilidu. Navay ustam, nallarınız əcəb sınıyıb pişib da.
3: Xeymərini bərkət undu yuğurup yaxdıq da.
2: Bərkət olur mu?
3: Hə?
2: Məmu bay bərkət unu işilti pişirgan pişiriklan ağantem, neninizdi malay?
3: Navay xana, pişiriq dukallarınızda bərkət unu işilti ticaretiniz ne? Tekimi ronak tap kızım.
0: Lütfullah, sohbetimiz nahi yakışı buldu. Hem de anlık ustamızın minnettarlık bildirdiğin ikinci fırsatını bireyle. 15'in 54 ötken de uçur yollugan Molligar'ın depe. Sübi birinci. Gulamcan ikinci. Alım Yusuf üçüncü. Erkin törtüncü. Ayşemgül Malım beşinci. Asiye altıncı. Sırlık Gölengi yettinci. Yusufcan sekizinci. Şatı 05-58 dokuzuncu. Tohtakun.
1: Tohtakun.
0: Tohtakun da tohtuduk.
1: Tohtakun da tohtuduk.
0: Tohtakun da tohtuduk. Rahmet rahmet ondan olsa. Tohtakun da tohtuduk. Tohtakun. Sımınızı telefon numaranızı evet anacım. ismingiz ne, telefon nomeringiz. Adatan sizga mashinangiz, avtomobilingiz maske.
1: Maske keldigan.
0: Buringidek 300 koyluk, 150
1: koyluk. Yo'q, maske keldiganning o'zi.
0: Avtomobilingiz maske keldigan avtomobil. Tezroq to'xtaqin ey, tiniqingiz to'xtab ketmasin xoshallikda.
1: Maskelga aptonu qıtpırışdan birgə maşinasını təkşirib ümumi dokladdan bir verib.
0: Şunda vay anlıqçılar, rəhmət, rəhmət.
1: Rəhmət, rəhmət.
0: Yuşurun anlayıb atqan dostlarımız, hətta ilgirəmigən anlıqçılarımız məsələ köpdən köp.
1: Rəhmət, rəhmət.
0: Hazırqıç bolğan aralıqdı kəlgən uçurunun jıqlığı. Lotbolla bu gün ayıtı yaxşı ətraflıq paranlaşdıq. Demək dostlarımızdan Molla İgirin Abdullarıq boğan çöntüsümü bağın sıra eşip qaldı. Sizlərinin tərəqiyyat anlanan təxim yaxşı buluş nəmət qılımız. Yəxəndə ötküzülməkçi oğan 10 yıllıqın təbrikləşib aliyyət anlanan ki, muhabbiq etik buluşuqa çın qalımızdan tələk təxsib qaldırımız.
1: Rəhmət, rəhmət.
0: Anlıq uçlağım rəhmət.
1: Anlıq uçlağım rəhmət.
0: Qollab qövətliqin anlaq rəhmət.
1: Köptün köp rəhmət. Bizdə bugünkü dək 10 yıllıq tərəqiyyatqa əkəgin anlağa siləgi yəni bir qitib eğilib durub rəhmət.
0: Ay, davamlıq qollab qövətliq anlağını çın qalımız nəmət qılımız. Mükabat qeyrişkən toxtaqın, yəni bir anlıq uçumuz. Nurgun Murozuma sizlərini qızğın qarşı alımız. Cümə, qalan anlıq uçuslar bolsa, Abdul almaşdırışqa ihtiyacınlar bolsa, Müşü cay-caylardaki seti orunları verip Abdul almaştırıp sınav yakışanlığa nimet kılımız. Telefon 13 5 tane 9
1: 75
0: Şunun olan bugünkü sohbetimiz müşahede ahırlaştı. Program riyasetçisi Mavlut İbrahim sohbetimizi yaktırıp anlığan hem mınlığa yanı bir kıtım rahmet ediniz. Rahmet oyundaki dostlar kolla koyartıkını
1: alakı. Rahmet hoş.

0: 베이징 왁티 사앳 오날때
1: Örümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Hayatınızda bazı kişiler Bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılır. Yak sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizi ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet eytiveylin. Endi anlaydığınınla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet eytkumba programısı.
3: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili buludu. Ecdattın evlatkıcı işletkiliğimiz Varis markalık sakal ağış.
1: Bu programını Xotan şehri Qarqaş yolu 55. numarığı caylaşkan Bereket Açlık Yağ Zavutu alaydı talep kılgan. Telefon 187-0903-33-37.
4: Oy, tamakını baş götürmeyle yap kettiniz bu.
3: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti vatıdı dese.
4: Kaysa onda tamak iti atkalıgını bilidigan siz.
3: Bereket ulurdu şu. Untigisli Bereketnikin ekranında kulukumu sındır vetken tursanız.
4: Bereket, öyünge ilip kep digizdiğini yanılı Bereket onu.

0: Dostlarımızdaki uçurları karaymış. İlham Kocuğun yolu bilen Koten Kocisi yol eğizi Bekil Toslup gidip du diye uçurunu kaldırıp du. Aşı Koten Kocisi sayı acıla çıkpardığan Kocilerin biri bu kaldı emez mi? Şunun ağaç tarafıyla Toslup gidip ki. Hazır onun üstü yatası sayı at mezgilde. Şu 6. ay, 7. ay, 8. ay. Şincan'ınki nere gelip basa sayı acıla çık, kaynak. Sayatın ki bir altın mezgili değişki buldu. Şununla adamlar mı cıxrak buldu ki, maşınlar mı cıxrak buldu ki? Demek ki de maşınlar cıx buldu, adam cıx buldu diyen gibi neyme diyen vaxtı da ixtisatla Allah'a kısma çoğu hemizdir ki. Bazı yerler basak şunun da adam cıx. Neyme diyen vaxtı da bazı da hoca acaba adam cıx kadar gitmizdirken aşağıda neyme diyen çoğu da şu yerdeki dükkanın aşkallığa, şu yerdeki ticaretçilerine paydalık bulatkan işler hemizdir. Sayahatın ki kançki sayahat kançki güllense aşu sayahat güllengen cayını ki iktisadi yükseldi degen gap. Şununga adamlar cıxraq bölekler bub qalsa dostlarımızda diqqat qılınla yolmanga vaqtınla da bir bek yol talışıp ketmeğla bek cıx dedik bu gap bek cıx deyilip ketti bizden ki bir ziyat ötüde yol talışıp ketmeğe yaçır aylık mansanla buludu eğer ciddi işinle bub qalsa şu uzanla bilisler o şoförler bek yakşı bilisler kaysi yolladı maşinince kaysi yollar bek tosuldu degendek aşı yollardan ötmey mandak ayılınıp ösanla mı buludu degendek. Ma bu gauda xertisidik uçurlağı bir karı bitayla Suju şarık kutusun kuşum çöle Yinjuan yoludan Beijing Janibil kutu boğan belek Şarıktan garipke maşinayakım köp İtbaq yolu Jingyen yoludan Minhua kutusu kutu boğan belek Şimaldan janibka maşinayakım köp Onundan başka İtbaq yolu Minhua kutusun Xöping nalı kutu boğan belek Janibden şimalıgımı maşinayakım köpken
1: Optomobil aydıganda Heyka işçim, rojinizni urgutun. Biraz diyedin keltürülgen, bu alana koşulgan. Heyka işçimligini içsiniz, 6 saat kice rojiniz urgup durudu. Heyka işçimligi.

Metrgacha 5-6 qavatlik liftlik gullik va Yevropa pasindagi uylar bor. Sotib olsangizlar ko'chib kira olasiz. Telefon 0991257428. Xinjiang Jili mablag' silish taraqqiyot chek shirkatining yangi uyini oldin setish ijozat nomeri 2025 650 102 00824.

Şehirden tatlı tabasım balkı durgan Gül Gıncılar. Gül Gıncılar programısı sizden balılık hıyalınızda. Güzel arzu armanlarınızı cür bulup, sizge balılık dünyanızdan özgücü şatlık ve hoşallıklarını his kıldırdı. Siz anlaşlı ve bilinçli halaydıgan mezmunlar, dəl Gül Gıncılar programısı da.

bu programını Tırt Soda Çakış Şirketi alaydı talep kıldı. Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varıs markalık sakal ağışı.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
1: Toğnatkıdın əmdi aldım, sel toğızıp şikine.
0: Dada, əmdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
1: Tallop içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı. Tamak etken de Cungu tuzçılık ruhu işlep çıkagan tabii tövən natriylik tuzunu şiltin. Tianşan külü tuzdun kegen tövən natriylik tuz ilmi tanışılıp terkibideki natriy azaytılıp kali tuluklanğan. Təmini özgətmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vağanda Cungu tuzçılık ruhu işlep çıkagan tövən natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallarda setiludu.

0: نمی مشغولات نوزنگز قلواتم سیز؟
1: تینی ای آی بلوت کمپیوترگا اوپن کلاو سپلنگن. بویرق بیسانزلی وزیپن اپتوماتیک اجرا قلدو پرانلش یش اش بیجرشنی برلو وقتا تماملیالای سیز.
0: بلوت سپسق اولانغان 5 قط قوغداش تدبر قولانلغان. بی خطر اشنچلیک کب اسکننی یوچخصص алмаштырып işletkili بولودو. Aqıl, ünümlük, tezden telegraf ticaret sağlığı berip sınap yakın. Ama meşgulatını özünüz kılavatam siz?
1: Tianyi AI bulut kompüterga open cloud seplengen. Buyruk bersanızlı vazifini avtomatik icra kılıdu, paranlış iş, iş becerişini birli vakitte tamamlayalay siz.
0: Bulut sıpsıq ulanğan, 5 kat qoğdaş tedbir qolınılğan. Bexater, işençilik, köp üskünene yoçuqsız almaştırıp işletkili bolıdu. Aqıl, ünümlük, tezden telegraf ticaret sağlığı berip sınap yakın.
2: Navay usta, nallarınız acep sınıp pişip de.
3: Xemerini berket undu yugurup yaktık da.
2: Berket olur mu?
3: Ha?
2: Memu bay berket onun işletip pişirgen pişiriklan ağantem, nenin hızdı mı alay?
3: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket onun işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
4: Xeyka işçimliğinin 2026 yıllık kök kutuluk yeni mahsulatı bazarı selindi. Kutunun eğizini assanızda mukapatlık pahaliyatki katnış alaysız. Brazli'din keltürülgen Kuala'na koştular. Xeyka işçimliğine işsiniz. 6 saat kiçe royunuz urgup durudu.

2024 yıllık şahıs mukafat tarqıtış murasimi Merkezi televiziya stansiyada ötkizildi. Suz halrang yürüşlik kiyim kiygen bir ayal salmaq qadam bilen sahnege çıxdı. Sahne astıda güldiras alqış sadaları yangırdı. Sansızlığan körürmenlerinin köz çanakları kızardı. Onun ismi Chuya Bu. Jilin ölkisi Songyuan şehri, Çengu nahiyesi Hongchuan yezliq hükümet xalq işleri işxanasının Hongchuan yezliq hükümet xalq işleri işxanasının kompyuter başquruş asraş xadimi. Taqdirning qatma-qat sinaqları aldıda u 20 yilni bir kundak ötküzüp, bütün memleket xalqining hürmetige erişti. Riyasatçi Bayan Song onundan başqalarning uni Chuya Bu yaxshi odam deb atqanligiga qanday qaraydiganligini so'rganda, u samimiylik bilan "Meningcha men qiynata qiyin onamga vafodor. Erimni, oilamni, ballarimni sevaman. Bu mening odam bo'lishga tegishlik burchim. Men buningga yuz kelalayman." deb javob berdi.

1971 yılı doğulgan Chuyabo kichigida japalık turmuş içide çoğ bolgan idi. Başkalarının tonuşturuşu bilen o şopur yübeyen bilen toy kılıp yamğur ötmeydiğen öyge. Özne ätibarlaydiğen ärge ege boldi. Eri onunğa şehirde modu bolgan yeni kiyimlerini elip beretti. Koladaki otuğuşunu tartıp elip onu aram ağızatdi. İkinci yılı oğlu toğuldi. Bir aileki üç canının künleri kaynak durmuş içide ötti. Bırak 2003 yılı 7 ayda tuyuksuz yüzbergen katnaş hadisi barlık hoşallıklarını yok çıkardı. Eri eğir men zahmeliniş sebebiden iki kitim baş sonkini etiş operasiyası kıldırdı. Gerçi hayat saklap gelingan bozumu kılca tepekkür eni yok ösümlük ademge ayınıp kalan idi. Şocakta çüya bu 32 yaşlı bulup, onun köz aldıda 80 yaşkı yakınlaşıp kalan bozisi, kıyın atısı. Tini aciz kesel can kıyın anısı. Emdeli 12 yaşkı kırgan oğlu. Kesel bulup orun tutup itip kalan eri. Yine kesel davalış üçün ağan 300 min yuandan artık kersi ba idi. Asman örülüp çüsümü o yıkılıp çüsü bulmaydı. Menle bulduken men ailemizge hiç bulmaydı. O köz yaşlarını sürtüp itip şundak kasem bedi. Şu gündün başlap Chuyabo'nun kişilik hayatı iki kıl ritimge bölünüp getdi. Kündüzi o Hongchuan yezlik hükümetinin kompüter başkuruş asraş hadımı bulup halk işleri közünekide her bir kesimini astayil bir taraf kıldı. Azaldın aile iş sebebiden işki keçikip kanmadı. Baldur kaytmadı. Hizmetke eplep seplep muamalı kılmadı. İş becergende inçke, puhtu boğaşka yurttaşla ağzı ağzıgı tegmeyi maktadı. İşten düşüş konğırkı çelinişi bilenle o aldırap dinep öyge kaytıp, yolçuksız alda bütün gürlü kesel bakıcılık rolunu aldı. O her günü keşte 4-5 kitim kararlık orundun turup, erinin bedenini öğürüp, sürtüp, çıkırındılarını bir taraf kılıp, uzak müddet orun tutup yetip gelişten körpe yarısı bulup gelişinin aldığını aldı. Erinin yeni konak umucu içişi üçün hoylısığa mahsus konak derip, her yılı net 100 cin konak onu tattı. Çaben onun barmaqlarını köp kitim yarlandırıp kan çıkarıp etti. O daim karvat yenide oldurup, eri bilen paranlış etti. Aildeki uşak düşek işlani, yezdeki yeniliklani sözlep bir etti. Erinin anlayalaydı kalıqıga, kattı işin etti. Onun hemra bulup paranlaşsam, o yalğız sırap kalmaydı deydi. Köngül koyup aldın haber ilişi bilen, eri orun tutup yetip kağınıga 20 yıl boğan bozumu, bir kitim mu körpü yarısı bulup bakmadı. Öy içi baştın ağır pakız bulup, gayri purak yok idi. O kayserlikni, hatta bu kayserlikni, hatta doktorlamu möcize edip atıdı. Chuyabo bir tarafdan erinin halidan haber alsa, bir tarafdan çoğlanın halidan haber aldı. Taki çoğla 98 yaşı kırıp hatırcam alemden ötkice. O kıynata, kıynanısıgımı okşaşla bütün zihnini sarıp kıldı. Kıynata kıynanısının halidan haber iliş üçün o yana özlüğüden vinağı okul silişini öğünüp, köngül koyup pərviş kıldı. 35 yıldan buyan o kıynata kıynanısı bilen əzəldin bir qitim mi kızırış bakmadı. Kıynata kıynanısı puçırğallı kişiye, kilinin bizge öz kızımızda mı bək köyünüdü, şençilik, deydu. Chuyabo'nun söz hareketi arqılıq ölgü bolişi, tərbiyelişi, oğluğumu çoğur təsir gösterdi. Eri hadisi uçurganda balısı əmdili 12 yaşı kırgan bulup, daim koqqınıdın onu kucaklap qattıq yığlaydı. O daim mulayim həm qatdi halda oğluğa qoquş, qayğu əsrət, kişilik hayatının bir kısımı. Lekin turmuşluğun barlıqı əməz. Biz əmra bulup, patrulluq bilen qiyinciliqdan qutulumuz. Sən özünün teximi küşlük bop kətkərlikini bayqaysan, deydi. Onun ilhamlandırışı bilen oğlu naiti iş uqdıqan boldi. Onu şeşidila etizliqi berip dehqancılıq işlerini kıldı. Yaxşı yemeklikler bolsa, daim çoğlağı berişini unutup qamaydı. Bugün gündə oğlu çağırıq boyuca hərbi səbki qatnışıb, münəvvər əzimət bulub, ailəsinin ağ köngülüki və məsuliyyətçalıqıqa varislik qıldı.
2023 yılı o 20 yıldan buyan aldın haber ağan eri alemden ötti. Gayet zor kaygı hasret onu bir mahal kattık azapladı. Lekin qiynata qiynanısının gemini yiyiş onu kaytıdın orundan destur gizdi. 32 yaştın 50 netçi yaşkıcı boğan 7000 netçe keç gündüzde çüya bu aciz mürüsü bilen ötmü düşük bulup ketken bir ayını kutkuzup kaldı. O ilgir kiyin bulup 10 növetlik, 10. növetlik cilin ölkülük ahlak nemuncisi, 9. növetlik memleketlik ahlak nemuncisi boyunca ismini ataç mukapatıgı erişip, cilindeki yakşı kişi, Cungo'daki yakşı kişi katarıgı kırdı. Ailesi memleket boyunca en güzel aile bulup bahalandı. Cungo'nu təsirlendirgen mukapatlaş sözü de, onun küçü tel caydı süretlengen. Təqdirini özgərtiş üçün oturğa çıxıb təqdirgə rəqabət elan qıldı. Oddak muhabbət kitolğan ayal qalbidəki vədəsigə əməl qılıb, məsuliyyətini zimmisigə aldı. Ayrılmay, ökünmay, bir adam bir çoğ ailinin hüddisidən çıxdı. Yer cahanı zilzilgi kəltürgüdək uluq iş bulmusumu, Çüyabonun uluqlıqı hər günü haldın xəbər eliş, 20 yıl çınturuş içəgə yuşurunğan. O, en adli hareketi bilen mecburiyet deyen sözünün en tesirlik salmıqını düşündürüp bədi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şitin Apitalının 6.0 Plus nusqisi toruğa çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
1: Saat 8.20'da Sılu Şitin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki haber hemrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Moñğul tili, Kırgız tilda radyo anglayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9.20'da Sılu Şitin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki sefer hemrayıñız. Yol ehvaldın, uçurlardın haberda bolalaysız.
3: Saat 11'de Sılu Şitin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki icadiyet hemrayıñız. AI yazıqçılık yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
4: Saat 12.20'da Sılu Şitin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki pultije hemrayıñız. Juğulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılısız.
5: Saat 14'te Sulu Şitin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki turmuş hemrayıñız. Sulu Şitin Sodi şehirçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
6: Saat 16'da Sulu Şitin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ilgilik tikleş hemrayıñız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Sulu Şitin Apitalı yardım berdi.
7: Saat 17.20'da Sulu Şitin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki medeniyet hemrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü his kılısız.
8: Saat 19.20'da Sulu Şitin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hemrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
9: Saat 20.20'da Sulu Şitin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ügünüş hemrayıñız. Bilim turmuşunuzun tem hurçığa aylanıdı.
10: Saat 22.20'da Sulu Şitin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki tenerket hemrayıñız. Sağlamlıkka emrah bulup ägişip çeniqsiz.
0: Sulu Şitin Apitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.
11: Kündelik durmuşta ahlat çıkıp durdu. Ahlat ne, türge ayrışını özümüzden başlaydı. Batarya, doğra, aşarat yokçı doğrusu. Kündelik durmuş boyumlarını kızıl ahlatçilikge. Zaka, kahiş partisi, tamak kaldıkı, tiz tamak boyumlarını külren ahlatçilikge. Aynek, metal boyumla, kolo işçimlik kutusu, kağız kuta, sulyav katarlıklarını kök ahlatçilikge. Aşkan tamak, Meyveçi ve posti, köktat yopurmaqları qatarlıq aşxana əxlətlərini yeşil əxlətçilikigi taşlışımız gerek. Əxlətlərini türgi ayrışqı küş çıxırıb, güzel muhitdin ortaq mənpətin əyliyik.

0: Baharda rengarenk güller bizni huzurlandırsa.
1: Küzde süzük asman ve tulum ayının güzelliği kalbimizi ram kılıdı.
0: Yazda salkın şamal yüzlerimizi söyüp ötse.
1: Kışta appak kar yığıp mol osuldun direk birudu.
0: Biz manımışında tohtamay almışıp durgan tört pəsilinin her bir gününü silablan radyo dolkulları arkalık sırdışıp ötküzümüz.
1: 107.4 katına sənət radyosu siz baskan yollarda her vakit sizge hemra.
0: 107.4 Katnaş Sənət Radyosu.
2: Hürmetli radyo anlıqıcılar, əmdi Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəligüsü 24 saatlik avarayıdan məlumat anladımız.

Oxşaş bolmagan yol, oxşaş bolgan tallaş. Azadı keyfiyatta işten düşüp, ravan yolla bilen öyge kaytış. 107.4 Katnaş Sennet Radyosu, en toğru uçurla arkalık, sepirinizden ravan buluşu, öyge tınıç aman kaytışınızı kapalatlık kılıdır.

Kündelik durmuşta ahlat çıkıp durdu. Ahlat ne, türge ayrışını özümüzden başlayalı. Batarya, doğra, aşarat yokuş doğrusu. Kündelik durmuş boyumlarını kızıl ahlatçılıkkige. Zaka, kahiş partisi, tamak kaldıkı. Tez tamak boyumlarını külren ahlatçılıkkige. Aynek, metal boyumla, kolo işçimlikki kutusu, kağız kuta, sulyav katarlıklarını kök ahlatçılıkkige. Aşkan tamak, meyveçi ve posti, köktat yopurmakları katarlık aşkanı ahlatlarını yeşil ahlatçılıkkige taşlaşımız gerek. Ahlatlarını türge ayrışkı küş çıkırıp, güzel muhitin ortak menfaatine ilerleyelim.

Anlaş, hürmetten. Fikir almıştırış, işençten. Yardım kılış, mesuliyetten. Çüşendiriş, köz karıştın direk bir yerde. 107.4 katnaş liniyesi.

0: mana Ablahat tur deydigan dostimiz men maral bishida bina uyning ichida chiniqish basqach anglayapman deydi. Org'inimni bilmay chiniqish besib ketib barman. Maral bishidagi sartamning o'rni Tayxi Guangchangda deydi. Bo'ldi, bo'ldi. Osman degan dostimizmi, ovozingiz chapchal nayasida shundoq ochiq chiqyapti deb meva chevi setib anglayapmiz deydi. Qanday deganim to'g'rimi-ka do'stlar? Mana shundoq chiniqish bosqach anglaydigan, meva chevi sotqach anglaydigan, uy ishlarini qilgach anglaydigan do'stlarimiz intayin ko'p, avtomobilni haydagach qo'l anglaydigan do'stlarimiz texmi ko'p. Qalib tosh degan do'stimiz men bir tarafdan xizmat qilgach anglayapman. Mana gumida havo night, issiq havo ochiq deydi. Urumchida mana shunda havo issiq, yaxshi bugun. Oq gapda degan do'stimizningki ovozli uchurib aka anglaylik bu do'stimiz qaysi yo'l bilaklardan yo'l uchurib bar ekan
1: 1074 g'urjidan yo'l xabari sizni so'z tarixi jumlar qilib chiqarib yo'llarni aytarib
0: ha bo'ldi rahmat o'sha g'urjidagi do'stlarimiz o'sha uchurdan unumli foydalanib qolg'aysizlar Rinsheng degan do'stimiz bizmi olmog'i xol tikaydirgach anglayapmiz deydi olmog'i xol tikaydirgach Olmini ilqi qurtlar yavamısın demekçi mu? Ya ki nemiş qundaq xaltılarını keydirdiğiniz lan?

0: Rahatjan degen dostumuz, men Korlu şehirden taksi şoförü, taksi heydeş program, taksi heydi geç demek için size. Men taksi şoförü, taksi heydi geç programını yaktırıp anlavadım ben deydi. Buldu rahmet. Demisimi programımızı yaktırıp anlaydıgan dostlarımız en tayin köp. Kızgıllık bilan katlaşırgan dostlarımız tekhimi köp degen deyke. Zöhre degen dostumuz sizden fikirinizi tapşırıp aldık. CR degen dostumuz. Sizden avazlı kuşurumuz ne? Anlaylı ya.
1: Projede 44 yıl kavre sayıyor ne? Cenab Tenşimalga, Akos Ertin Kıdıravan, Dersetçi Mının, Cemil Bey'e aşırım kanşı kuttu. Ama onu atılı 11 yıl kuttu aldı ki. Karar peynan kapılmay.
0: 1935. Siz anlamı atılı 11 yıl kuttu dedi ki ma uçurumuz. Şunu da azcı mı? 11 yılı nispeten naaydı az ma uçur. Bek az. Tamamlı katnışın ızçıl besip anlan uçurlarını beyran. Bir xatar yol yürgen asasta uçurlarını beyranlacımı. Bir xatar yol yürüş hem midim muyum dostlar. Nuncalı diyen dostumuz Memo Mekit'te Nazır Aksu Toksun'da. Aksu Toksun'da yağış tılgıç anlavadı men deydi. Buldu rahmet Tayyar Taksi. Yol uçuru Hocazen'den çıkıp da baza karap manganda karma şarkı koçisi. İğizden başlap maşin ikimi intayin köplikin alay tosluş yok. Normal gitparımız deydi. Rahmet. Abududiga akımız Garbi Çoğun Körük'nün üstü beymin yönünüşte avtomobilla köprak deydi. Köpten köp rahmet. Asiye diyen dostumuz men bu öy işini kılgaç anlavadı men deydi. Rahmet. Yine Şükran diyen dostumuz da bazana aldık yolla kuş yönünüşte avtomobilla bek köp deydi. Buldu rahmet. İbo Atuş. Atuş merhaba yolları koş liniye dravan deydumuş. Atuş'taki dostlarımız mı şu uçurda önümlük paydalanıp kağa islam. Badam taksiye mi mubaydım sel keçikip kaldım deydu. Manu maşındak dostlarımız muba azraq keçikip kas keçikip kaldım deyip. Özün hizil boğalığını bildirip deyip. Evet adıgan dostlarımız ba. Bulda o işkisi yok. Yadikar degen dostumuz Dabazadın Altınbıla Karapman'a yönlüştü otomobiller köprak deydu. Yani uçurlarını yanılap karsam. Atılan diyen dostumuz bir parça resim evet size bir 9 kilotka 3 balının minima gana şofu keyip de onun üstüge ama ballar mektepten keymiş toluqsız toluq oturnan ballarken biz her gittin programada kattık takitle batımız ma ballar 3 bala 5 de kalpak mı yok bir hatarlı kalpığı 3 bala bir 9 kilotka çıkabaptı optimobilla intayın köpken ma intayın hatarlı kişi mu atanla dikkat kılaylı ballarımızga bir hatarlı terbiyesini tekim yakşı işleyli çanrak tutaylı ya. Yine Ayşemgül'ün adısı
2: Dodo pesin soğukluk çeydin azırak çeycu
3: Tonlatkudun emdaldım sel toğuzup şikine
2: Dodo da emdişsen bulamdı
3: Vay tek soğuk
2: Hey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
3: Pallop içtiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
2: Dodo, pesil soğukluk çayını azırak içeycu.
3: Tonlatkudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
2: Dodo da emdişsen bulamdı.
3: Vay tek soğuk.
2: Hey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
3: Pallop içtiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
4: Navay usta, nallarınız acep sınıyıp pişip de.
5: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
4: Berket olur mu?
5: Ha?
4: Memo bay berket unu işletip pişirgen pişiriklerini ağantem, neyini hızdın malay?
5: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım. Bir buyruk bilalla, tiyatr kör işini. Öyünüzün bekaterlik ahvalini her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi, akıl ekranı, güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, teyi akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sıptamızda östürüm.
6: Bir buyruk bilalla tiyatr görüşünü. Öyünüzden bekaterlik ahvalını her vakit görüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel aile hakkıdaki barlık arzu oyunuzunu kandıralaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, teyi akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sıptamızda östürüm.

Dostlar, anlavatqınanlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosan Qatnaş Liniyası Programisi. Programımızın İğiz Boşluğu Sağlamlıqı Könül Bildiğalarının Yaxşı Talışı Boğan Ürüm Şehri İşin Xocanıb Yoldaki Şahsat İğiz Boşluğu Ambulatoriyası Olay Talap Kılığan. Alaqılış telefon numarı 0991-322-98-98. Şu münasibet bilen yuqırıq orunğa rahmetimizni bildirimiz, rahmet silerge.

0: Достарымыздын кээге учурлар карасам абуду деген акымызда жолукчур шоушимнин алдыгы кош жөнүнүштө автомобилдер көпүрөк. Халык кинохонусунун алдыдагы жолдор аван экендиги учурун калдырыпты. Болду, рахмат. Ундан башка Ахатжан деген достумузда Корул шаарынын жол хабыры Айдырым жолдору кош жөнүнүштө аван дейдим. Yadikar, Jula Sod Sarayının aldığı avtomobiller bek köplikken men manga yönlüş ravan deydi. Siz koyus yönlüş ki mangan size. Emşen şan diyen dostumuz men tor taksiyaydı geç kündü toluk anlayman, anlap zerikmeymen deydi. Manım için de anlap zerikmeydiğen programımız ızçıl katnışıdığan ızçıllıqı bağ dostlarımız mı intayın köp, rahmet. Uso ve diyen dostumuz men bu mekittin çılallıqtı işli geç anlavatımen deydi. Merdan degen dostumuz Huawei çok hoş yönlüşte avtomobiller az deydi. Buldu, rahmet. Guli degen dostumuzdan avazlı kuşçuru bayken anlaylı ya. Bu dostumuz kaysi yol belki de yol kuşçuru bayken?
1: Hidayet kız yol kavur gelsem, kumşulu kuşçuru bayken.
0: Buldu, rahmet. Devamlık benim için de kızgılık bile yol kuşçuru baygeysiz. Yeni kuşçurlarını yenilip karsam, Ravan taksinin avazlı kuşçuru.
2: Siz yetişte yol kavre, rohlatcan iki açı sarkı için alıp yolları var kene.
0: Buldu, rahmet. İsiltem. Göç bazır aldıdaki yol ravan deydi, buldu. Amrak degen dostumuz, Çanlıoyanın aldığı her işkili yönlüşte ravan kendeydi, buldu, rahmet. Uçuranlığa.

0: Tor taksi rozjane badaven judaven taraflar avan deydu e buldu rahmet.
1: Avtomobilda, öyde, şundakla her cayda 174 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. Hoşal minutlarda, köyünüz yerim çağladı. Yardım bu muhtaç vakitlerinizde yanıla 174 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. 174 Tatnaş Sanat Radyosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini halaydı.

0: Ravan taksinin avazlıq uçuru yetib geldi ya? Anlayılı.
1: 174 yol kavuran bürümçüden Lengazan'ın alt yolla Ravan kene.
0: Buldu rahmet. Şauhi degen dostumuza sizin uçurunuz neyim dege uzun, ha? Şu uzun boğalığı üçün piqırap kema vatıdu, piqırap vatıdu deyik olduğumuzda toluq çıxmadı. Şuna uzun uçur bəmanla, qısqı-qısqı yol uçuru beranla davadımız. Manda uzun uçur bəsanla şu piqırap çıxmaydı.

Meyada bir dostumuz ürümçinin ısıp kettik de avatattığınız ürümçinin temperatürsü kançıken de uçur yollap koyuptu. Ürümçü dava uçuk temperatürsü 23-35 Celsius gradus kıçacı mı?

0: Абла Хаттур дейдиген достумуз, мүшө сиз чыккан программада учур жазсам окулуду депти, э? Şu memmo asasen şu uçur bagan dostlarımızın uçuru kapkanmışsa hem eylenikini toluk yetküssem deyme. Çünkü uçurunla bir xil biz riyasetçilerin iğza arqılıq şu çıqqa vaqtta sile bir xil pəxirlin sile özünle könlünlerden hoş bol sile şunda qo. Özemnin şu hizmetimni qığaş bir tarafdan silenin mi hizmetinlerde bu silenin mi hoş bolsun deyip asasen şu uçur bir vatkan dostlarımızın uçurunu kapkanmışsın deyip hem malanikini oku atdım.
1: Автомобиль айтганда, хейка ичип, ройыңызды ургутуп, бироз диядин келтирилген уалдана кошулган. Хейка ичимдигини ичсеңиз, 6 сааткача ройыңыз ургуп турду. Хейка ичимдиги, ичимдиги. Хейка ичимдигинин 2026 жылдык көк кутулук жаңы махсулаты базарга селинди. Кутунун эгизин ассаңызда мукапатлык фаалиятка катнаша аласыз. Brazlidin keltirilgen guvalana koştular. Heyka işçimlikini içsiniz. 6 saat kiçe royunuz urgup durudu.

0: 孟凡聂木和丹尼，石油煤炭天然气。
1: Bir yüz yetti de tüt, her vakit sizge hamra.

Radio anlaşı dostlar, katnaş liniyası programımızdan ahırlaştırımız, yahtırıp anlayan programımız kızgılık bilan katnaşkan her bir anlayıcılığa köpten köp rahmetimizden bildirimiz rahmetselerge. Programı riyasetçisi Hidayet Kılşemşidin, nöbetçi muharrir Murat Kopur, endi dihtanla 107.4 katnaş sanat radiosunun yollarınızda bizemre programımızda bolsun.

0: Beijing vaqti soat 19.
1: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bar. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar aldı bizi.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
2: Yollarınızda biz Hemra.
5: Bu programını Okyanus şirketi alahaydı talep kılgan. Biz kuvvetlik hem sağlam yiyişki intilimiz. Kuvvetlik yiyiş sağlam yiyiştin direk vermeydi. Okyanus şirketi sizge samimi eskertidu ki yavatkan yemekligimizgi dikkat kılıp sağlam gızalanış adetini yitildireyli.
4: Bu programını baştan ahırı istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun olmayan kolluğalıkı rahmet etirgan Akmervayit un zavuti alaydı talep kıldı. Aşkınanlığa Akmervayit un yağ gürüşlerini tüzüp koymuşlar bu.
6: Bu digen mihmalarım aşkanısı bizden kalbimiz Akmervayit mesulatları bilen çemberçes bağlangan.
4: Tamaklarını hakikaten Akmervayit un yağ gürüşlerinde itibat kınanlarının delilken de bu.
6: Şunda bir taks lağmen keltiray Akmervayit açıkları bilen mezgıp yapakamsız.
7: Başlandı! Börüt yetkisi top yollarımızda ömüre başlandı. Örümcünün sağlandım, şikancının sağlandım, oldu narettin, kurlu çerçendim, aklı avattın, peşkanın, yılısadın, sağlıklının, kaçkıdın, kutenden başkıdın, kiloğla. Zey zeyladın, öy öyledin, kola.
4: Hem mana cakaçılarımızınki naat kızgın cakalap verişilerin yollarınızda biz Emrah programımızda başlap kettu.
6: Kıyla ondan kosa kulkunla, radyoda, közünla, doyundaki bivas köz işimizde boğay.
4: Radyo çastutanlarını 107'de tötkün mıhlıvet geysile.

0: Şundaq qıqayısılar, doyunanlarım şundaq toğırlap duğayısılar.
1: Barlıq iştirinlanın köngüldükidek, yollurunlanın raman buluşunu ümit kılımız.
0: Şundaq qılı bir günlük hizmet, ögünüşlerinlan ahırlaştırıq, ögü qayt səpirinlada, manım şundaq qızıqarlıq təbii gəplerimiz bilən sizlərə əmrə bulumuz.
1: Doğru. Samimi mülazımıtımız səpirinlığa xuşal keyfiyyat beğişlik olsa dəb cakalaymız. Mən Mevlut İbrahim.
0: Cakalıqçılarının bir söz ökürək yerəm. Ha, kelanla, kelanla. Meyli qı gül tutup gəlsənla mı?
1: Ma, doyundikilə yürək verəmiz dəb gəldik dağla. Ha, qədərlik anlıqçıda Veyşin salonumuzda demesek mi bulursa XG1074FM.
0: Doyunumuzda mı bir vas közüşümüz başlan kətdi anlıqçıda. Onda xosu doyunqı kırıp, içiqi kırıp durup köygeysilə. Doyun numarımız Şincan 1074.
1: Çolak, Abdurrahman Şəmərimi kapti o mana.
0: Ha, onda xosu qəni Şəmiş Qəmər.
1: Mikro.
0: Başqa anlıqçılam gəqqaş, proqramımız qatnaşqaş mı yanla?
1: Abdu. Vay Mergen.
0: Ha, Şapiha.
1: Abdikirim.
0: Ha, mana.
1: Cakaçımız Abdurrahman.
0: Ha, Amina kız.
1: Oy, mana Anargül. Osmanlı'nı atımıqca öz anlanı. Məlum qanma cimcid anlaydıqan kettinle hazır. Ha, onunla başqa da oyunumuzdur ki mi? Barlıq anı olsun səslərini. Kızgın qarşalımız, cimi?
0: Hı.
1: Qandaraq yollarının ahvalı, qandaraq bulavatıdır. Tostlu şükürlü vatamdır. Onda olsa yol uçurularını moyum oran koyup yazık uçur ben sana tezirek çıkıdı şu dakika.
0: Doğru.
1: Kıskı, miğızlık, yığınçak uçurular arkalık programımız katnaş kaçırlar. Cuma anlı uçurlar.
0: Onda olsa anlı uçurlar programımızın katnışının ki usullarını, şartlarını, özümüzden anca mıca talaplarını oturup koyduk. Muşu bu hiç katnaşsanla şünçelik payızı katnaşkan buluslar.
1: Şunlar, şunlar.
0: Anlı uçurlarını uçurlarımı pek köpüken ama doyumdikiler silahını hiç badanlam yakışı bu adı ducumu. Mana susumu deydi, ahir işitim düşündüm, ben hoşu kettim, Şanghay'da asa tarafdaki yolla da abdumobil köp, azraq tosuluş ba, de püçür yollabdu,
1: Rahmetmiş, susu devamlıktırdı katmışı da, bir çıktıkla abdumobilgi çıktıkla, radyosunu 174'te doğrulaydı, doyununu, bizden doyun salonumuzu doğrulaydı, de susu.
0: Bir vaxta da çoğunları edadisi, məxsus işe opruk köp, əgəb jügən doy isanız da ba mı?
1: İsim de bol, ikin, ərmi, ayalımı tazı isim
0: qalanmaz. Kız bu, ama kız da koyu. Bu özü bir kız anlıqıcı.
1: Sümeyye okşumalı.
0: Kanda düş vaxtı da aştarak bir digen tuğ.
1: Yo yo ama oğul digendek bir gap kıgan.
0: Ya ya kız valla.
1: So so sizin bekti alış kettik şimdi. Eyk biz de mufçur birimiz dep geldik dep. Kızın karşılığımız mufçurluğunuz yetip gelsin.
0: Abdurrahman Somkiçim'e merhaba, hoş geldinler de uçur yollaptı mına.
1: Mecit Rişt mi? Mamı devamlı yaktırıp anlavatı mən de Abdurrahmat.
0: Makul, xalık bakçısının oldu, xalık körüğünün üstüdeki yollar avanken, bana düştü şuğunuz Abdül bulmaya kaldı de, bana doğru kemiğe kaldı, oka.
1: Özünüzdün ki, taliğinizdün körünüz.
0: Kanda keçikip geldi mi?
1: Yok, erişen mi değişiklik? Birinci, bu 15. uçur vegan dostumuz gibi, dok, ikinci kıydım, 10. Kim miydi bu balnama? Sen baldır olup küçür yollap günap kılıp o öz hal.
0: Peytin tutamaya kapsız
1: da. Kegen barlık anı usul sesini kızın karşılığımıza Osmanlı'nın atap olamadık. Va ha ha ha. Çüntiyen rahmetçim o silahı.
0: Selamı bakken silahı. Bana. Onda olsa anı uçurlarımızın uçurlarının yetkisi için başla kitaylım ha.
1: Başla kılaylı onda olsa. Dikkat kılıp
0: anı uçurlar ya.
1: Uçurlar onunla çıkıdı azı.
0: Bu halçam sizin uçurunuz çıktı ana. Kumul canım bu yolu, kumul yoldan şeysen körükü karabmanğa yolun işte maşın köp tosuluş iğir de püçür evetip de mına?
1: Ama akıllı şavkı sizden uçurunuz çıkmak işte deyken tazı. Püçür de püçür olmab de cuma.
0: Yadıkarının uçuru boptu mına. Çombazanı aldıdın altın bulak karabmanğa yolun işte maşın bek çık deyip de.
1: Ma Akaş'ın uçuru çıkış aldı da Akaş. Bizim gömüde uçur yollayımız deyip geldik. Kündü katını şivatımız yaktırıp anla atımız deydi Akaş. Cuma rahmet Akaş.
0: Akıllı Akaş. Ali yakılına.
2: Oğlum bitirme körükü.
0: İğir tosul kettin ya.
1: Osman bakkal mı kaptı mı da men ba çapçalmayız da avazınla şunda uçuk çıkıp atıdı men ba. Dep kızın karşılığımız Osman bakkal.
0: Meviçi bile obdan setilgay. Hazır öğriyat mı daydı? Men mu devamlık maşinam.

0: bul di tiyo ngusha pegan po sa de.
1: A piyade la gicho yol berip mangayla yamda. U yol azraq toslip gitido. Ma vaqtlarda bek tosulmaydi, lekin amda qizil chiroq qatnash belgi chirigi buzilib qolgan sababli sal toslip qilish mumkin. A piyade la yol berelji ma bolib mo maktab o'quvchilariga.
0: Ma bu qayg'iliqdagi onorgul chilan o'zi qiyib qizil shundoq tamlik bir nima yesa uni bir qetim yana izlab yeyishlik
1: u nima deb qo'yaman
0: u nima deb qo'yibdi chilan deb bo'lib
1: qayg'iliqda yaxshi chiqyotdi deydi Umar Aliyevich o'zi bayam qonmoqchimiz mashinistik masala o'xshaydi Nabijon qarang uydagi televizorni ulabdi mana donishiga chiqib
0: biz rasmiy donishiga chiqib ketibdi ha
1: mana mana rahmat Nabijon
0: Rozmatjon. Yo, necha adamning gapi bu?
1: Rozmatjon. Unda yana cho'g'ing o'siramiz.
0: Abdurahmon Shamar, munda degani alapa qamitingiz. Bo'shki yashadi yashang deganini.
1: Bo'shki yaqa-yaqa. Unda bu vaqt bitib turing.
0: Bu vaqt bitib turing. Allay bitdi. Allay bitib tursaqmi bo'lmaydi, lekin normal bulli abobdi.
1: Bo'shki yashadi tursmaya to'la yig'lab odamni beshni og'irtdi.
0: Ha, uning ustiga mavlud allay noqsini aytalaydi qo'q qislar qo'shtirnaq ichida shunglar uning tiqim yig'lab ketadigan bo'lsa, mishada ko'kirib
1: Meyada programını program qılma, apurma derizini çıxırdım da, böşükdən sangıl toxuyam.
0: Ya müstəyidi də yenilamış bu vaxtınki yığılığını yaxşı gəlmiş qızınki siz etməğa bulduyl deydi.
1: Eyniq. Şunun üçün də böşük işin azraq çoğayıb gəlsin. Qanda?
0: Fuqa yolları qoşulmuşdur avan deydi Abdulqahara.
1: Eliyar taksi ismi kesəlliklər doktorğansından aldı qoşulmuşdur maşınla bəkə deydi.
0: Maqul mən qoşulğansan.
2: Hayırlı qabil oldum. Sək yollar hüdar avan. Qalıbən tərəf mənqa yürüsdə, maşınlar insayın çöpçə.
0: Maşa uqunmı xeyli vəkə, mafuç uğrunuzda.
1: Mahmudcan sucu, şarx köçü toslıb gətdi, deydu yu, birdən gün çıxı keçinə oylamay vatı, dəbə bala.
0: Yerləm çıxı tutub olmasa. Gülmirə.
3: Salam rəyət səkilə yolu sürgərə. Yəni yolu vida qarab mənqa yürüsdə, şüyən tonşədən vida qarab mənqa yürüsdə. Maşınlar köpçəkən toslış yox, rəvankən.
1: Maqal.
0: Doyin qımışında o qarısaq ma o Beijin janub yoli Argun tərəflə Argun Soda Saray tərəfdəki yollar avan deydi Sümeyye.
1: Ay, rəhmət Sümeyye mi ki ben kızılsın?
0: Sümeyye, kızağınlıq uçı dedim o.
1: Mahmudcan təmkin mi? Nayt təmkinli külən Gümünaya, Muci Bazri, Saybağ Şopırlıq məktibi de Sıqısı mı? Məşq silu atı mə kursantlan deydi. Yaxşı qıpsız. Taz pişkan şopırla vop şey etişi de Allah. Aşı o sıqı bərdəşik bir əlaydıqan. Күмті авашмай аптыма бұл әйде әлайдыған шопырлан тәрбейләп шыққайсыз жұма, Махмудчан. Яны достаны ұқсырылыр қарсақ.
0: Мау әлі немдеген бұл қойтыңыз шейсен көттірімі елуда тосылыш несап қанмағанда қатнаш азырақ чық демек чекен, ә?
1: Сонда ақшайды.
0: Абдекерім.
4: Yol xəbri çimasa yolları, xərbi şiddən qüçülür maşını çəlkib.
0: Buldu.
1: Vang Caliyan, Koyulun yoldun maşını cıx, dedi Yusufcan, rəhmət.
0: Suru şərq qüçüdü, tosuluş görülüb etib duanlı qıcıla.
1: Şida çavdun maşınla səlkib, ləkin tosuluş yox, dedi öyrə yatmana.
0: Ürümçü bir kəttin qərb aylanmığı çıxıb, canı bu vəqzal qarab manqandı mı maşın bək çıxkənə, çörçül yəndi yanlı qıcımızın uçuri.
1: Rəhmət. Ham tamak çıkardıgan Zöhre Hanım Akmervayt onu ya görüştürdü ham tamak çıkardıgan he. Gülden evet siz rahmet anlavat kalınız neyiz kulduk. Akmervayt unlardı. İşlengen ham tamaklarınızın tezirek setilip baldırak bir gav alışınızı ümit kılımız.
0: Susun omu xeyli uçur yollaş nemiz yaxşı keybiyyat yaxşı bugün ha şavşıgu mao ditezen tərəblədim abdumobil köp dəb qədəmdə bir yoldan uçur bir vatıdı
1: mevatqa yoldan ha susu Xonşan cömpərdim o maşilla abdumobilla cıx dedi yer şari digən dostumuz
0: Asiya Boran salam nurluq baş büdürcaş xoş gəldin la dəb oşta jıqivətdiniz dağ ama gəpmin əmini ya Mən bugün bir gün öy tazılığa şükünü keş kıldım.
1: Yaxşı kıpsayız.
0: Bu jarayonda 174 ma'amra bo'ldi. Men to'lim xushal holda ishlarimni tugatdim. Endi aramag'ash gap turganlarni anglaydim.
1: Yo'q, sizmi uy tozalash qo'lingizdan keldi-ke?
0: Endi chiqdi-da. Ey, mavlud, necha yilning yoq uy deganda tozalab tutibotgan.
1: Ay,
0: nim deganingiz bu sizni deb.
1: Men bu qiz uy tozalamasmiki? Kiriblimda yetibdi. Dal
0: yotoqdan chiqdimki
1: deb o'ylagandim. Bu qizning ovozini uy tozalaydigan deb talab yo'q. Uy tozalaydigan chiroy emas.
0: Bir xillik nima ovozlar, ye ovozlar, yava ovozlar uy tozalaydigan tipdan emasmi?
1: Rasmi. Voy. Voy deb manda ovozlar chi?
0: Uydiklarini tozaltadigan tipdanmi ovoz a bir xil a? O'zi tozalmaydigan.
1: Uydiklar yo'q o'g'ashqa o'zi tozaldimiki bu.
0: Tozalaydigan odam yo'q, o'z qopab tozalabdi degandekmi?
1: Birdamlikim esit gaqqa og'izimda. Oltin tushdimi?
0: Tushibdi-da.
1: 9 yangi tushib qoldi deydi-ku.
0: Ja, tushibdi-da.
1: Uyaymiş 9lar 6 almışib qosib.
0: Vi, uning gapini qimma, vi, texi uningdan keyin yana texi yana bizga tushchu iliqi. Ha. Shuz necha degandek.
1: O vaqtidan keyin.
0: O vaqtidan nimishlar kitob o'qitgan, nimnasla evda o'qitdik.
1: Voy. O vaqtdan degan nashi yotgan ko'pinsilib yotasizlar oltinni qilning oldida.
0: Biz chiqib qosillar ba ko'z oldimizda mishtabdi. Ko'zimizning ekranida tiziqliq.
1: Omo jiraq emas deb qildim do's. 9ga tushgan bo'lsa 600ga tush ehtimolligi bor.
0: Shundaymi? Aylik kim o? Aylik oltin do'kon ochadigan. Aylik.
1: Avo, nazarmi?
0: Ha, nazarga qilingan nazar ham qandayroqmi? Hozir qiyosiyatingiz.
1: Nazar oltinlar hozir demishchi tushib ketdi.
0: Ha, ashta bu ketdi.
1: 1400ni oltin yig'ilib hozir degan. Kim? Mijit o'tirdi hozir.
0: Shu. Yana Ali Moshofang.
2: Mavlidga zo'rada mavl azifatrab yollaravon qilishrabni shunday ha?
1: Abdulkan aynigini anlamasak eli tumışımızga saldığan
0: işgahın ispan.
1: Bir ocağın yollaydı.
2: Zeragir mi yedigge yılması hizate peysize gelip onga ayakını kimsen kuşat maşını kısımda koyuvalı da. Nişanı bir bitirek kılsı bolu da nişan yamak kılsı gidiyordu da.
0: Aşağıda kuyuvağını kuyuvağam Abdulkan ay.
1: Kanda kısak ola Abdulkan ay bir yol göstün ha. Salam riyasetçiler yol haberi bensem elinep sarıyının aldık yol sucu yolu manga yolun işte maşıyla bir kadar küp karıştırıp diyorlar alan dedin 0-0-7'de.
0: 15. başlangıçtan aldıdım o maşıyla köpken Abdu'nun uçuruyor.
1: Memtili 6 ay köyü kişi kong yolu çüşü kızı tostup gitti. 6 ay körü karma yolu kızı kekçi ravan deyip ki birden de ayak girip tostup kaptı.
0: Mehmet Ali ma. Opa diye yürü vakit. Opa körü şükür yıl düşüyor tosul kettiyle de.
1: O balam da koyma sizin de.
0: İyi müşündak çok bir edemli balam de üzerine kıyırtamdım.
1: Ya bu da könlü könlü.
0: Ha bu da onda olsa.
1: Sizin opa aldıysa var. Sizin hazır balam mı deyiz varsa?
0: Anladık mı o ligerin aptolları ötüde
1: ha? Ha sonra aydan ikim. Cengolu koşuluyla diyorlar avan dedi Abdüşkür.
0: Çambeyi cugan da o muravan kene.
1: Bekir'den bege uçurum ha.
0: Abdikerim.
1: Makul. Abdikerim yolbaşçı mı bu bayam digine?
0: He he. Çimaşan yolu, Şimal Canop yolunuşları koşulunuşları avanken.
1: Hazır anlı koçularımız uçur verip yetiş bulamayalım. He he. Bizden koyu sürüdünüz. Şu. Ali. Çöğü diyen mi? Sizi kadar uçur verin Ali.
0: Jula sodu sarayını aldıdım maşin bek köpken, hınan doğumluğumu maşin azıraq çıkken, oğluk jula.
1: Maşin altın bulağının kayındaki yolu maşini tohtatkalla hıcıl bulanla ve ilk dap deydi yüzünle, dap dek tırmanla demek çıkak şeydi.
0: Resmi.
1: Ya.
0: O dapını mı çok karan bir ne çıkıl terilada tadı diken. Mesela jilanın terisi de kıl diken, anan denki mesela Sukalısı da kullandı o iş kılıp. Hani ki yine bir hayvan at, hayvan bağım diye.
1: Allah'ın diyeyim ama.
0: He.
1: Yani bir şey big mood de.
0: He şu aşılanın o da terleri de tatlıdı deydi. Şunun karıganda ama da karısak hem de bu yedi tuğalla tası.
1: Ma tuğalla şu toşayının aslı tatkan bir gireyim ya. Toşayının aslı ikini misli.
0: He.
1: Ben de sekme paydası yok.
0: Düşmedi he. Bari biri de oylaydı bula he.
1: Sevgili sanımız üsümlükle bakıştan kaçıp da.
5: Yaşımı akade çekiyonla hayli olsun. Ben azar çoğu yardın ardunga çileydedin. Yıllar alan ki rahmet.
1: Oldu rahmet.
0: Oldu yakışım abi. Min vatka yerlerden haber bir koydum işte. Gülmira.
3: Salam ya seçimler yolu sürgerey. Yaşına bakıştın tavuk çan karapmanga yürümüşte. Yani dağlık yolda. Maşallah, insan kır, iyi hırposlu işba.
1: Şunda mı?
0: Kızlarının bir kılı işbazı yakışı bu adı değil mi?
1: Yakışı, bugün yakışı.
0: Avazınla çıkıp dursa, arılışıp dursa, erlerine avazı

0: Фейзулдике.
1: Онда аз бир кыздын бир оғул алмасын.
0: Ә, эстап койлы.
2: Сиясатчылар шофер болса, мағын мұнда мектептінкі олдыда машины бәк жүйер. Жәм ақыз қайтырдыған, оңы қайырған бұл машины бәк жүйер.
0: Мәк.
2: Кәген достар дықат тұп маңаса, оқыл жетер жүркен.
0: Болды. Гүлі.
1: Adıl söz senin aldıramam mı? Onda hem de erlerin ki geldi mi?
0: Erle.
1: Evzel.
3: Rüzgatı söz yolu üzeri ser yaylanma. Şimaldın canım kalmasın.
1: Hah. Maaf çorunu. Özden zamanla mı hıcılıp gitken size?
0: Mikrayın uçuri. Mevlu da kaz Zühre'de sucu şice yolları. Şice yolları da maşallah biraz cek de uçur verip du.
1: Haa. Buldun daha sen Yusufcan.
0: Verip du değil mi sen bu ptikas? Ay Gül Kamer'ın geldi siz Yusufcan'ı koyun ha?
1: Ya yok Yusufcan'ın kişi.
0: Yok oldu mu?
1: Bizden adapka münasebetlik. Sözümüz gibi pinlon kutu İlyar taksi işkisi.
0: Hemsi Gül Kamer.
4: Salam Mavutka Zühre'de yakınçlar yol kavrubasın. Tampango Beylod'un Kıynoncan yolu karab malığa yiyinizde abdubusla bir kadar köp.
1: Abdubusladım.
0: Makul.
1: Abdu. Yavcingay tarapladı maşallah köp. Altın kümüş olurdu maşallah köp dedi buna.
0: Makul. Reyhan Gül Hanım bana kurban akımız bilen bile bu Reyhan Gül adımız şıkısı diye oturup anlap körüp bizine oturaptı bana. Rahmet he.
1: Oğullarının uçuruğu geldik mi?
0: He.
1: Şarık aylanma ürüknün üstlük yollardaydı o. He körük mü ya? Şerq aylanma körüknün sızık yollarda beş kavet körükte ötkendikin kızıl tağ çüş yığız tarafladı maşallah intayın köpteyni 007'de oğul alı o size.
0: Şunda dek. Vahaha kızı oldu ya.
1: Oğul.
0: Ya işte ama.
1: Hatalaşma.
2: Siyasetçiler sosyalıkta mağın nunda mektepninki oldu da maşını bekliyor.
1: Ha.
2: Sen akı kaytırdıgan, onu kaydırgan bu maşını bekliyor.
1: Balda.
2: Kelgen dostlar dikkat tut mağansa. Okuşu
0: buldu buldu makul.
1: Ondan sonra hazırlık el alanı alıp kaytaydı mı?
0: Aşta kılı.
5: Dodo, pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
6: Tonat kudun emde aldım. Sel toğuzup şikin he.
5: Dodo, dodo, emde içsen bulamdı.
6: Vay tek soğuk.
5: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
6: Pallop içtiğiniz yenili. Pesil soğukluk çayı.
5: Dodo, pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
6: Tonat kudun emde aldım. Sel toğuzup şikin he.
5: Dodo, dodo, emde içsen bulamdı.
6: Vay tek soğuk.
5: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
6: Pallop içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
7: Abdumobil aydıgende heyka işçim, rojinizni urgutun. Brazlı yedin keltürdügen bu alana koşulga. Heyka işçimligini içsiniz, 6 saat kice rojiniz urgup durudu. Heyka işçimligi, işçimligi.
8: 3 yataklık öy asasi kapalı, 4 yataklık öy tihimi yakşı. Tianshan restisi xalqara çoğun basarığı yıkın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. Çikikavet kübülüp 3 yatak ne 4 yatak kılvansınız boludu. Tianshan restisindeki 107 kvadrat metrliktin 158 kvadrat metrlik içi bolgan 5. avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolganda 220% keytidu. Okşeş külemdeki öyge seliştirganda mekmahana güllükke tekimi çoğun. Yatak öyü tekimi köp. Tepsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Çerikti'nin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025-650-102-00-565.

0: Bu kalçam bayam ki kançıncısla 6. 19. günü 14. günü her şembi yekşembi günü Şincan Derizli'nin taşkırı futbol birleşme müsabakasını ki adetki aylan müsabakalar, grupa müsabakalar teki dağılmış vardı. Her şembi yekşembi günü ötküzüldü hocam. 6. 14. günü.
1: Saat 17:20'da Ürümçi bilen Bortala komandası.
0: Şiudun əpsisi kırsanla, Şiudun əpsisi kırsanla. Şu yerden belası etiyorlar Allah'a işler. Aldın Allah'a kilişip koyuşunu katliyi unutmamalı.

0: Acayip esil ozukluk yemekliklerini bazağı sağan türü köp. Bazı muhabbak okyanus markasındaki maksulatlarını bazağı sağan okyanus şirketi alayı talep kıldı. Sağlamlıkımız için az dolu meblağ sebep ile anı kusurumuz cuma. Telefon numar 280-96-98. Emeli dükkanı bağmak için olsanlar Şinven L Bazanın yer astı Abdümobil Tokçu Meydanı'nın keşidli 280-96-98.
1: Programımızın yana Ahmervayit, Un Ahmervayit, Gürüş Ahmervayit, Yağ hem açıq sularını bazağı sağan, şunundak istimalçılarının sağlamlıq üçün yana dağımlıq türüde tırışvatkan Ahmervayit Un Zavdi alayda tələb qıqan.
0: Doğru.
1: Yeni desek deyimiz ki, Ahmervayit'nin un yağ gürüşleri üyülürünlağdı bulsun, tamaklarını itinla, atamak etiş ünürünlağı kuşlup, ama vekşi oxşaydı ki atamak, Üzanlarımın hoşup kalısla. Hazır şu hemen çavuşuladı ba. Öğüdün müşte peski çüsek lan meğelimiz ki çavuşuladı. Ahmervayet'in un yağ görüşleri ba.
0: Bahası muhabbet olsa onun üstüge. Sındırgan erdirge layık bahası mına ait muhabbetçi mi?
1: Doğru.
0: Andi Şincan'daki en isiltem izdeş bağlıydımızda sizlere tavsiye kıldığımız bolsa.
1: Sertem Kroren Kaligüşi Ügürhanısı.
0: Bir kıtım verip Nüreymen işçimiz bu adette. İşçimiz geliyordu bu adette.
1: Biraz suyuk selen açık çıçık. İkimiz ki kaldı. Nüreymen şu.
0: Şıvan Nüreymen işçim asanla. Sertem Kıroran Kaligüşü Gürhansı'na basanla. Tamamen
1: bu. Örümçede şiki yedi var. Aksu'da, Sayfu, Guangcan'da var. Şunda mı?
0: Doğru.
1: Onun başka yine Abdümobil Kulubi faaliyetimizde sizlere tavsiye kıladığınız bu olsa.
0: Mol namı kulaktan kulak yedikken.
1: Bulunuzu ticeydiğen.
0: İsil Abdül.
1: Mol Ligrin Abdül
0: Çıştığımı bu arada biraz daha sohbet edip gitti. Yani bir kıydım işildi pek ama. Kağan tallaş, yak tallamaslık, yanlı özanlarının ilikidacı mı?

0: Достарымызға ен бір қош қабарын еткізеті бұның кәйнеден ұфтер аңлайлы, ә?
1: Үм, болды.
0: Қадірлік аңлығычыла еқінді май бағасы түшті үшінді, ама?
1: Түшті, қош олды.
0: А, қош олды аңлам. Ен қош болғынла, ба, ама?
1: Ба!
0: Онда осы деққат қылыңла. Елі ба, немі тұдыңла, демей?
1: Ә-ә.
0: Радионың ауазы шыңырақ қылыңла. Дойынымызды осыла ішіге кіріп Dikkatlanma.
1: Muyum uçurugu işçi kırp köyümü sağla bulmaydı.
0: Şu. Mölçerilişçe 6. aydaki kiyinki nöbetlik tanşeşte may bağısta yeni özgürüş buldu iken.
1: He.
0: Kanda özgürüş buldu dikkat.
1: Tayar may bağısını tanşeş kaydısı asasen yeni bir nöbetlik may bağısı 6. ayının 18. günü isimler için tutunlar. 6. ayının 18. günü saat 24'te tanşılıyordu.
0: Demek yani 8 gündeki tanşıldı. Növetki mülçerdeki tövelleş nispeti boyunca etkanda, tövelleş nispeti boyunca etkanda, benzin salyerkinin her litrinin bahası davamlık.
1: Kançıke?
0: Bir mu, iki pun den. Bir mu, tört pun gıca tövelleydike.
1: Meyli, meyli, meyli.
0: Dang.
1: Çavak, çavak, hoş o ket.
0: Ay, bana bir mu, iki pun den, bir mu, tört pun gıca tövelleydike.
1: İşte kılıp bir... Bir jigrim kıtım tüvelligen bolsa,
0: fil
1: düştü ya.
0: Bolu da, mana.
1: On kıtımız bir koy, jigrim kıtım, işki koy, işki koy, yıkın pul olup ketkemiz, vay vay vay.
0: Şunda.
1: Maşılarımızı koyup, nen taklağa, bağlağa, men ketmem tok.
0: Man o hiyal kit buldum hazır.
1: Kit buldunuz, ha. Kayıt kilin, kayıt kilin, kayıt kilin, kayıt kilin, ha. 18-ci sıla kaçılap, anadaki oylan iş kılın.
0: Bolu da.
1: Oy, oy, oy, mergen, oy, ba, ba, bulmam teki.
0: Ayrım parağınızın la, ayrım, ayrım.
1: Kılınızın toxtasınız la, ba, oygu köstünüz.
0: Mahmut Çanday'da, Mölke Atigen programında futbol müsabıqsa, uğurluq sual sorsaq, sizini bilod digen. Müşte uğurluq ayrım parağınlasa, hüpke, neçin milyon fısaq oldu, de, be, yakay, ma, o, tenterbiyel atar iyisini tazı çınıp getmeyim, aleyke, ma, tenterbiyel münasetlik, bazı işlerine, anca mınca bir, Üye bir yerin anlı vakalların boşu peras kılalayım hocam ha. Siz fıtığına hemen tanık haciz işbirayım. O biz fıtıdı diken komandı fıtırıydı demez mi? O top diken yumulak neyim hocam da ama.
1: Şu ha.
0: Dolayısıyla ama tenterbiye lataryasını tazbirlik etmeyeyim. Ama şu musabık başlandı kalktı dedi. Şu vakti değişeli. Bugün keşke ma komandıyla ma komandı oynaydı. Kaysı fıtıdı, kancıdı, kancı olduysanız. Ben anı peras kıpıralayım. Çünkü benim hıyalım körüm demez mi benimki?
1: Әсілі мәмеді айды. Шында оғанда бір 50 литрлік юшанға 6 көй тежейді кеміз. Құшқаш көшім о, көштәпті ке. Ені бұлы да.
0: Өткен 20 көй тежеген тұнда. Өткен ле 20 көй. Әмді маңы қосыла
1: 26 көй.
0: Демек 6-тінде айды 26 көй тежеділі.
1: Бір қытым көйшімізді адан, а?
0: 7-тінде айды 36 көй қойшымызды мәйлітті қо.
1: Құлжыдың ел қабірі бәді ақкепті, Жануби Ахметжа елді машин көп, тосылыш ба, демек жүгенді.
0: Болды, мақылы.
1: Әніңден кен, яны қарсақ ма, жүйен тәріп, рауан деп, яны кеп алдыңыз ма, сәбесіз. Көңіліңіз ұнымапты де, шындал ташылап кетеді қанға,
0: ә? Болды, Нұршат, әвет, бәген біз белесі, мұшуғы деме, шиудың деген әпче. Zəpər, mə o, müsabıqı biltin setiliş torbetini kişi odun. Şunu bir əvət birəyləm, mə o, dostlarımız hazır qızı qıvatı duyu. O, hazırqıçısı da bu bilə setiliş əpçisini bilmək nəyə jürük git parçısı da?
1: Şündəyəm.
0: İlini pomuqanda, setili pomuqanda bilətlə?
1: Qını təliyinlə bulsa, doğru kəp qala. Ma meri bulıq edigə onu qıçımız mə aqa, də, armıqaysilə, doktor kartısını aildəki başqılamı şiltələydiğən vaqt qaysıdı dəb soğurğan kən doq. Müşnün alaqdar bir uçur bab ügün.
0: Açın da mı?
1: Dağ,
0: yetkizəm.
1: Ma bu dövlət davalınış kapalıdı idarisi. Maliyyə ministerliqi uxturuş taqıdıb, işçi xizmətçilərinin asasi davalını suğurtisi şəxsi hesabatı bilən öz ara yardan beriş, ölkə atlap biciriş qaydısını inıq bekitib, şəxsi hesabatı bilən öz ara yardan beriş siyasını yanım əlalaşdırıb, rayon çəklimsini buzub taşlap, ailələrinin öz ara yardan beriş funksiyasını küç etdi. Mölçərlən işçə bir tutaş qamlandıqan barlıq rayonlarda 2026-cı ilin ağırdın burun Umum yüzlük qaplaş işqə aşırıldı gən.
0: Mana, 2026-cı ilinin keyinki yerimdən burunqı deyəmə? Ballayay, minnətdarlıq tüyğüsü bolsan, Abdurrahman Şəmər qaçan bir köyləb özdi. Dövletimizin münasebetlik uğurla aldın aldı. Ne hadi bir köyle özge vakit buldu. Şunda özü de futuruşkan bile kiyin 10 yıl dedik bomba diye. Elimi çüş beri vardı da örlüken bazı gınkılanmayız okuydun la Abdurrahman Şamer. İmincan selamı çok. Hoş buluş degen neyse yok gecimizle de. Elimi iki kıtım uda çüştü. Ötken çüşke vakti aldın kıtım çüşke vakti. Şmo, dokuz pondun, tört mo, tört pongu çüştü. Vakitim bir mo, iki pondun, bir mo. Vay be oldu, silahı bundan dikin muş kuşurlanı yetküzmesek oldu kendi. Yetküzsek, ber bu, hoş olmayız silahı.
1: Hoş kılanmaptık
0: de. Hoş kılanmayız, adem razı kılmak de.
1: Raz.
0: Vay mamay.
1: Şu iş
0: o. Vay, bulanın şu. Hazır kıpallahın ağız yoğun hap getti de.
1: Ne manda kana et kılmaydı gamballa bu emdi.
0: Ha, bizle vakitlerimizi deken karan bırpınla
1: büyüşep. Şu emez
0: bu. Bırpınla bu kası deken yeri biter yürekler.
1: Oy bırpınla deken ge hoş bulur bu ay. Aha baştı ma başka yürep getet dok mellede.
0: Ha bu ne oldu kim ki o? Bunda ne verilerge hoş haber yetküzmeyli. Haber bir hacap yakışı demeydiken de.
1: Demeydiken onda hoş haber yetküzgelleri şu yüncülerini bir etti. Ona Ruzak'ın mı diyen de hoş haber deyip girse öyle. Tuğladın üç bir etti. Şunda mı?
0: Ha bu bana çok. Ağzımızı tuvaklatlı koyu atıdı.
1: Yakışı gepler yok. Of su hoş haberinin şu yüncüsü o yok.
0: Ay momuzu bakmakan boğuzu bakmakan ballamın şunda oldu dedi.
1: Çükketken bir yere bak kolladın.
0: Kaytip gel abdu.
1: Kaytip gel ili.
0: Şşşşt. Vas. Tok. Kıda çüştü.
1: Şu.
0: Mahmut Cama altının aşı çüşün sakla batıraptı.
1: Bütün esiyatı şunu diken de.
0: İnkan şüphemiz cüme an sakla batıraptı.
1: Bek çüşüp iş gözü çüşken de haber kıydın Mahmut Cana.
0: İş gözü çüşken de haber kısınız. Bugün çüşüp kazama zökre hazır taş edip çıkıydı razı.
1: Şu. Бахтын фучури.
2: Алтай жолу кампон көрүгүн асы жолу чүнчүгү дралар.
1: Макул.
0: Болду Шаухи, сиз ашу май баасын таңшаш орунларынын масулу болгон вакытта 5 көй, 6 көй чүрүйтүңүз жума?
1: Эмен жан, сиз мушу.
0: Ай, шу. Хош, хош. Бу да ким май баасын жеткизмейли.
1: Абла канай.

0: Hoş kadirdik anıgıçılar. Yani sizler için yarım saat münazimet kılımız. Dostlarımızdakine ait kızgınlık bulan programımız katmışını ve doyunumuz girip programımızın nak meydan ameliyat ahvalını devamlı kızık görüşünü kızgın karşılığımız.
1: Şimdi anıgıçılar ve işin salonumuz Şincan 1074 doyun numarımız mı okşaş? Şincan 1074.
0: Kadirdik anıgıçılar öylerimizin Akmarvayt 10 yıl gürüç açık soruları üzülmügey tamaklarımız bak okşaydı. Akmarvayt 10 zavuti programımızın alayda talep kılgan.
1: Yana şu sağlam gızalanışımız, sağlam uzuklanışımız üçün nurgun məhsulatlarını bazağı sağan, sağlam gızalanışımızı tavsiye kılvatkan Okyanlı şirketi bu programımızı alayda tələb qığan telefon numarı 280-96-98.
0: Şunda qədirdik anlı oçulağında olsa dostanın fışırları qaraylı. Heyke yayım amana iştin çüştü cülanın aldıravanken mən geldim salam salam deydi.
1: Bugün çıxı kütüpte de qarğanda ama keyin üç günümüzde qarğanda.
0: Qobul qıldaq.
1: Yani yiçe veyle xayzı diyen bu
2: çe. Yaxşınızla, 1700'den Mevzi Birayim, Zehra Kirem, Yaxşıma.
1: Yaxşı.
2: Aydılmanga yollar, alan geldiğime.
1: Buldu.
0: Bayağım Asya Üytaz'la atıma diyen, tabi Üytaz'la şimdi ben de bu ayal düşen mi? He? Neçi 10 yıldın bir an yataklı yatattım, Üytaz'la şimdi bilmeydim. Hem de Kıyırgan'da Üytaz'la şimdi günü atıma. Değme, bilivap sizde de tanık gittim.
1: Şu hoşta buldu diye korup durup siz mi burası bir oyal üytazlı alam siz deseniz konuda kildi bu Asiye'na.
0: Bana bu oyal üytazlısı maşinisi veycan uçup kaldı ki.
1: Kıvında o tazlı mısınız optik elsin siz?
0: Bana göre baksızlar hep çüşüp la şu. Aşağılık ki ne bu hocam anmapsız ha belge sızıkları kör yölünü sızıkları hocam anmapsız. Bunun ne çık? Cerimanı bunu bilmedik. Şu bir numara adeta. Bir numara 200 koyu tatıldı. Sizge itibar bağ mı yok mu? 12.120 çapdet aldım bilseniz buldu. Asiyacı mı?
1: Ekber Gonkuy. Hoşçal. Ma resim. Çoğlanan resim iken de.
0: Çoğlanamaz mı? Benim kelgüsüm mü bu?
1: İyi onda emez de yok. Siz emez kendisiz.
0: Emez de ki benim kelgüsüm.
1: Siz emez kendisiz dedim ben. Hazır.
0: Benim kelgüsüm de kütürdü.
1: Şimdi kendi arasın. Vay, tuğulgan gün oz kende, vay, ekşikim, nem tuğulgan gün.
0: Şağmasın.
1: Vay, aşağılarda nem kılıp, əvü deplü tüytvəsiniz buludu, sulanı keçip oynap, aşu, aram qayınızda.
0: Biz gidesiniz, bəri bir mübarek olsun, deymiş.
1: Şu,
0: Ekber Gonkuy.
1: İlk güllərini yenidi, rəsimdək çüp xatirlərini qaldırıb.
0: Acında qılana soğuk özü çınqıraq yeri keçib oynab.
1: Keçib oynab.
0: Balılağı xas ötküzməmsiz Ekber Gonkuy.
1: Şun, prob da yetursa.
0: Yəy. Əmdi, sayət digən nəmə desə, öz zirikən cəydən başqıla zirikən cəyəqi bir işini sayət deydikən.
1: Rəs.
0: Əgər əyədən zirikən olsanız, ürüm şəhərişi kirib oynab çıxasınız bunu da.
1: Rəs.
0: Bağçılığa kırıp, tenşan konuyarlığa kırıp, ötküzüp çıksanız buludu. Şıkkın mübarek olsun, tenin salamet olsun. Şıranız akırıp gelsin.
1: Doğru abirine, çünkü gayret kıp durun. Yeşem gün çıkan vaxtlarda, öyde azra pışırıqla vardı. Şunu ağaç çıkaylı, ilik tort. Dert hesaplap, ötküzüyle buğuluk kılıp, tuluklap.
0: Ayda kısanız oldu. Taş çıkı oğan dikin, taş kırıp çıksanız oldu. Bazı. Kıtıp ketken.
1: Kıtıp ketkenlerine. Ayda su taşlap koyuz, eriydik burumun Allah'ın taşlap koyup, yumuştup, yiyen okşaş.
0: Mağab tutaşap koyup, kiler yap gibi isiniz. Bolu da bulmuşsun. Ayka yayının kışık gibi çiz saldırıga iş çıktı. Öptahtı olan kınanız gibi mübarek olsun.
1: 19-cı başlanğıçtın bizə idarə qarab manğa yönüşdü maşın köpkənə Gülina Baygan Ufçori.
0: Onda azı Gülina'nın kəndi İbrahim Can Ufçori.
2: Falan bir izlertip tek məşu say yolu. Şimazı gelip kartta manğa yol məşu konsen bağıtın etki. Aldı maşın cıqraq. Dosta koştuk, bütün açıdan oğlasını kaçırasın maşına cıqraqdım.
1: Makul, makul.
0: Makul, rahmat.
1: Rəşide.
3: Nurluk da şuraya seçti, bübür de şuraya seçti, yaşımızlar.
1: Yaşı.
3: Sizin şimdiden tehe, kullandı ki şu tülümey.
0: Bıptı.
1: Meyil, meyil.
3: Yani çörüp güzel bir aramelo adım.
1: Ha, bana.
0: Şıkılıp 15 metre bir kıtım isim seyip koymuşsanla ama isimini götürülüp götürdü beni.
1: Ben onda da uydumayım edeyim.
0: Ben unutkat mekar aslımızam. Meydan jonglu koşuyoruz yollar alan ki ortak seri olacağından be gavuşur ya.
1: Adıl dedim o şu yan bahçesine aldık ki kızıl çırak yeri karap kaptı. O taz köygül bombaydı kendi buludu. Hazırız. Nöbetçi mağırır zeper bağ mına.

0: Şimdi ama bilimlik yağmur oğlumuzdaydı
1: Ha, meylem sen. Ya Ayka yayı.
2: Mağlur Cemilu, Memuncu Tantara, Sinfula Karamağlu Yunus da meşhurlaşırdı
1: Mahkum.
0: Kırat'a. Buldu.
1: Müldür çuva dedi, müldür orlaş yomgurlam dedin la bu
0: Kokmağlı
1: damcan.
0: kaşkalık balla kokmağlı biz ba. Müldürlerde kokup gitmeğlı.
1: Jigip doğap kılımız hatırcam bulunlu. Çok bir gaş yok.
0: Kaşkaya dedi ki doğapçılar mı asman atıdı o doğapını vaş vaş atıdı o. Kokmağlı balla teyik etmeydi o.
1: Şu. Yer vetmeydi o. Ma ha miyadi yok mu de dungçan taraf yomgur yok de be makul makul buldu buldu.
0: Biz sana yağ dedi sana, biz sana yağ mı dedi sana. Lekin kaskanın avarayı kırsak, otur hal yağmur yıkıp, yine azırak yağmur gözgürdü. Temperatura 16-32 celsiye biraz kışa dedi. Şu doğapçının asman katkın dekili, çüşkü deken daha anca mıcı.
1: Ali Muşofan.
3: Nalıpta Zühre'de ama adil sohbarını aldı, kristalatal maşin diye kadere.
0: Buldu. Eslime eşkinci aylan yollar avanken, andın meydonçu yönlüsü, el gulup yolu. Muhabbet yığının uduluğu kilay degen de şikinci yolu seyir kaltıdın bir çıkıp kaptı.
1: Orunu pek en kol de hazır degeni de.
0: Şu muhabbet yığının ki uduluğu kilay degen de şikinci yolu da bir seyir kaltıdın bir çıkıp kaptı. Bir hatarlık dikkat kıp esleme çıkıp kaptı da kargan bozunuz bu seyir kaltının için seyir nesle çıkıp kalsa.
1: Onu uyuyakı taşlap kuşucuğumuzun o seyir nesleni. Pakıraydı kanı digensiz.
0: Ha, o mu? Yok değil ama. İşçiden süpürge çıkam da tıksı
1: yana kara baksak. Ela kız işten bombaydı. Taht görük, işkinci ultrak rayon tarafladı yağımı da belgeci berip kala.
0: Ha, ben ızıçıl anlavatıma dedi Abdurrahman Şemer. Fıçırı bir etsem yukarı sıra taşılın uçurun bayıl bombaydı ki. Ya ki maşini köpemez. Ya kızılçırak yok, ya ki tosluş yok. Evet ki programında başta uçur bir aşağı şey görüp dedi. Bolu da Abdurrahman Şemur uçur ben misiniz mı? Hani şu yukarı süratlik taş yollarda programımızda özünüz gamır akılayım. Zeyrekmeye kitap atkan basınız. Biz maçtan da hoş al. Çoğum.
1: Abla Kanay.
4: Zara değil mi? Şerdonu aldı. Mersin Çangı Mangan Yönüşe Sanfanda Cenab-ı Ölge'ye kesin sütçesi gibi.
1: Makul.
0: Makul Rahman.
1: Kuanku körük idim o, tosuluş pek iğirken ha, Kursan'ın uçuri.
0: Ma, yani bir anlık uçumuz Kaşkaya'dan uçuran yolu kakşaydı, ayalı anlık uçumuzken. Biz her kitim maşin şuğusam, yamgı yağıdı. Ma, dın, jigişinçi, bir hepti boğan maşin şuğumu gülü. Meyo, şi, çıkı, cıvı, bu, şa, ya bir hepti boğan maşin şuğumu gülü. Yamgı yağmı dedi. Bugün mahsus bir maşin jüya edip tayarlıksam yağmur yağışı başladı. O da üç kıtım oldu dedim. Siz jüya kıran ey, sizdiki ya mesela.
1: Şu, siz aşın oylu musunuz buldu maşin jüğusun işte?
0: Siz maşin jüğusunuz yağdı kemez mi? Şunu jüğuzma mısın? Yap siz aşın da toğırık yap gelip. Bir yaptı mı maşin jüğumap siz? Özünüz mü iş kılıp? Buraya bir kandak koy bunun ki.
1: Şu
0: o bir hep ne yok yuğuzu asanız bombam da diyeyim ben de.
1: Şu ne çıkın aldın neymiş kıldınız yuğuzma anan ki mında şu bombayı temez mi?
0: Batta. Talaydı gen şunda bulundu.
1: Mehmet Ali.
5: Hadi şarkılı. Çarşın oturuyordu den. Çarşın oturuyordu den. Çarşın oturuyordu den.
0: Buldu buldu. Rahmet.
1: Abdurrahman son küçü. Siz suğudu kınmayı bümşeler. Yüdünüzden ha sen bu kılıp.
0: Ne yaptı? Sen bu kılı basın üydükler göz tatip ekirkti de hazır.
1: Üydükler kokmaydı mı aşılağına hazır?
0: Mahmut Çama tenterbiye lataryasını apsızken mi ne? Kandak lataryaya...
1: Çıktıkan numarada kılamdı ya.
0: Siz bu kanda olup gitti bu. Nöldü işki, minus işki, minus işki de...
1: Bu bir top yap kütü.
0: Top yap kütü de...
1: Yap kütü de aldınız mı bu ne? Top vurdu deyin kanmay.
0: O özünüz yaydıgan top mu? Ya karıştırıp karıştırıp vurduğun top mu?
1: Bir cerle gelirdin dacı kılıp ala okumusun cuma maaşlarını ya. Katnaşmayı durup ulanı top yiyip kütüdü de bulsunuz abi. Dacı buldu abi bu kamandı diki topçılığa.
0: Abi puta ya üç neden? Üçtü nölden bana puta ya üçünü vurdu. England

0: işte bir bab kalam ki Costa Rica bilen işte bir bolado. Başında aylana menin deginimdeki.
1: İşte hazır yazıp alğansın şu bir evitan.
0: Üçte nöl, üçte bir adep alsanız bolar.
1: Ya çıkıdı ya çıkmaydı iş kısım birisi buludu.
0: Hiç de mi payda kılmaydı deyin. Hıbı yolda maşınla köp tostlaşı yok dedi Yusuf Can, rahmet.
1: Hanan yolu götürme körüldüm. Akazı vengi mangıca sayıyordu ya. Şu yolun işte maşınlarına ait köp tostlaş bağ dedi hürriyet.
0: Bugün kaçka kapır maşınamda yuvasam öptü ki örümcü de acep yakmadı dedi. Aşında kılan maybaz çüşüdük yemez mi ha? Maybaz bir bakmay kaçlap kaçka yadık yamboz yüşüp kelsiniz mi yaga?
1: Şu bir mona hiç pondun çöz. 18. Teslan saklısınızın buldu bu mu sana adekin?
0: O vakti litre 15 köyde lütoktaydı siz gibi mayının ki.
1: Paydalısı siz. Hıbe yolda maşınla köp tosuluş yokken ha?
0: Eyke. Yayı.
2: Bak dantan atrafım oravan kezma malıp
0: malıyım. Makul makul. Başı bana bir işten çıkardım bir de bir işten vakır olmasa. Sen bedelleri kırışıp gidiyordu bu balının ki.
1: Şöyle bir hıl bu balının mı? Çarçap gitti de ya. Nemini tatmak degen asan emez. Kalkını kayıl kılıp, kultup koyup, anın dinkin tatmak asan emez.
0: Tatmak degenlik. Birisinin derdin tatmak da mütes alır.
1: Şu.
0: Hata tatit kazanmaydı.
1: Onu olsak burunki çoğunladık asan iş kırmaydı ki bu balma. Burun iyilik jiplağı yögep koyup işinden bir nemiz tutup lan cakkı da açtı ya yaptı obdan tatıldı. İşinden asanı kırmay özüm mürekkepleştir oğan ki amal yok.
0: Sen bizim de bağlap koyup lan. Oyun yapmada vasıt uruyduran bir işle
1: vakti. Unutuldurup lan çoğu gepkiseleyip lan şu aşını kılamını. Jip yok mu ya aslan o animede? Ambulatoriyede.
0: Anan da pul tapmak ters.
1: Ters ya. Anı kıldım mı anı kıldım da bir hesaplap alı de.
0: O çişin tatu etkiler. Bana bak taşa bak. Anan yusuldu tatu sen kedin.
1: Sen doktor mu ya?
0: Onu usta geldi ki. Ötmez bıçakta operasyon yakalan denildi. İşte o.
1: Şu.
0: Yakalarında maskelerini takıp. De küçük ambırlarını.
1: Taksılır bak dek taksırını köstüp közge.
0: Yitişin kımanın tasa onu kim kımmet örüleydi de onu.
1: Taksının içi cih kıs kuşları var.
0: Haa onda kısıyor nurgun materyal işletken de kolordu. Şu. Anan pul takıl oldu. Kaşka hadi yamgı yakamız bek belen baktı vallahi ey. Yamgı ödüm yok da onu huzurlu alıp olam da.
1: Aştak bolsun çünkü yazın yağmur mu diyen acayip huzurluku. O sabey ne mi tüyeştiniz mu yağmur diyorsunuz? Ne buldu? Şimfu.
3: Kama tezendim bir kontraktım manganda müzeklam teorikinin atı ilan tasap etti.
1: Makul makul.
0: Buldu rahmet ha.
1: Kıbı yoldu mu maşin köpken, tosuluş yokken ha Yusuf Canov Çori.
2: Bak ben sana atırakım oravan kezman alıp malıyım.
1: Abay kuçur ki ne?
0: Bu değişik gittim vakır oldunuz. Hem de adınız çıkandı. Bu da bir vakırsınız mı? Ülgelerinizle acırap gitsiniz değil mi? Demek Ali Mektep imtihanı ahırlaştı şimdi akva. Hem de en mühim bir iş bağ hem de. Arıkıp çıkırış kontrol numar çeki de. Demek ki numar ilan kılınıp oğandı ki numar çeki. Bak mühim mesele olup kaldı şimdi bu.
1: Doğru.
0: Ali Mektep imtihanı ahırlaştı. Arkıp çıkırış kontrol numar çeki 6 ayının ahırdan burun ilan kılınışı mümkün. Cuma onu koçula.
1: Şimdi bu oğanda bu Şincan Mağrıp İmtihan Mehkemesi yeni kılıp mı bildirdi. İmtihan belgücülerinin neticesi, orun reti ve her kaysi türkümlerinin arkıp çıkırış kontrol numar çekinin 6 ayının ahırdan burun ilan kılınışı mülçerlenmekte. Lekin konkret vakti teki ilan kılınmadı ya.
0: Şimdi. 2026 yılı 6. ayının 9. günü boyunca itkanda ilan kılınış vakti yana tahminen 20 gün var. Demek 29 ya 30. yılı demek ki. İmtihan kağıdını tekşiriş ve numar çekini bekitiş hizmeti plan boyunca ip verildi. Batıdı. İlan kılış yolları Şincan Ukuç Kobul Kılış Tori. Bilesiler o. Adalla, ballamı ustulap getti. Ve Şincan Mağrıp İmtihan Mahkemesi organ terap bulup, imtihan belgüçüler ve atanlarının yakından dikkat kılışını tavsiye kılımız.
1: İlgirki yıllar, mesela 2023 yıldan 2025 yılıca Şincan'da adatta 6. ayının 24-25 günleri netice ilan kılınadı. Lekin bu yıl 2026 yılı organ taraf fakat 6. ayının ahırdan burun degenmiş bayanı bir tutaş işletken bulup imtihan kağızını teşhirişini uğurlaştırış ya ki okuğucu kubul kılı siyasının azraq tanşilişi sebebinin özgürüş buluşu mümkün. En ahırda bu vakit resmi uxturuş dikini ölçem kılıdı.

0: Dodo, pesin soğuk çayını azırak içeycu.
1: Donat kudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
0: Dodo, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
1: Tallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
2: Yollarınızda.
3: Biz hemra.
2: Programımızı. Qadirlik anıqçılı avtomobil klubu faaliyetimiz əsləgi, yəni bir qitim kişilik tavsiye qıldığınız.
3: Namı qulaqdan qulaqı yetken.
2: Pulumuzu ticaydıqan.
3: Esil Abdul, Mullikrin Abdulleri.
2: Telefon numarından tıqamanla 13-5-9-75-75. Aman bir günü kerek oladı.
3: Şincan'daki en esil təminizləş faaliyyətdə də təvsiyə qıldığınız bolsa
2: Sərtəm, Kırorən, Kaligüşi, Ügürxanısı. Onun başqa Roca molları bağ.
3: Toqo bacıqı.
2: Hamburg bolqısı. Çüşlük tamakları, ətikəlik naşlıqları bağ. Mənə berib bir ozırınıb yəp gəl sanan təvsiyə qılımız. Anlıq uçula, proqramımız axırlaşıqçı fıçırlarınla toqtap qalmasın, cümə?
3: Onda olsa Ayko yayın uçuruyor.
4: Başkan canlı Artonya'nın kendi yolunu tutakı.
3: Makul.

0: balardımız olacak beri yaptım değil mi? Olcudan yol kavara kasla sunda sunda ketkim kilodu.
1: Kavar kaslan
0: şu olcuga amal kanca çarçıdanla cumu tay ay hoş dedim.
1: Ben siz mutigim yığın çaklı bitsiz iş kalıp ha. Basınız bulduğu azı payızı vakitleri berip çöğüleb gemey.
0: Şu əslimi, av Milli Girin Abdullarının 10 yıllık təbrikləş baliyeti kaçan kıldı kendim. 6. ayının 18. günü.
1: Açım onu uçuruyum abur maşın yolu tohtutup koyduğu şopur yok ki tosıl gitipti de ma yol. Hiyalıqım kemmepti maş.
0: Müşü maşın şu mu da?
1: Yok bu şarjı kılıp tuğal etken ma bu karan. Müşünü demekçi mi ki deyme. Ötüşenmeyi. Tok maşinsi.
0: Belkim. Hatırca ve matra bir şey kalıp yavatır da. Başkalarını oyla mı deyişim?
1: Şu şahsiyetçe demle.
0: Ha, onda olsa bir yarım saat damlaşkan programımızın akırlaşış baskıca kadem koydu. Onda olsa anlıkçılarımızın yollarının tezrek içilip, menzilleri gibi xeter yetip verişini, keşif faaliyetlerinin tolumu könüllük ve güzel buluşunu, demel işlerinin könüllük buluşunu, çin kalbimizin arzu kılıp, en yakışlı eklerimizin anlıkçılarımız için de bilip, programımızın akırlaşmasını

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakşı mısıla? Şincan Haberleri programımızına anlaşınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl, 6. ayının 10. günü, çarşamba. Avval havar ayıq nazar selip bakaylı. Bugün keçidin her kündüzgeçe Şimali Şincan'ın garibi Tarbaktay vilayeti, Cenobi Şincan'ın garibi Xotem vilayetinin Cenobi'deki tağlıq rayon, Bayınqulun oblastıdaki tağlıq rayon, Qatarlıq caylarının kısmen rayonları ve Altay vilayetinin şarkıdaki tağlıq rayon, Şeyhanzi şehrinin Cenobi'deki tağlıq rayon, Birimçi şehrideki tağlıq rayon, Sancı oblastıdaki tağlıq rayon, Kumul şehrinin Şimali'deki tağlıq rayon, Qatarlıq caylarının kısmen rayonları da azıraq yam
2: Ürümçi şehirde bugün keçidin ət gündüzgeçe aba uçuk buludu. Töbün temperatura 23 Celsiye gradus, yukarı temperatura 35 Celsiye gradus buludu.
1: Emdi, bu kitimki programımızın asası məzmullarını tanıştırımız.
2: Van Honing, Şincanlı təkşürüp tətqi kılganda, yeng dəbirdiki partiyanın Şincanlı idar kılıç tədbirini toluq dəlcayda umum yüzlük ızcıllaşdırıb, 15-ci 5 yıl məzgilidə Şincanlı zamanviyilaşdırış kuruluşda puxt qədəm taşlaşqı türkü buluş gerek dəb təkidlədi.
1: Şimal kuruluşu qarbi qısım yolçıqın etiş cəni bölək rayonu nəx meydanda alıqı sürüş yığını Şincan Bayınqulun Moğul Abdunum Oblastıda eçəldi.
2: Çin Şaucan, Erkin Tunyaz, Mongolia'nın muhabin sonlisi Nomte Bayar bilen görüştü.
1: Çin Şaucan, Erkin Tunyaz, 2026 yıllık Altay etrafı işkilemçi rayonu, Xalqara Hemkarlık yığını katlaşkan çetellik aziz mihmallar bilen görüştü.
2: Merkez İkoloji Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 32. Türküm'de amma paşkılgan 68 erziyet yılosunu Abdunum rayonunun becerişi tapşırdı.
1: Devletin noktalık türü, çağlık tartma su elektrik stansının asası gevdi kuruluşu, yer astın kezleştin kurulumu kuruluşu baskıcı öğretti.
2: Emdi, haberle ağlanla.
1: Şinhua Agentliği haberi. Cumhur Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin azası, Memleketlik Siyasi Kengişinin reisi Wang Huning, 6. ayının 5. gününün 9. günü geçe, Şincan'da tek sürüp tetkik kaldı. O, bunlarını bildirdi. Partiya 18-ci kurultaydın bu yan, yoldaş Xi Jinping yadroluğudaki Partiya Merkezi Komitetinin küşlük rehberliği de Şincan tarihtiki en yakşı tereqiyat mezgeliğe kirdi. Tianşan'ın canıp şimalı da mokum, inak bolgan, her millet halkı hatırcam yaşaydıgan, huşal kuram işleydigan yakşı vaziyet varlığı geldi. Partiya 23 növetlik Merkezi Komiteti 4. Umumi yığınının ruhini çonkur ızıçıllaştırıp

0: davon eşip ötkenlerden ötüş, ötkenlik ucum kılıp kıyınçlıklarını genişlek, aşkışlık baskışta durmakta. Bulup mu, garip kısım yolçukunu yetiş cengi, bölek rayonunun tabii muhiti nacar, su menbesi şaraiti kemçil bulup, tüzügende kanun yetki teyhimi hürmet kılıp, muhim noktunu gevdilendirip, tertiplik tedirci ilgirlep, uzakçı boşaşmaslık gerek. Garbi kısım bölek rayonu, yolçukunu yetiş cengini olgu sürüş bilen bile, şarkı kısım bölek rayonuki yoktuş cengi ve otur kısım Huanghe deryasının G-xatlik əgmi bölək rayonudiki ötkəlik ucum qılış cengini dağımlıq yaxşı qılıb, 2027-ci ilgi barğanda 6-ci qararlıq yerik plandiki 70%-dən artıq vəzifini tamamlaşqa. 2030-ci ilgi barğanda 6-ci qararlıq yerik plan vəzifisini qaraldı tamamlaşqa həqiqi kapalətli qılış gerek. Xalifin 6 ayının 8 günü garib kısım yolçukunu yetiş cengi bölek rayonu nak meydanı berip, Bayınqulun Mongol Abdonum oblastıdaki Lopnur kendiri östürüş ülgü rayonu, Kumdun mudab yeliniş, kum tizgilleş punkti pen tafqiqat təcrübe bazisi, Şinjan işlep çıkırış kuruluş bintuani işkin şiyesi, 31-ci tüyanının tarım ekoloyilik gırbe kaşalaş mudabge belbiğini nak meydandı közünü keçirip, münasibetlik ahvallarını çoğunkur ilgiledi.
1: Stansımız haberi. Abdonum rayonluk partiya komitedinin şujisi Çin Şaucan, Abdonum rayonunun reisi Erkin Tuniyaz, 6 ayının 9 günü Altay şehirde, teklifli binaen 2026 yıllık Altay etrafi, İşkilemçi rayonu halkara hemkarlık yığınığı katnışkı kelgen, Mongoliyanın muavin zunlisi Numta Bayar bilen görüştü. Abdonum rayonluk partiya komitedinin muavin şujisi Bintuan'nın jınviyi Hı Jınyu görüşke katnaştı. Çin Şaucan, Cumhur Komünistik Partiyası Şinjan Uygur Abdonum Rayonluk Komiteti, Abdonum Rayonluk Halk Hükümeti ve Şinjan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintuanigi vakalıten Numta Bayar ve onun hemralarını karşıya aldı. O mındak dedi. Cumhur bilen Mongolia tağ deryaları tutaş yakşı koşna, yakşı hemra. Reis Xi Jinping bilen devletinle zungtuğunun strategiyelik yetelçiliki de Cumhur bilen Mongoliyanın umumizlik strategiyelik hemralık münasibeti mukum sağlam terakki kıldı. Her saha almaştırışı hemkarlıkı bizliksiz çoğunkuruluşup işki devletinin yerlikle ara hemkarlıkıga küşlük hareketlendir güç küş koştu. Cumhur Şinjan'ın Mongoliyanın yerlikler bilen bolgan hemkarlık asası çoğunkur. Yakınki yıllardan bu yan iki taraf hükümetle ara almaştırışını sicil köpeytip, maarif, davalaş, iktisat, soğuduk katarlık sahalarda hemkarlıkını çoğunkorlaştırıp, icabi neticilerge erişti. Biz iki devlet başlıklarının muhim ortak tonuşunu estaidil emelileştirip, bir belvağ, bir yol ramkısta Mongoliyanın yerlikleri bilen terakiyat strategiyasını udullaştırışını yanımı küçeytip, iktisat soğuduğu meblağ seliş, energiye, kezlimi baylık, çarbıçılık katarlık sahalardaki hemkarlık boşluğunu pahalken eytip, portunu özara tutaştırış, ravallaştırışını alıq sürüp, ekologiyanı tüzeş hemkarlıkını çoğunkorlaştırıp, dost şehir münasibetini müstakemle beravajlandırıp, iki tarafının özara menfaat yetküzüp, hemkarlışı seviyesini üzüliksiz östürüp, teyhimiz zıç, cungu, mongoliya, takdir, ortak, yevdisi berpakılış küçük koşumuz. Numta Bayar 2026 yıllık Altay etrafı İşkilemçi rayonu halkara hemkarlık yığını katnışkı teklif kılınğanlığına rahmet etti. O bunlarını bildirdi. İşki devlet başlıklarının stratejiyelik yetekçiliki de Mongoliya bilen Cungu'nun umumizlik stratejiyelik hemralık münasibeti sicil terakki kıldı. İşki tarafının almaştırış hemkarlışış mezmunu üzliksiz çoğunkırlaşıp mol neticile kolu geldi. Cungu Şinjan rayon orni qatarlıq jihatlarda özgüç afzallikka ega. Mongoliyanın g'arbi qism ülkelerinin Şinjan bilen her saha almaştırışı hemkarlıkını yanımı çoğunkurlaştırıp, alakın ravallaştırış seviyesini sicil östürüp, yemeklik pişiklaş, çarvıçılık, kezilin baylık eçiş, çigra alkıgan sayahat, ulu esliye kuruluşu, adımiyat alakısı qatarlıq sahalardaki hemkarlıkını küçeytip, işki devletinin yerlikle ara hemkarlıkı da Vülügi yartışını ümit kılımen. Mongoliya, Altay etrafı İşkilemçi rayonu halkara hemkarlıkıga baştan ahırı yüksek ehmiyet verip, icabi rolunu davamlık cari kıldırıp, rayon hemkarlık tarakiyatının yeni pelligi örülüşüye türtükü buludu. Mongoliyaning munosabatlik rayonlari tarmoqlarining vakillari va Jungoda turishliq elchisi qatorliqlar ko'rishishga qatnashdi.

0: Çağlık tartma su elektrik stansının ahırkı çürgü üye. Elektrik stansıdaki üç çoğun yadroluk təşmenin bira bolıp, kaldık suunu ayrı bitiş, generatorlar grupisine təksürüp remont kılışta suunu tok tutuş, hadisi yüz bergende su sınışının aldığını eliş qatarlıq, açkışlık ıhtıdarlarına iyi. Kezi süpüte elektrik stansının uzak müddet bir xatar mukum yürüyüşü gibi yuvası münasibetlik. Jungu Suçılık Su Elektri 5. Kuruluş İdarisi Çakılık Türü Bölümünün Vesuli Wang Fo Bao tonuşturup mündak dedi. Ahırıkı çürgü öyünü keziş mezgeli de asaslıkı çoğun tüptüki yer astı təşmini partılıtıp şekilgi keltürüş. Koruşumu tak cinslerini koğdaş katarlı kuruluş kılıştaki kıyın meselelerini el kılıp təşmi kezip trak koyuş, koğdaşını yukarı önümde tertiplik tamamlap, keyingi qadamdagi boshqa qavatlarni bo'lib qezish va chirishdan saqlash temir qo'purish qurilishiga oldin sharoit yaratdik. Chaqliq tortma suv elektr stansiyasi davlatning 14-5 yillik yirik planidagi nuqtalik yo'lga qo'yilgan turi bo'lib, generatorlar umumiy sig'imi 2 million 100 ming kilovat. Umumiy selinmasi 15 milliard 677 Elektri stansisi bitkendiğin için asaslıqı Cenobi Şincan elektri torunun yukarı pəllisini tanışab Elektri stansisi bitkendiğin için asaslıqı Cenobi Şincan elektri torunun yukarı pəllisini tanışab tövən pəllini toluqlaş ve yeni energiyadın paydalanış vəzifesini üstüge alıdı. Növbətdə 2000-dən köpürək kuruluşçı kuruluş nəx meydanı uğurlaşdı. Jungu Yadro Sanayeti Guruhi, Çağlık Tartma Su Elektris Çeklik Şirketi, Kuruluş Başkuruş Bölümünün Direktörü Çın Jın Mundak dedi. Türk kollektifi bihatarlık ve süpet döven çekini katlıq saklap, türlü kuruluş vazifelerini yukarı ölçem, yukarı önüm bilen tamamlap, elektri stansını baldıra kışkı kırıştırıp, tok tarıkışkı tırışıdu.
1: Әмді әсіл мәқсет бә бұрышны әсі чын сақлап, гүліниш мұсапысты жасарат білән алғы илгірләйлі сәхіпіміз бойыча аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Бұйыл Мао Цзы Мин туғылғалықының 130 еліқі. Әмді үрімчедікі Мао Цзы Мин туралғосы қатер сарығы беріп, инқлаби құрбан Мао Цзы Миннің шаллы қайаты арқылық коммунистарының әсіл мәқсеті бә бұрчыны хес қылымыз. Мао Цзы Мин туралғосы Қатер Сарыйы Үрімчі шәрі Тяншан районының Мингді yolыда болып, мемлекетлік вәтенпәрбәрлік тәрбиесі басысы. 1938 жылы шыққанда партия мәркізі комитетінің әвәтші білән Мао Цзы Мин Шинжаңда бірліксіп қызметі білән шұғылланған. Чжоу Бин деген ісімні қолланып, Шинжаң өлкілік малия назарының муаққат назыры, Xalq işləri nazirinin müvəqqət naziri qatarlıq vəzifələrini ötəyən. 1940-cı ilin 8-ci aydan 1941-ci ilin 7-ci ayğaca Mao Tse Min Muşu Turalğoda 1 ilğa yaqın xizmət qılğan və turmuş keçürgən. O, baş tənşəş, pul tüzümünü islah qılış qatarlıq bir yürüş ünümlük tədbirlərini qollanıb, Şinjanın maliyyə əhvalını sicil yaxşılığan. Мао Цзы Мин туралғосы Қатер Сарыйының түшендіргөтсі Надира Нәби тоныштырып мұндақ деді. Мао Цзы Мин, Шинжаң малиясы қарап болуш, қалаймықан қағаз пұл тарқытыш, кірім чықымны қамдай алмасық тек ықсады қиыншылық қарта, кірімге қарап іш көріш, кірім чықым таңпоңлықын сақлаш қатарлық бірқатар қызмет фанжинені отырға қойған. O, yerlikdə və hər qaysi naqiya dərəclik orullarda maliyyə idarisi və baş idarisi təsis qılıb, qatlıq bulğan maliyyə intizami və maliyyə xamcud tüzümünü bekitgən. Mao Tse Min 1921-ci ili aksi Mao Tse Dongu əgişib inqilab yolğumanğan. Şinjanğı kilişdən ilgiri Jonghua Sovet Cumhuriyeti Dövlətlik Bankısının başlıqı bolıb, Mərkizi Sovet rayonunun pulni maliyyəni birliki kəltürüşüge mohim tökp qoşqan. Xatir Sarıydiki konusürət mədəniyyət yadıqarlıqlardan Mao Tse Minnin Şinjanğdiki kürəşcan yıllarını körüb alqılı boludu. O, yezilik becini ıslah qılıb, yezlarda konu qaydı yusullarını bekar qılıb, qutquzuş uğurlarını tərtib kesilib, hər millət anmasının turmuşunu əqiqi yaxşılab, Tianshan etkidə kompartiya əzalarının xalq üçün xizmət qılış əsli məqsidini əməldə görsətgən.

0: 6-nji otury mekdep, Arşan Nahyelik Toluk otury mekdep Katarlık, köplügen mekdeplerge kitap iyanı kıldı. Bortala Oblasti Arşan Nahyelik Edebiyat Sanatçılar Birleşmesi'nin reisi Can Bey, Arşan Nahyelik Toluk otury mekdepki vakalden hediyeni tapşırıp aldı. O mındak dedi. Bu kitabını dershanı kirgizip, okuguçlarga hem bahirleymiz. Köpçülükni, ülgenin royini iskilişka, gayet kilap mesuliyetini batırlık bilen zimmisigi ilişki yetekleşini ümit kilimiz. Tiyanşan kızı Hı Cavlu'nun namlılık kitap, 5. ayının 28. günü Beycan'da tuncu etim tarkıtıldı. Şundakla Maskadem'de Şincan Şinhua kitapkanısının 190'ı yakın dükünü ve Şincan Şinhua kitapkanısının Toru Soğudu şehircisi bazarı silinip setildi.
1: Hürmetlik radyoyanlıkçılar, yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Şincan Haberleri programısı boyu için anlatış bedik.

Brazli'den keltürülgen guvalana koşturan. Feyka işçimlikini içseniz 6 saat geçe royunuz urgup durudu. Abdomobil aydıgende Feyka işçim royunuzu urgutun. Brazli'den keltürülgen guvalana koşulgan. Feyka işçimlikini içseniz 6 saat geçe royunuz urgup durudu. Feyka işçimliği, işçimliği. Abdomobil aydıgende Feyka işçim royunuzu urgutun. Brazli'den keltürülgen guvalana koşulgan. Feyka işçimlikini içseniz 6 saat geçe royunuz urgup durudu. Feyka işçimliği, işçimliği. Feyka işçimliğinin 2026 yıllık kök putuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Putunun eğizini assanız da mukapatlık pahaliyatı katnış alaysız. Brazli'den keltürülgen guvalana koşulgan. Feyka işçimliğini içseniz 6 saat geçe royunuz urgup durudu.

Hoşçakalın sağlıkçılarımız, sabahlarımızdan birisi. Avalda kıtanladı bu sene. Qıtık iğiz boşluğundaki gayrı buraqını pasaytışki paydalıq. Tatqiqatlardan bayqalışça, içtilgan yemekliklerdeki paydalıq bakteriyalı iğiz buraşını davalaşqa yerden berdiken. Qıtık, xemiri buldurulgan bulgı qatarlıqlarının hemisi içtilgan yemekliklerdeki qatarıqı kırdı. İğiz boşluğundaki bazı bakteriyalı yemeklikteki aksılını parçalap madde almıştırıp, tərkibide güngürt bulgan amino kislatasını davamlıq parçalap, puraqlıq parlanışcan sulfat kislata birikmesiyle aylandırdı. Tadqiqatçılarının qarışça, paylıq bakteriyalar iğiz boşluğundaki oksigendin kaçkıcı bakteriyalarının amino kislatası ve aksılını parçalışını tizgirlip, bu arqılıq parlanışcan sulfat kislata birikmelerinin hasıl buluşunu tosup, iğiz puraşını pasaydı diken. Bırak bu xil usulda vaqtlıq pasaytkil bolğan bilen tüpten saqayt qılıb olmaydı iken. İğiz boşluğundaki geçiş bakteriya değinimi yaxşılı qılıb olmaydı iken. Yürek sancıqı yürek kesilimi. Sizde yürek tuyuqsız xuddi yeni sancıqandak ağırış, çoğunqor nəpəs iliş arqılıq, ağırıqını pasaytmekçi bolğanda ağırıq texmi küçüyüp getiş alamet görülüp baqqanmı. Yürek ağırıqı bir körülüp de ötüp ketse, qattıq bolmasa, başqa keselik alametleri bolmasa, hem de asasi keselik bolmasa, bek ensirap ketmesi mi boludu. Bu xil ekvalının köpüncisi qovurğa arlıq nervisi ağırış ya ki yürek nervi funksiya kesili buluşu mümkün. Bu naçar beden qiyapeti adetle bile münasibetlik bolup, adette davala şacetsiz. Hoşanlıq uçularımız yeni bir sabahda. Karar çıkırıştın burunqa 6 sekundluq əqli oyilniş prinsipi. Bunu bir anlap koysaq olu dikene. Adam karar çıkırıştın burun 6 sekund çoğunqor nəpəs alsala kəypiyat kaşılısını tüketkili olu diken. Psixologlarının tətqiqatıdan bayqılışca, adam mengisidiki ən iştidai yandaş sistema insanların kəypiyatını başqırışqı məsul olu diken. Əksçe ən kiyin tədirici tərəqqi qılğan çoğun meni postulaq qəviti insanların inini kontrol qaladikən. Arqandaq iş yüz bəgəndin kiyin yandaş sistemada birinci bulup qorqış, qəzəpləniş, xoşal buluş, qatarlıq keypiyat inkası payda boludikən. Təxminən 6 sekunddin kiyin çoğun meni postulaq qəviti çınınqı qarta tunuş asıl qaldikən. Mundaq çıxıp itqanda, İqtidailik bilen medeniyelik, hayacalanış bilen akıl idrak oturusu da pekat 6 sekundla arlıq başken. Şuna bizni xap kıladığan işlağı yolukkanda birer işe açıklanmakçı ya ki onanğa karta inkas kaytırmakçı boğunumuzda çoğum hayacanını kontrol kılıp 6 sekund çoğunqor nəpəs alğandan kiyin andın taqabıl turuş tədbirini tanlasaq köp allada teximi aqılana ve toğır tədbirge erişel etkenmiz. Şuna hem de bazen masavat pek yaksavat ki anlıq uçularımız. Adam birisiga hayacanlanğan vaqtda qarar çıqarmaslıq, yani birisiga işqapelik kayfiyatını kontrol qılamay qattıq açıqta qarar çıqarmaslıq kerek. En her qandaq iş iğzimizden çıqıplı ketip qaldı, bu bizge hem de mesul bol deplam çaplaşıdı. Çünkü hem de iğzdan çıqıştan burun biz onu kontrol qılalayımız. İğzimizden çıqıplı ketkenden kiyin gap bizni kontrol qiladi chu. Shunga bu yadanlig'ish do'stlarimizdan imkon bo'lsa, ham turmushda ba'zan bir surkulish, niza, adovat, xafalik, ranjishlardan mustasno bo'lolmaymiz. Mana shunday vaqtlar yo'liqqa vaqtida chunqur bir nafas olib, bunday egiz osmonlarga bir qarab etib, chiroyli manzaralarni ko'rgan bo'lsak, shu manzaralarga qarab bir turib o'tgandan keyin, uningdan keyin qaror chiqarsakmi, yana ulguramiz. Aldirab bir ishlar qaror chiqarsak, uning oqibati albatta yaxshi bo'lmaydi. Shunga ham de adamlarımız köp allada biz endi nayt yengil teklif bilen karar çıkağa vaxtımızda o çıkağın kararımız bazda köp allada hata karab menip kalıdı. Adam öz inini kontrol qığa asasda toğır bilen hatanı röşen ayrıyalığa vaxtıda şu vaxtın özde oturup da bir salmaqlıq bilen oylunup karar çıkırış veya ki bizden üstürrak orunda turduğun pişkiri uçuk, zihni ötkür mesten bizdenki çoğunlarımız bolsun, atanımız bolsun, dost biraderlerimiz bolsun, alaqilerimiz bolsun, yakınlarımız bolsun. Şulaq bir maslahat sep turup qagaşmı, yani öz layıqına çıraylıq davamlaşıdı dep oylaymız. Barlıq radio anlıqış dostlarımızdan ki, her bir köylerge hoşallıq yar bolğay. Badam taksi uçur berip tu, yakın marbi darısından aldı da. Cənub tərəbdə, minişdə maşınlar səlküb, deyilən rəhmət.

0: Qandaq vaqtda bütün gün yürgülü boladigan qolay yol köpeydi.
1: Növbette Devlet Yolu 218-ci liniyasının Narat Balğuntay taş yolu törü qurilishi ciddi ilip berilayotgan bolup, qurilishinin 90%-dan köpreki tamamlandı. Bu türünün 4-nji toqtam bölüki bütün liniyasida köyriklerinin asti üsti qurilmisi, yol uli asasi qatlimi qurilishi oŋuşluq tamamlandı. Qatnaş bexatarligi, maşini elektr üskünleri, kökertiş qatarlıq yandaş qurilishlar puxta qadam bilan alğı siljitilayotgan bolup, bu toqtam bölüki qurilishinin 95%-i tamamlandı. Növbette 7-nji ayning 30-nji günü qurilishni tamamlash, 9-nji ayning 30-nji günü qatnaş başlash şaraitini hazırlashdan ibaret 2 çoŋ tügün nişan planlandı. Bu tür pütüp qatnaş başlangandan keyin Narattin Balğuntayga avtomobillik sefer vaqti 5 saatten 2 saatten köprek vaqtqa qısqıraydı.

0: Dostlar, anglavatqınınlar, səpirinizdə bir sırdaş proqramımızı.
1: Türlük qatnaş uçurları, səpərdəki yıngılıqla.
2: Turmuş uçurları, bir xətər səpər şatlıqı.
1: Diqqətinizdə səpirinizdə biz sırdaş proqramımızdə bolsun.
3: Səpirinizdə biz sırdaş.
2: Səpirinizdə biz sırdaş.
4: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
5: Oho, səpirinizdə biz sırdaş.
0: Dostlar, proqramımızda orınlaşdırılan məzmunlarını anlayışını davamlaşdırmız.
6: Yaqından Şinjandagi tunji yeng energiyalik avtomobillarning 3 elektr sistemasining bexatarligini tekshirish to'g'ri Urumchi shahrida ishga kirishtirildi. Turi Urumchi shahrida ishga kirishtirildi. Bu turning ishga kirishtirilishi rayon sohasidagi bo'shliqni to'ldirib, Shinjandagi yeng energiyalik avtomobil kasbining yurishlik sistemasini mukammallashtirdi. Bu avtonom rayonimizning yeng energiyalik avtomobil batareyasining butun ishlatilish davriyligining bexatarligini boshqarish, o'lchamlashgan mulozamat sistemasi barpo qilishda mohiyatlik, ochqichlik qadam tashlaganligidan derak beradi.
0: Yeng energiyalik avtomobilning energiya batareyasi, qo'zg'atqich elektr motori Bütün avtomobilin tok bilan tizginlik sistemisi birleştirilip, 3 elektr sistemisi deb atılgan bulup, bütün avtomobilin yadroluk zapçasları hesaplandı. Şundakla, yeni energiyalik avtomobilin yürüki, motori ve çoğun mengisi deb karıldı. Avtomobilin sicil yürüş iktidari, energiya iktidari ve yürüş bexatarligi bevosita belgeleydi. Şundakla, yeni energiyalik avtomobilin bütün işiltiş devriyliki bexatarligini başkuruştaki aşkuşluk yadroluk halkı hesaplandı. Kimin 26 yıllık Şinjan Sayaya Tarakiyat Yığını 6 ayının 16 günden 18 günüce Xotan vilayeti de ötküzüldü. 6 ayının 8 günü çüştüm burun, Avtonom Rayonluk Halık Hükümeti Ahbarat İşxanası Ahbarat İlan Kılıç Yığını içip, 2026 yıllık Şinjan Sayaya Tarakiyat Yığının 6 ayının 16 günden 18 günüce Xotan vilayeti de ötküzüldüğünü umumi uxturuş kıldı.
6: Bu növbetlik sayahat taraqqiyat yig'ini Avtonom rayonlik xalq hukumatı Shinjang ishlab chiqarish qurilish bintuani birlikda mas'ul bo'lib o'tkazilgan bo'lib, Shinjang yaxshi joy, barcha millat chaldi sas, Yu Tianmu bar bu nag'mada bosh tema qilinib, 14-5 yildagi madaniyat sayohat taraqqiyat natijalari umumyuzlik namoyon qilindi. 15-5 yildagi madaniyat sayohat yo'g'irma taraqqiyot o'rinlashtirmasi sistemliq planlanib, diqqat madaniyat sayohatining cho'nqur yo'g'irilishi, kasb holatida yangilik yaratish, marka yaratishga markazlashtirilib, Shinjangning madaniyat sayohat boyligi cho'ng rayonidan madaniyat sayohat iqtisodiy kuchlik rayoni qarab qadam tashlashiga turtki bo'ladi. Bu qitimqi yig'inda eng qo'shilgan bir faoliyat sistemasi qo'llanilib, asosiy yig'in maydonida madaniyat sayohat taraqqiyot yig'ini, xalqaro sayohat savdogarlari yig'indan iborat ikki cho'ng yadroliq faoliyat mas qadamda o'tkaziladi.
0: Yig'inga dunyo bo'yicha 5 cho'ng qit'adagi 24 davlatdan kelgan aziz mehmonlar qatnashadigan bo'lib, yig'indan burun xalqaro sayohat savdogarlariga sayohat liniyalarini tanishtirish politik qanot yoyilib, chegara sirtidagi aziz mehmonlarga Shinjangning ko'p xillashgan manzarasi naq maydonda his qildirilib, hamkorlik asosiy puxtalandi. Yig'inda yana avtonom rayonning chegaradan kirib sayohat qilish qulaylashtirilish siyosati e'lon qilinib, hamkorlik to'siqlari buzilib tashlandi. Sayyachilik Shinjang obrazini namoyon qiladigan madaniylikda o'z ara o'rnak ilishni ilgiri surdigan muhim ko'rikka aylantirildi.
6: Faoliyat mazgilida 5 yulduz chiqdi sharhdan nomliq usulliq teatr, cho'kmi shakldagi o'yin, yotqan qadimiy shahri musiqa kechiligi qatorliq nodir o'yinlar navbat bilan o'rindilib, 100 maydondan ortiq madaniyat, tantarbiya, sayohat yurishlik isil faoliyatlari o'zildirmay o'tkaziladi. Xotan viloyatlik va har qaysi noya, shaharlik muzey, kutubxona, madaniyat saraylarining hammasi vaqtni uzartib ichevitishni yo'l qo'yib, raqamlashgan mulozamat supasining darajasini mas qadamda o'stirdi.

0: Radio anlayış dostlar, səpirinizdə biz sirdaş proqramımızı orlaşdırgan məzmunlarını anlayışını davamlaşdırıbatımız, əmdi radio sayeti sahibimiz dixtanlardı buludu.
1: Tianshan etkidigi balala çöçeklerdikidek sırlıq çay çonkuştay kentdi.
0: 6 aydiki yazının ısıq günlerde, Eli Tekes Nayasının Cenubidiki Tağlıq rayonuğa yoşurulunan Çonkuştay kenti bir yıl içindeki en güzel peyitlerini kütüb aldı. Güzel Cungo'daki Tunci Türküm'de tallanan Daka Kılıç noktası. Cungo'nun tarihi medeniyetki ige dağlıq kenti buluş süpüde bilen, tağlar bilen oralgan bu kadimi kent, karlıq tağ, yaylaq, ormanlıq, İqin ve 100 yıllık yağış öy topuğu iyi bulup, şarıqdaki küçük Şivisariya dəb tariflindu. Şincan'ın yaz günlerdeki kalıbını en azadilik eriştirdiğin, şauqun sürenlerden jiraq sırlıqca hesablandı.
1: 6 aydan 8 aygıcı bolğan vaqt, Çonkuştay'nın altın sayahat mezgili. Bu çağdaki kent yap yeşil strolluq yaylaq bilen oruldu. Yaylaq, Tianshan tarmaq, taq tizmisini boylab, egizpes yeyilip, qat-mıqat güzel əgri sızıqlarını şekillendirdi. Quyash nuri sipilganda, yoruq nur bilen saye girelişip, xuddi zimin nəpəs ilavatqandak göründü. Bu mənzara bipayan həm illiq bilindu. Yaylaqdan seriq altın gülle, sözün ranglik vuvanlu gülleri, ah ranglik yavu azğalla taq dalılani qaplap içilidu. Yaylaqdaki çeçilip ketken mervayitlerde köründüğün koy kalıla yeşil ot çöplerini bəhraman yeyişidu. Yaylaqdaki appaq karlıq tağla karamtul yeşil şemşatlıq bilen bir-birini gövdülendirip kalıplarını tihimu azadlıkke eriştirdüğün təbii may boyaq rəsim mənzirsini hasıl kılıdu.
0: Çonkuştay kenti tağ daryalarığı yandaş kurulgan bulup, Kazaklarının 400'dün artıq yağış üyü girelişip caylaşkan. Bu, İli Derya Vadisi'deki mükemmel saklanan yağış kurulmalık imaretler topu hesaplandı. Bir kısım yağış üyeler 100 yıldın artıq tarıqı ige. Seherde kenetini soz tuman orap yağış üyelerinin turkunlarının stütekler götürülüp, etken çayının hoşidi havanı kaplaydı. Düştengin yağış üyünün aldığı oturup, sonun şıldırlap ikivatkan avazını anlayış her hıl şekildeki bulutlardan huzur algılı buludu. Bəzi de at minip mal bekivatkan çarvıçılar uçurap kalıdı. Yaxşımsız degen bir eğı söz bilen en sap təbessümü erişkili buludu. Kici de şehirnin şauqun sürenlerden jiraq turgili. Başını kütürsela yıldızlıq asmanı tamaşa kılgılı buludu. Bu mənzara cimcitliqi tolgan hem heyran kalarlıq.
1: Uysun, kadimi yolunun şimali kırış iğzi bolu süptü bilen, Çonkuştay

0: 乐响起，放声唱，咱们新疆是个好地方。美丽的新疆走一圈，南疆北疆跨天山，乌鲁木齐是省会，国际化的都市惹人醉。亚洲大陆正中心，西部的门户遍地青，称奇花儿别样红。
1: Qadirli do'stlar, Sapransa Bistirdash programmasi oxirlashdi. Programmamizni yoqtirib anglaganingizga ko'p rahmat.
2: Program rejissyorlari Hidoyat Qosimshidan bilan
1: Yashar Yalqin,
2: navbatchi muharrir Ramila Oblomet. Xayr xo'sh do'stlar.
1: Xayr xo'sh.

Hürmetlik radio anlıqçılar, keşkınlar hayırlık bolsun. Hayırlık akşam programımızı oranlaştırılgan yıkımlıq naqş günlerimizin yaqtırıp anlayışınlan ümit kılmız. Mən riyasetçi Yaşar Yolqun. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqo aptisi Slow Shooting'de masqadamda anıltıldı. Programımızın Slow Shooting aptisi de mi anlayışınlanı karşalımız. Dostlarının programımız oranlaştırılgan naqşlarını anlıqaş, yürü atkan yol bileklerden yol uçur berip enişine karşalımız ve işin spomuzun numarı olsa XG 1074 FM, XG 1074 FM.

Başoğlu ve Marigül, Zühre Hanım, Zübeyde, Rozahat hemenle rahmet yaktırıp anlavatkını bildirip de devamlı yaktırıp anlaşılan ümit kılımız. Onun da başka hıbala payın bayken sizle mi karşılımız? Dostlar, MD Hava Gül namlıq naqşını anlayımız.

Dağımlık beşin spomuzke gemişçırlığa karsak abudunun yolu uçuru bakken. Mi çöndün Aruhan'ı çıkıp Yüecin'ge geçtüm, çüşüye kızdın çüştüm yollar avanken Yüecin'ge terepledi maşılla biraz köpken deydu. Boldu rahmet. Qadirlik dostlar, tövende çınlığın oranlığan bir ömür rahmet namlıq naqışını anlanırlar.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi toryga chiqarildi. Turmushingizga tosalgusiz hamra boladi.
1: Saat 8:20 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki xabar hamrayingiz. Xanzu tili, Uyghur tili, Qazaq tili, Mongol tili, Qirg'iz tilida radio anglayalaysiz, xabar ko'ralaysiz.
2: Saat 9:20 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki safar hamrayingiz. Yo'l ahvolidan, uchurlardan xabarda bo'lasiz.
3: Saat 11:00 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki ijodiyat hamrayingiz. AI yiziqchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
4: Saat 12:20 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki pul tejash hamrayingiz. Juglama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
3: Saat 14:00 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki turmush hamrayingiz. Sulu Shooting Sodi shahrisidan Shinjangning o'zgich sovg'ilarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
4: Saat 16:00 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Sulu Shooting Atletali yordam berdi.
3: Saat 17:20 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
5: Saat 19:20 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki mazalik taom hamrayingiz. AI tomoq tizimligi bor.
6: Saat 20:20 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
7: Saat 22:20 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki tanarga hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, aqishib chiniqsiz.
0: Sulu Shooting Atletalını tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
8: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansisi 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun Xayirlik Akşam programımızını devamlaştırmaktımız. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansisi'nin yeni taratqo əbdisi Sulu Shooting namaz qadamını aldıldı. Programımızın Sulu Shooting əbdisi de mi alınışanlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar ve işin spomuzke gen uçurlağa karısak, yekendin bahar gül men mu ba programını yaktırıp anlabatı men deydu. Onundan başka hıbala paymu nait yıkımlıq naqş koyup ediniz Yaşar Can, huzurlandım deydu. Rahmet, avazlı uçurladın pa tügülediğimizden avazlı uçurbakken anlaba qayli.
1: Yaşar Can balam, rahmet, kadın karışalınız, rahmet, benim Allah için yok.
0: Batugul ada, sizni ham yoqtirib anglayotganingizga ko'pdan ko'p rahmat. Hurmatli radio anglovchilari, tumanda Baxtiyor Aziz o'rinlagan Sevinish kuyi nomli naqshidan huzurlanaylik.

0: Her günü seherde işkımanganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışlar, etigeliğinden hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansınan karşılığınız.
2: Her günü iştin düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayışlar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlukı, beypayan kumluktan kötürülgen üstüdür. Bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşuydu. Kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizgi özgücü duygularını bekişleydi. Şinjan'a gelip mezelik taamlığı eğizdi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılan. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a gelişinizde karşı alınız.

Qalbiga güzel arzu isteklerini püküp, yeni bir günü xoş təbəssüm bilen kütüb alğan qadirlik dostlar, ətigenlikinle xeyirlik bolsun. Bugün 2026 yıl, 6 ayının 11 günü, Peyşembe. Dikala kalendarı boyunca 4 ayının 26 günü.

Hayatınızdaki her bir mevcudat bir mucize. Siz her bir mucizeye varlık muhabbetiniz ve işinçiniz bilen karsınız, bu hayatın ne kadar güzel ve kaderlik işgellikini izgilisiniz. Şunlaşka her günü seherde huyaş nurdan çehrinizde parlap çükellik edin. Yeni ümitten yolunuzu yordup durgalık edin hırsan bulun. Çehrinizde külke, vücudunuzda gayre cesaret, yürkünüzde hayatta bulgan muhabbetini toldurup orlunuzdan durun. Her bir atkan tanını hayatınızda kılınan hediye de bilin. Turmuş müsabısının her bir kademini bəxt ve hoşallıq günlərgi pürkeş üçün harmay izin avatqan qədərlik dostlar, 107.4-dün xeylik sər proqramımız arqılıq hayatının her bir dəqiqisini qədərləb yaşayanlarını ümit qılımız. Cüşqün ruh, hoşal keybiyyat her vaxt siləgi yar bulsun. Mən riyazəcə Dilraba Anıver. Qadirlik do'stlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasining yangi taratqo abtisi Solushetin namas qadamda anlatıldı. Programımızda Solushetin abtisini anlatışlarını qarşı alamiz. Do'stlar, bugün programımızga tövendiki mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval turmush bilimlari sayyibimizda meyve ko'htatlarda qardaqlar paydo bo'lib qolsa yegil bo'lamdi. Guruch yog'an suda chash yusa chashning supti teximi yaxshi bo'lamdi qatarliq mazmunlarni so'zlab beramiz. Programımızın sağlamlıq savadları sayıb, sirə nem üçün əddəgəndə oranın durğanda bədəndə daim soluq işıq peyda boludu. Arqıçılab yügürgəndə yağını xoğurduş, ünümi işkəsi aşıdı o qatarlıq məzmunlarda savad sözləb yərimiz. Qeynəmsi dostlar, deyək tınla programımızdan təbsili məzmunlardı bolsan.

Qadirli dostlar, hamdiri qıtınlar turmuş bilimleri sahibimizge orınlaştırılgan mazmunlar bolsan. Meyve köhtatlarda qardağlar payda bolup qalsa jegil bolamdı. Nurgun kişiler setip alğan bäsäy, mango, şanjau qatarlıq meyve köhtatlarını uzaq saqlamayla postada qarı çekitler yaki çoğun kiçiklige oqşaş bolmagan qardağlarının payda bolup qalğanlıqını bayqaydı. Meyve köhtatlarda qardağlar payda bolsa eşki bolamdı. Birinci, bäsäy yopurmaqıda payda bolğan qardağ adamnın yüzdirigi sepkünge azıraq oqşaydı, eşki täsir yetküzmeydi. İkinci, şanjau. Şanjau postada payda bolgan qardağ şanjauning toliq pişqanligini bildirdi. Bu vaqtda şanjau eng yeyişlik bo'ldi. 3-chi, Huasayda qardağ payda bolganda elevitish tavsiya qilindi. Elevatganda qari jiketni bo'ylab ko'proq elevitish kerak. 4-chi, Hongshu yumshab qardağlar payda bo'lsa qat'iy emaslik kerak. 5-chi, Mangoning postida qardağlar payda bo'lib qolsa yesi bo'layveradi. Qadirlik dostlar, iqtidorli davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Nima uchun chashni yuvishdan burun tarash tavsiya qilindi? Chash yuvganda bosh terisini yuvish intayin muhim. Bevosita yuvganda bosh terisidagi chang, tozan va kirlar chashqa yepishib olib, pokiz tozaligini bo'lmaydi. Shunga chashni yuvishdan burun yuvchiqqa kang yumalak başlık tarğaq bilan çayını tarap, andın pakı suda çayqıb etkende. Çaçuy suyuqlıqının işletiliş miqdarını azaytqılı bolıplı kalmay, yana baş derisinin gıdıqlı nişini mu azaytqılı boludu. Qadirli dostlar, iqtidorli davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Hamda do'stlarga guruch yuvgan suvda chash yuvsa chashning sifati texnik yaxshi bo'ladi degan mazmunni so'zlab beramiz. To'rda guruch yuvgan suvning tarkibida B turdagi vitaminlar bor. U aqsilning bir kishiga qatnashganda chashdagi pigment hujayralarining asli kelishiga yordam berib, chashni texnik quyuq, qora ham parqaroq qiladi degan so'zlar tarqalgan. Amaliyotda bu xil qarash ishonchlik emas, chunki guruch yuvgan suda haqiqatda vitamin B bor bo'lsa-mu, lekin quyuqligi intayin tuvan bo'lib, chashni asrash roli yo'q deyarlik. Uning boshqa chash tushish vitamin B ning kamligidan bo'lib qolmasdan, yana selen, tumur, vitamin A, vitamin D qatorliqlarning kamligi yoki besimning og'ir bo'lish sababidan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Shunga nuqul holda guruch yuvgan suda chash yuvish orqali chash tushishni davolagan bo'lmaydi.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Qatnaş San'at Radiosining Vatan mening oilam programmasi.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögün bilin. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sılu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgı çıkarıldı.
1: Sılu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aytıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
1: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü doktoruludu.
0: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tügütüdü.
1: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verilidü.
0: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
1: Mol uçurunu del vaktıda yan telefonu ızıl göre alaysız.
2: Sılu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukapatlık Tektatış, bilet taşlaş, talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukapatka eriş pırsızdınız mı?
2: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sılu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
0: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapının has çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kozgutudu.
4: Sılu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlık riyasetçileri bir vasit görüstüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
4: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günlük gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
1: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sılu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarından Sılu Şitin Abdetal'ını çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.

Qadirlik dostlar, hamdeli qitanlar programımızdan yurtumdaki yenilikla sayı yepsir bolsun. Hürmetli radio anlıqçılar, bu sayı yepimizde yeniden özgertilgen Abdunum rayonunun öyücay mülazimetini başkuruş nizamının 8. ayına 1. günden başlap yol koyulduğalıq doğrusuru tohtulumuz. Yakında Abdunum rayonunun öyücay mülazimetini başkuruş nizamının özgertilgen nusqısı ilan kılındı. Nizam bu yıl 8. ayına 1. günden başlap yol koyuludu. Yeniden özgertilgen Abdunum rayonunun öyücay mülazimetinin başkuruş nizamının mezmuni cami 9 bab olup, nizamda öyücay mülazimetinin başkuruş faaliyeti köp katlamdan seçtimle kılıplaştırılıp, her kaysı taraflarının hukuk menfaati, mecburiyeti yanıma aydınlaştırıldı. Bu öy ilgileri öyücay mülazimeti bilen şoğullanğıcılar katarlıq oxşimğan asasi kevdilerinin kanunluq hukuk menfaatini qoldaptı kalmay, yana mədani, ittifaq, inaq, icil turmuş ve xizmet muhiti barpo qilishga kuch qo'shdi. Avtonom rayonlik turalg'u va shahar yezi qurilish nazorati uy joy bozorini nazorat qilish boshqarish boshqarmasining boshlig'i Lüjian Hua tunishtirib mundaq dedi. Nizamda uy egalari kengashi yoki uy egalar komiteti qurilmagan ahvolda Ahalliler Komiteti, öy ilgileri vekillerden teşkillengen öycay mülazimetini başkuruş komiteti kursa buluduğalıqı. Bunun vaqtlıq apıra süptede öy ilgileri komitetinin alaqdar mesuliyetini zimmisige alıduğalıqı. Öycay mülazimetini başkuruş rayondaki toxtalğu ornunun öy ilgilerinin ihtiyacını aldın kandırışı gerekliki. Setişten sırt icarı gibersi buluduğalıqı. Alaqdar tarmaqlardan Öy egillerinin kanun boyunca tokkacılaş əstiyarlarını ornatışıgı maslaşıp, kolaylıq şarait yartıp berişi kerekliki tuncu qetim otur koyuldu. Bu qetimki özgertilgen nizamda yana amövi mənpəyatının öy egillerinin ortak egidarlıqı da işgeldiki aydınlaştırıldı. Yana öycay mülazimit karxallarga alaqıdır 10 madılıq məni qiliş qilmişi, məsələn, öz ixtiyarca haqiliş törlerini təsis qiliş, Haqiliş ölçümünü özdürüş yaki tekrar haqilişqa. Öz ixtiyarca öy egilerinin ortak iqdarlıqıdiki kısımdan paydalanıp, ticaret pahaliyetini kanatçaya dörçkü bulmaydıqalıqı. Eğer xilaplı kılınsa alaqıdar mesul tarmaqlarının kanun nizamla boyunca cazalanıdıqalıqı inçikileştirildi.

avtomobilda, uyda. Şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, köyünüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vakitlerinizde yanala 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini xalaydı.

0: Beijing vaqti soat 8.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Siti olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991 257 4 8. Şincan Jili Mablaq Siliş Tırakya Çekçirik.